buyuruldu. Bir iyilikle 10 kusuru örtmek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kötü arkadaştan sakınınız. Bir kötülük görürse açığa vurur. İyilik görürse kimseye bahsetmez buyurdu. Her kusura bir mazeret, bir tevil bulmaya uğraşmalıdır. Mazur görmeli, en iyi şekilde amel etmeli, suizan etmemelidir. Çünkü suizan haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala müminler hakkında 4 şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki, arkadaşını uyurken görüp, üzerindeki elbiseyi kaldırıp, avret yerini açan kimse hakkında ne dersiniz? Ey Allah'ın Resulü, bunu kim yapar dediler. İsa aleyhisselam, siz yaparsınız. Bir din kardeşinizin aybını gördüğünüz zaman onu ifşa eder, başkaları da bilsin diye söylersiniz buyurdu. Büyükler buyurur ki, bir kimseyle dostluk yapmak istersen, ona kız ve sonra gizlice bir adam gönderip, onun yanında seni kötülemesini söyle. Eğer senin sırrını ifşa ederse, onunla arkadaşlık yapma. Büyükler şunu da söylemişlerdir. Allahü Teala'nın senin hakkında bilip de sakladığı şeyi, bilip de saklayan kimseyi sever. Birisi bir dostuna gizli bir şey söyledi ve hatırında mıdır dedi. Hayır, unuttum dedi. Hazreti Abbas, oğlu Abdullah'a radıyallahu anhüma buyurdu ki, Ömer radıyallahu anh seni kendine yakın tutuyor ve yaşlılardan çok sana kıymet veriyor. 5 şeye çok dikkat eyle. Hiçbir sırrını açığa vurma. Huzurunda gıybet etme. Ona hiç yalan söyleme. Ne emrederse yap ve senden hiçbir zaman hıyanet ve itaatsizlik görmesin. Herhangi bir meselede arkadaşınla münakaşa etmemelisin. Münakaşa, bireylerin birbirine olan sevgilerini tamamen yok eder. Arkadaşının sözünü reddetmek, ona cahil ve ahmak, kendine ise akıllı ve faziletli demektir. Ona karşı kendini büyük görmek ve ona hakaret gözüyle bakmaktır. Bu ise dostluğa değil, düşmanlığa yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinin söylediğine itiraz etme, onunla alay etme ve verdiğin sözde dur buyurdu. Din büyükleri buyuruyor ki, din kardeşine hadi kalk dediğin zaman nereye diye sorsa, soran kimse arkadaşlığa layık değildir. Ebu Süleyman-ı Darani buyuruyor ki, bir dostum vardı, istediğimi verirdi. Bir defa bir şeye ihtiyacım var dedim. Cevabında ne kadar yetişir dedi. Kalbimde ona karşı sevgi kalmadı. 4. Onu sevdiğini ve acıdığını söylemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseyi seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Eğer böyle yaparsanız onun kalbinde sevginiz doğar ve bir başka taraftan muhabbet artar buyurdu. Arkadaşının her halini sormalı, üzüntü ve neşesine ortak olduğunu bildirmeli, onun üzüntü ve neşesini kendi üzüntü ve neşesi bilmelidir. Onu çağıracağı zaman iyi isimlerle çağırmalıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, dostluk, kardeşlik 3 şeyle saf olur. Onu en iyi isimlerle çağırmakla, ondan önce selam vermekle, oturmakta onu kendine tercih etmekle buyurdu. Sevgi alametlerinden biri de onun olmadığı yerde onun sevdiği gibi onu methetmektir. Bunun gibi ehlini, çocuklarını ve hallerini ve onlarla alakalı şeyleri övmelidir. Zira bunun sevgide çok tesiri vardır. Yaptığı her iyiliğe şükretmelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh, din kardeşinin iyi niyetine

Şükretmeyen iyi işe de şükretmez buyurdu. Olmadığı yerde ona yardım etmeli, hakkında söylenen kötü sözleri söyleyene çevirmelidir. Onu kendisi gibi bilmelidir. Yanında sevdiği bir kimse için alçakça konuşana karşı susmak, sevdiğine büyük cefa olur. Bu, sevdiğini dövdüklerini görüp ona yardım etmemeye ve susup oturmaya benzer. Zira dil yarası daha büyüktür. Büyüklerden biri der ki, birisi sevdiğim bir kimseden konuşurken, sevdiğimin orada bulunduğunu, söylenenleri dinlediğini ve söylediklerimi onun duymasını istemediğim olmamıştır. Ebu Derda radıyallahu anh, yerde yatan iki inek gördü. Birini kaldırınca, diğeri de kendiliğinden kalktı. Bu hali görünce ağladı ve Allah için kardeş olanlar böyle olurlar. Kalkarken de, yürürken de beraber olurlar buyurdu. 5. Din kardeşine ilim ve dinde olanları öğretmelidir. Çünkü Allah için kardeş olanların birbirini cehennemden koruması, dünya sıkıntılarından korumalarından mühimdir. Öğretir de öğrettiğiyle amel etmezse, nasihat etmeli, yol göstermeli ve onu Allahü Teala'nın azabıyla korkutmalıdır. Fakat bu nasihatın acımadan dolayı olduğunu anlatmak için de yalnız yerde nasihat etmelidir. Çünkü kalabalıkta nasihat ağır ve yersiz olur. Söylerken de sert değil, tatlılıkla söylemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin müminin aynasıdır. Yani kendi ayıp ve noksanlarını ondan öğrenir buyurdu. Bir din kardeşin sana kimsenin olmadığı bir yerde tatlılıkla bir kusurunu söylerse ona teşekkür etmelisin, kızmamalısın. Bu şuna benzer ki bir kimse sana koynunda yılan veya akrep var dese bu sözüne kızmazsın. Hatta memnun olursun. İnsandaki bütün kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir. Fakat acı ve yaraları kabirde anlaşılır. Acılar ruhadır. Öyleyse onların acısı ve can yakması bu dünya yılanlarının bedeni acıtmasından daha şiddetlidir. Ömer radıyallahu anh, ayıplarımı bir hediye gibi önüme getirene Allahü Teala merhamet eylesin buyurdu. O sırada Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanına gelince, ey Selman, doğru söyle, beğenmediğin hallerden bende hangisini gördün ve duydun buyurdu. Selman radıyallahu anh, beni bu hususta konuşmaktan affeyle dedi. Hazreti Ömer ısrarla muhakkak öğrenmek istiyorum buyurunca, Selman radıyallahu anh, duydum ki evinizde günde iki defa yemek yeniyor. Gündüz ve gece giymek için iki gömleğim varmış, dedi. Hazreti Ömer, bundan sonra bunları da yapmayız. Başka bir şey duydun mu? Buyurdu. Selman-ı Farisi, hayır, duymadım, dedi. Huzeyfe bin İsa, Yusuf-ı Esbat'a şöyle yazdı. Duydum ki, dinini iki habbeye sattın. Çarşıda bir şey satın alıyordun. Satan bir dank, dedi. Sen de dörtte üç dank ve bir habbe dedin. O kimse de seni tanıdığını, dindar olduğunu, salih olduğunu bildiği için kolaylık gösterip sattı. Gaflet külahını başından çıkar ve uykudan uyan. Büyükler buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'i öğrenip de dünyayı isteyen kimseye itimat etmeyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın ayetleriyle alay etmiş olur. O halde dini istemenin alameti böyle şeylerde iyilik etmektir. Allahü Teala A'raf suresi 79. ayetinde Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirip şöyle dedi. Ey kavmim, ben size Rabbimin elçiliğini tamamen tebliğ ettim. Size nasihat ettim. Fakat siz öğüt verenleri sevmezsiniz buyurdu.
arkadaşlıktan

maksat, kendi ahlakını, arkadaşlarından, din kardeşlerinden gelecek bazı şeylere katlanmakla düzeltmektir. Yoksa onlardan iyilik beklememelidir. Ebu Bekr Kettani buyuruyor ki, bir kimse benimle arkadaşlık yaptı. Kalbime ağırlık bastı. Kalbimden o ağırlığın gitmesi için ona bir şey bağışladım. Yine kalbimden gitmedi. Kolundan tutup evime götürdüm ve ayağının altına yüzümü süreyim dedim. Katiyen olmaz dedi. Muhakkak bunu istiyorum dedim. Müsaade etti ve o ağırlık kalbimden kalktı. Ebu Ali Ribati anlattı. Abdullah Razi ile sahrada gidiyorduk. Yolda sen mi yoksa ben mi reis olayım dedi. Sen ol dedim. Ne desem yapacaksın dedi. Baş üstüne dedim. Torbanı getir dedi. Getirdim. Yiyeceğimi, elbisemi ve daha neyim varsa içine koydu ve sırtına aldı, kendisi taşıdı. Her ne zaman bana verin yoruldunuz desem, bana sana reis benim dedim. Söylediğimi tut derdi. Ertesi gece yağmur yağdı. Sabaha kadar uyumadı, ayakta durdu. Islanmayayım diye de üstüme bir örtü tuttu. Bir şey söylesem, reis benim, sen dediğimi yap derdi. Keşke onu reis yapmasaydım. 6. Hata ve kusurunu affetmektir. Büyükler bu hususta şöyle buyurmuştur. Bir din kardeşin sana bir kusur ederse, kendinde onun 70 çeşit özrünü ara. Nefsin kabul etmezse, nefsine de ki, işte senin kötü huyun ve herkese fena söyleyiciliğin. Kardeşin senden 70 türlü özür diliyor da kabul etmiyorsun. Arkadaşının kusuru bir günahsa, ona güzellikle o işten vazgeçmesini söylemeli. Vazgeçerse ve ısrar etmezse, görmemezlikten gelmelisin. Israr ederse nasihat eyle. Fayda vermezse, bu hususta ne yapılacağı hakkında Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan ihtilaf eylediler. Ebu Zer'in radıyallahu anh görüşüne göre o kimseyle arkadaşlığı kesmek lazımdır. Bu hususta şöyle buyurdu. Onu Allah için sevmiştin. Şimdi de Allah için ona düşman ol. Ebu Derda ve Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan bir kısmı buyurdu ki, arkadaşlığı kesmemek lazımdır. O kusurlu işinden döneceği ümit edilebilir. Başlangıçta onu dost edinmemeliydi. Dost edindikten sonra bu şekilde ondan kesilmemelidir. İbrahim Nehai, rahmetullahi aleyh, din kardeşlerinden bir günah yüzünden ayrılma. Bugün yaparsa yarın yapmaz buyurdu. Din büyüklerinden iki din kardeşi vardı. Birinin kalbi bir aşka tutuldu. Bunun üzerine diğer din kardeşine, benim kalbim hasta oldu. Eğer kardeşlik akdini bozmak istersen bozabilirsin dedi. Din kardeşi, bir günah için senden ayrılmaktan beni Allahü Teala korusun dedi. Ve Allahü Teala din kardeşini bu beladan kurtarıncaya kadar hiçbir şey yememeye ve içmemeye karar verdi. 40 gün hiçbir şey yemedi ve din kardeşine halin nasıldır diye sordu. O da eskisi gibiyim diye cevap verdi. Arkadaşı yememeye devam etti. Bu yüzden vücudu bir hayli eridi. Nihayet bir gün din kardeşi geldi ve Allahü Teala imdadıma yetişti ve kalbimi aşktan soğuttu dedi. Bunun üzerine yemeği terk eden yemek yemeye başladı. Birine, senin din kardeşin dinini bırakıp bir günaha saplandı. Niçin onunla din kardeşliğini kesmiyorsun dediler. Buyurdu ki, onun şimdi bir din kardeşine ihtiyacı vardır. Zira düşkündür. Ondan nasıl el çekerim? Lütufla eline yapışırım. Belki böylelikle onu cehennemden kurtarırım. Beni İsrail'de iki kişi vardı. Birbirini çok sever, dağ başında ibadet ederlerdi. Biri bir şey satın almak için şehre indi. Gözü meyhanede olan bir kadına takıldı. Ona tutuldu ve ister istemez onunla birlikte yaşamaya başladı. Aradan birkaç gün geçince dağ başında kalan diğeri arkadaşını aramak için şehre indi.

ve arkadaşının başına gelenleri başkalarından duydu. Hemen yanına gitti. Diğeri utancından, "Seni tanımıyorum," dedi. Yanına gelen, "Üzülme, sana karşı olan şefkatim bugün senden ayrılacak kadar az değildir," dedi ve eğilip onu öptü. Bu şefkati arkadaşından görünce, gözünden düşmediğini anladı. Kalktı, tövbe etti ve onunla birlikte tekrar dağa gitti. Ebu Zer'in radıyallahu anh yolu selamete daha yakındır. Ebu Derda ve ashab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan, bir kısmının seçtiği yol daha ince ve fıkha daha uygundur. Çünkü bu lütuf onun tövbesine sebep olur. Acizlik ve düşkünlük günlerinde din kardeşine daha çok ihtiyacı olur. Nasıl olur da terk edilir? Bunun fıkıh tarafı şöyledir ki, dostluk, kardeşlik akdi yapılınca akraba olur. Günah sebebiyle sıla-i rahmi terk etmek caiz olmaz. Bunun için Allahü Teala Şuara suresi 216. ayetinde, "Sana isyan ve muhalefet ederlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan beriyim," buyurdu. Ebu Derda'ya radıyallahu anh, "Din kardeşin günah işledi. Onu düşman tutuyor musun?" dediler. "Günahına düşmanım ama o benim kardeşimdir," buyurdu. Fakat başlangıçta böyle olan bir kimseyle kardeşlik etmemelidir. Çünkü kardeşlik etmemek suç değildir. Kardeşliği kesmekse suçtur. Terk etmekte belli bir hak vardır. Sana bir kusur ederse, özür dilerse affetmen iyidir. Yalan söylediğini bilsen bile özrünü kabul eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimseden kardeşi özür diler de özrünü kabul etmezse, onun günahı Müslümanların yolunu kesip onlardan haraç almanın günahı gibidir," buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise, "Mü'min çabuk kızar ve çabuk hoşnut olur," buyurdular. Ebu Süleyman Darani bir talebesine, "Din kardeşinden eziyet görürsen sakın kızma. Kızarsan daha çok eziyet veren söz duyabilirsin. Tecrübelerimle böyle olduğunu anladım," buyurdu. 7. Dostunu, din kardeşini dua ile anmalıdır. Hayatında da, öldükten sonra da böyle olmalıdır. Bunun gibi ehlini ve çocuklarını da dua ile anmalıdır. Kendine dua ettiğin zaman ona da dua ile ki, bu hakikatte kendine dua eylemendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Din kardeşine arkasından dua edene bir melek, sen de öyle ol," der, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Birbirini sevenlerin arkalarından yaptığı dualar reddolunmaz," buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, "Secdede 70 dostumun isimlerini hatırlar, hepsine teker teker dua ederim," buyurdu. Din kardeşliği öyle bir şeydir ki, sen öldüğünde varisler mirasını paylaşırken, o mezardaki halini düşünüp onun için dua eder, demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölen, boğulmak üzere olup, tutunmak için sağa sola el atan kimse gibi, ehlinden, çocuklarından ve dostlarından dua bekler. Yaşayanlardan gelen bu dualar, nur dağları gibi ölünün kabrine gelir," buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise, "Ölülere hediye edilen dualar, nurdan bir tabakla getirilir ve onlara, bu filanın sana hediyesidir," denir. "Yaşayanların hediyeye sevinmesi gibi sevinirler," buyurdular. 8. Sevgide, dostlukta vefalı olmalıdır. Vefakarlığın manalarından biri de, ölümden sonra ehlini, çocuklarını ve dostlarını unutmamaktır. İhtiyar bir kadın, Peygamberimizin yanına geldi ve çok ikram gördü. Ashab-ı kiram bu yakın alakaya hayret etti. Resulullah onlara, "Bu kadın Hatice zamanında bize gelirdi.
ahde vefa imandandır buyurdu. Vefakarlığın biri de dostu ile alakalı olan oğluna da şefkatli olmalıdır. Yakınlarına gösterilen sevgi, kardeşinin kalbine, kendisine gösterilenden daha çok tesir eder. Vefakarlığın bir diğeri, mevki ve makam sahibi olduğunda, dostlarına karşı tevazuyu elden bırakmamak, kibirlenmemektir. Vefakarlığın bir diğeri de, hiçbir sebeple dostluğu kesmemelidir. Çünkü şeytan, iki kardeş arasındaki soğukluktan daha çok bir şeye sevinmez. Allahü Teala İsra Suresi 53. ayetinde mümin kullarıma söyle ki en güzel olan kelimeyi yumuşak ve tatlı sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır buyurdu. Yusuf Suresi 100. ayet sonunda ise şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden bana getirdi. Muhakkak ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o alimdir, hakimdir buyuruldu. Vefakarlığın biri dahi dostunun düşmanıyla dost olmamaktır. Onun düşmanını kendi düşmanı olarak kabul etmelidir. Çünkü bir kimse bir kimseyi severse sevdiğinin düşmanını sevmemelidir. Böyle sevgi tam sevmek olur. Sevdiği kimsenin hakkında bozuk sözler söyleyeni dinlememek de vefakarlığın temel prensiplerindendir. 9. Aralarında zahmet verici şeyler olmamalıdır. Böyle bir dostu ile yalnızken nasılsa öyle olmalıdır. Şayet birbirleri arasında utanma devam ediyorsa bu iyi bir dostluk sayılmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh, dostların en fenası seni kendisine hizmete zorlayandır buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, çok kardeşler gördüm. Aralarında bir sebep, bir külfet olmadan birbirine kırılan iki kardeş görmedim buyurdu. Büyükler şöyle buyurmuştur. Dünyayı sevenlerle edepli olarak, ahireti isteyenlerle ilim sahibi olarak, marifet sahipleriyle de istediğin gibi görüş. Sofilerden bazısı birbirleriyle arkadaşlık etmişlerdir. Koydukları şart da eğer birisi devamlı yemeyip oruç tutarsa, gece sabaha kadar namaz kılarsa, diğerinin ona niçin böyle yapıyorsun diye sormamasıydı. 10. Kendini bütün dostlardan aşağı bilmelidir. Onlardan bir şey beklememeli, her şeyine hakkıyla riayet etmelidir. Cüneyd-i Bağdadi'nin huzurunda biri, Allah için kardeşlik olmak bu zamanda çok kıymetli ve bulunmaz oldu dedi. Birkaç defa bu sözü tekrarladı. Cüneyd-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh ona, senin sıkıntı ve cefalarını çekecek bir kimse arıyorsan, bulamazsın. Sıkıntı ve cefalarını çekeceğin bir kimse arıyorsan, burada çok vardır buyurdu. Dostluk, arkadaşlık üzerine diğer ehl-i sünne alimlerinin sözleri. İnsanın mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Zararlı kimselerin sohbetinden, arkadaşlığından, şüpheli yiyeceklerden ve çeşitli şeyleri istemek arzularından sakınınız. Bu üç kelimenin bildirdiği manaları iyi düşününüz. Abdülehad Serhendi rahmetullahi aleyh. İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş gerçek arkadaş değildir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Bir kimse sadık bir arkadaşını kaybederse kendisi için zillettir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar arkadaşsız kalır. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin iyi arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir. Gördüğünüz, görüştüğünüz, beraber olduğunuz,
Birlikte oturup kalktığında

yaptığınız kimse, sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa, işte o iyi arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse, Allah korusun, Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa, gerçekten bil ki o kimse kötü arkadaştır. Ondan çok sakınmak lazımdır. Ondan yırtıcı aslandan kaçar gibi, hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü aslanın yapacağı olsa olsa canını almaktır. Aslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaşsa insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine, onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olamazlar. Babamız olan Adem aleyhisselam en güzel yer olan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti ve bunu istedi. Onun sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva validemiz yaratıldı. Ahmet Namiki Camii rahmetullahi aleyh. İyi arkadaş insanı aşağılıklardan yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaşsa bunun tersini yapar. Ahmet Namiki Camii rahmetullahi aleyh. Herkesle arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Kibirlenme ve sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Ahmet Namiki Camii rahmetullahi aleyh. Arkadaşlık çok ince bir şeydir. Onu korumazsan zarar gelebilir. Daima kızgınlığın zamanında kendine sahip olarak onu koru ki sana haksızlık eden gelip senden özür dilesin. Olanla yetin, fazlasını arama. Arkadaşının kusuruna bakma. Ahnef bin Kays rahmetullahi aleyh. Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azat etmekten daha sevimlidir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. O nasıl sizin arkadaşınız olabilir ki? Kesesini açıp muhtaç olduğunuz şeyi alınca özünde ferahlık duymaz. Ali Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizanla, kötü düşünmeye sebep olur. Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh. Oturacak, kalkacak arkadaşların en hayırlısı, görüldüğü zaman Allahü Teala'yı hatırınıza getirendir. Onların sözleri ilminizi arttırır. Onların ameli ahireti aklınıza getirir. Darendeli Muhammed Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh. İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Ebu Hasan Cusuki rahmetullahi aleyh. Şimdiden sonra ahiret işinde insana yardımcı olacak ve orası için müsait bir zemin hazırlatacak arkadaş kalmadı. Hepsi insanın kalbini fesada vermeye uğraşır oldu. Ebu Yahya Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Azarlaması çok olanın arkadaşı az olur. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh. Eğer sana bir arkadaş lazımsa bu tasavvuf ehli olmalıdır. Onlar bir hata işleyeni hemen kapı dışarı atmazlar. Mazeret yolu arar, onu ıslah etmeye, doğru yola getirmeye çabalarlar. Hamdun Nisaburi rahmetullahi aleyh. Sözü ve hareketleriyle sana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma.

İbni Ataullah, rahmetullahi aleyh. Çok arkadaş sahibi olma, hepsinin hakkını ödeyemezsin. Allah'a yemin ederim ki, ben bir arkadaşın dahi hakkını verebilmekten aciz kalıyorum. Kâbül Kurâzî, rahmetullahi aleyh. Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve ziynettirler. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanlarından uzaklaş, her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan, bir de kendini beğenmekten. Hazreti Ebu Bekr Sıddık ile Hazreti Ali'nin arkadaşlığı. Bir gün Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. İçeri gireceği sırada Hazreti Ali radıyallahu anh da geldi. Ebu Bekir hemen geri çekildi ve "Ya Ali, buyur önce sen gir," dedi. Ali radıyallahu anh, "Ya Ebu Bekir, sen önce girmelisin. Çünkü her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileride olan ve bu hususlarda herkesi geçen sensin." Ebu Bekir radıyallahu anh, "Sen önce gir ya Ali. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem daha yakın olan sensin." Ali radıyallahu anh, "Ben senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ümmetimden, Ebu Bekir'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı," buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben senin önüne nasıl geçebilirim ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma-tü Zehra'yı radıyallahu anha sana verdiği gün, kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim," buyurdu. Ali radıyallahu anh, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselamı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın," buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselamın hilm sıfatını ve Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza'ya baksın." Ali radıyallahu anh, "Senin önünden giremem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, beni en çok seven ve ashabımın en iyisi kimdir?" dedi. Cenab-ı Hak, "Ya Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekir Sıddık'tır," buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ilmi bir kimseye veririm ki, Allahü Teala onu sever, ben de onu çok severim," buyurdu. İlim şehrinin kapısı sen oldun. Ali radıyallahu anh, "Senin önünde gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, cennetin kapıları üzerinde Ebu Bekr Habibullah yazılıdır," buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam, Hayber gazasında bayrağı sana verip, bu bayrak Melik-i Galib'in Ali bin Ebu Talib'e hediyesidir," buyurdu. Ali radıyallahu anh, "Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, Ya Ebu Bekr, sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin," buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali, cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak buyurur ki,
ya Muhammed!

aleyhisselam, senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebu Talib ne güzel kardeştir. Ali radıyallahu anh, senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü cennet meleklerinin reisi olan Rıdvan adındaki melek cennete girer. Cennetin anahtarlarını getirir, bana verir. Sonra Cebrail aleyhisselam gelip, ya Muhammed, cennetin ve cehennemin anahtarlarını Ebu Bekir'e ver. Ebu Bekir istediğini cennete, dilediğini cehenneme göndersin, der. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden giremem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Ali kıyamet günü benim yanımdadır. Havz ve Kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette benimledir. Allahü Teala'yı görürken benimledir. Ali radıyallahu anh, senden önce giremem. Çünkü Resul aleyhisselam, Ebu Bekir'in imanı, bütün müminlerin imanları toplamıyla tartılsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir, buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ben ilmin şehriyim, Ali bunun kapısıdır, buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ben sadıklığın şehriyim, Ebu Bekir bunun kapısıdır, buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali güzel bir ata bindirilir. Görenler, acaba bu hangi peygamberdir, der. Allahü Teala, bu Ali bin Ebu Talip'tir, buyurur. Ali radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ben ve Ebu Bekir bir topraktanız. Tekrar bir olacağız, buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünde gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala, ey cennet, senin dört köşeni dört kimseyle bezerim. Biri peygamberlerin üstünü Muhammed aleyhisselamdır. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma-tü Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ile Hüseyin'dir. Ali radıyallahu anh, senin önünden nasıl gidebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, sekiz cennetten şöyle ses gelir. Ey Ebu Bekr! Sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz cennete girin. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun gövdesidir. Ali budağıdır, Hasan ve Hüseyin meyvasıdır, buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala Ebu Bekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o, kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal-i Habeşi'yi benim için alıp azat etti. Onları içerden dinleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey kardeşlerim Ebu Bekir ve Ali! Artık içeri girin. Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, yerlerdeki ve yedi kat gökteki melekler sizi dinlemektedir. Kıyamete kadar birbirinizi övseniz, Allah yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin.

Sen şahitsin. Sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Mesnevi'den bir hikaye. Nefsin varlık hikmeti.
1: Ata binmiş bir emir, ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de başaramadı. Bunun üzerine emir,

0: Uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başladı. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurdu. Adam acı ile yerinden sıçradı ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmadı ve onu bir elma ağacının altında yakaladı. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başladı. Bir taraftan, "Ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin, bu çileye katlanacaksın," diyordu. Adamcağız dehşet, hayret ve şaşkınlık içinde lanetler yağdırarak emirine hitaben şöyle diyordu.
1: "Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve bu zulmün sebebi ne? Eğer benim hayatımda senin asli bir düşmanlığın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun, bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver."
0: Ancak emir bu sözleri aldırmadı. Üstelik "bu ovada koş bakalım" diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor, fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmadı. Sıhhati bozuldu, daha fazla dayanamadı, safrası kabardı, kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazyikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan dışarı fırlayıverdi. Bir anda şaşıran adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki,
1: "Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetim imişsin. Seni gördüğüm saat ne mübarek zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan haskul. Cehalet ve gafletim bana sana ne kadar saçma sapan sözler söyletti. Onlardan dolayı beni affet. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydın, münasebetsiz sözler söylemezdim. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti de bilmeden sana neler söyledim. Beni bağışla, söylediklerimi gafletime ver."
0: Mübarek ve firasetli emir dedi ki, "Eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim ödüm kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda karşı kuzu gibi fani olurdun. O kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim korkudan o anda perişan olurdun. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de 'Ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu biçareyi halas eyle' diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim

0: Ayı merhametle yoğrulmuştur. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilemiyor, şöyle diyordu:
1: Ey yüce kişi, bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecali yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İçinizdeki düşmana açıklayacak olsam, cesurların ödü patlar, ne bir yolda gidebilir, ne de bir iş becerebilirdi. Çaresizlik içinde kıvranırdı. Ne vücutta ibadete kuvvet, ne kalpte takat, ne de seyri süluka mecal kalırdı. O halde ben sizi sükutla içinizdekini dışınıza vurmadan terbiye ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduğu gibi, onun varisleri bulunan Evliyaullah da böyledir. Onlar da bildikleri her doğruyu muhatabın menfaati icabı söylemez ve susarlar. Ayrıca muhataplarının kalplerindekini açığa vurmaz, ayıpları setrederler. Sözden ziyade fiil ve hareketleriyle terbiye ederler. Ehlullah hazeratı demir gibi sertleşmiş ve taşlaşmış kalplere de maneviyata istidadı varsa Hazreti Davud'un demiri yumuşattığı gibi tesir ederler.
1: Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken halkın kötü ve ağır sözlerle bir günahkara hakaret ettiklerine şahit oldu. Onlara sordu. Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız? Oradakiler, ip sarkıtır kurtarmaya çalışırız dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, o halde bu günah kuyusuna düşmüş adama niçin merhamet etmiyorsunuz? Ona da bir saadet ipi hazırlayıp içine düştüğü felaketten kurtarmaya baksanıza dedi. Birisi sordu. Allah Teala günahkarları cehennemle tehdit ederken siz bu günahkara düşmanlık duymuyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş bulunan güzide sahabi bu suale şöyle cevap verdi. Evet, düşmanlık duyuyorum. Fakat ben onun şahsına değil, yaptığı çirkin fiillere düşmanım.

0: Hazreti Mevlana'nın hikayesinde zikri geçen uyuyan insan, insanı gafildir. Ağzına giren kara yılan nefsi emmaredir. Emir ise mürşidi kamildir. Onu uykudayken kamçılayarak döve döve uyandırıp kırda bayırda koşturması riyazat ve mücahededir. Yılanın çıkışı da nefsi emmareden kurtuluştur.
1: Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah Teala Musa aleyhisselamla konuşurken ona sağ elinde bulunan şeyin ne olduğunu sordu. O da, "O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Allah Teala, "Yere at onu ey Musa." buyurdu. Bazı müfessirler, işari manada bu ayetin, Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat sadedinde olduğunu beyan etmişlerdir.
0: Musa aleyhisselam, izafetleri, fani alakaları zikredince, Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefse bağlantılı olan şeyler koca bir yılan olarak temessül etti. Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. Korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Ona denildi ki, "Ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfı

0: Rıza'nın ta kendisidir. Bu vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan kaçar.
1: Diğer bir işari manada asanı at diye emrolunması, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanman, senin için kendisine dayanacağın, ondan yardım dileyeceğin ve istifade edeceğin bir şey olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklinde izah edilir.

Tevilat-ı Necmiye'de denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazl ve kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın desiselerine uğrayınca, kendisinde gayri iradi bir meyil başladı. O anda Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'a bürhanını gösterdi. Odanın tavanı yarıldı ve Hazreti Yakub'u gördü ki parmağını ısırıyordu. Bir de yanında bir şahıs peyda oldu. O şahıs, "Ey Yusuf, sağa bak," dedi. Yusuf aleyhisselam sağına bakınca kocaman bir yılan gördü. Hazreti Yusuf'a eşyanın hakikati, nefsani fiillerin hakiki suretleri gösteriliyordu. Nefsin fiilleri en çirkin şekilde

0: müşahhas bir hale getiriliyordu. İğreti suretler kaldırılıyor, hakiki veçeler görünüyordu. Aradan perdeler kalkmış, Rabbin ilahi tecellilerinin ve eşyanın esrarı ayan olmuştu.
1: Rabbin bürhanı, yani imdad-ı ilahi yetişince, Yusuf aleyhisselam nefis ve kadın şerrinden halas oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennemse şehvetlerle çevrilmiştir. Nefis engelini aşabilmek peygamberlerin ve inkıtasız, kesintisiz gelen ve varisleri olan Evliyaullah'ın elinden tutmak, onlara biat etmek ve onların terbiyelerine teslim olmakla mümkün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de
0: Allah'ın eli onların eli üstündedir ayetindeki onların elinden maksat, Allah'a biat eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ashabının elleridir. Aynı şekilde ehlullah'ta, hatta aciz bir dervişte bile elden ele Resulullah'a ve o vasıtayla Allah'a biat vardır. Böylece o ellerin üzerinde olan da Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretidir. O halde Allah'ın yedi kudretine ve Hazreti Peygamber'in yedi biatine vasıl olan kamiller de fevkalade işler görebilir. Faili mutlak Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah da bu tasarrufa mezun ve selahiyeti olanlardır.
1: Bir mürşid-i kamil, ilahi tasarrufla müritlerini kendine bağlar, onları süfli alakalarından kurtarıp ulvi bağlantılarda derinleştirir. Böylece kendisi ilahi aşkın basamağı olur. Şeyh Sadi Gülistan'ında Mürşid-i Kamil'in bu tasarrufunu şu hikayeyle anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum: "A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum." dedim. Kil bana şöyle cevap verdi:
0: "Ben bir gülün toprağıydım. O gülün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğruldum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku

0: Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insan yüklendi.
1: İnsan nedir? Beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelerine yapışarak kavramaya çalıştığı Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bu kesret alemine tenezzül etmiş bir tecelli zübdesi. Değişik tecellide bir kainat, canlı bir Kur'an. Lakin kendi hakikatine kıyasen ancak yok sayılabilecek derecede küçük bir parçasının keşf ve idrak olunabildiği bir varlık.
0: İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşayacağını düşünmeye mecburdur. Ciddi yaşaması icap eden her insanı hayatta en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifinde, "Dünya benim neme gerek, benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir," buyururlar.
0: Ya Rabbi, muhabbetin ve rızan saadet cennetlerimiz olsun. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ya Nafi.
4: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
5: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Tevekkül, güvenmek, dayanmak, vekil tutmak anlamına gelir. Dini literatürde ise bir maksada ulaşmak için maddi manevi üzerine düşeni yaptıktan sonra işin sonucunu Yüce Allah'a havale etmek ve Allah'ın kendisi için uygun gördüğü sonuçtan razı olmaktır. Tevekkül, Yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ama tevekkül etmek, tembellik, miskinlik ve çalışmamak anlamına gelmez. Aksine çalışarak, aklını doğru kullanarak, meşru vesilelere yapışarak elinden geleni yaptıktan sonra, Yüce Allah'ın kendisi için yarattığı sonuca tam bir teslimiyetle razı olmaktır. Yüce Allah, Necm Suresi 39. ayetinde, "Şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur." ve Ali İmran Suresi 159. ayetinde, "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." Hükümleri, tevekkülün nasıl olması gerektiği hakkında bize ışık tutmaktadır. Tevekkül, insan psikolojisi üzerinde çok olumlu tesirleri olan bir dini davranış biçimidir. Mümin kişinin hırslanmasını, kıskançlık ve haset duymasını, başarısızlıklar karşısında gereğinden fazla üzülmesini ve umutsuzluğa düşmesini engeller. Sabrını, olumsuzluklar karşısında dayanma gücünü, cesaretini ve azmini artırır. Yeniden başlayacak gücü kendinde bulmasını sağlar. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık

Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en iyisisin. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki, ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım, eğer size ağır geliyorsa, ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp, yapacağınız işi karara bağlayın da, işiniz size örtülü kalmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü bana süre tanımaksızın verin. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için fitne konusu kılma. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer yüz çevirirlerse de ki,

0: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Kuddüs.
3: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Hasip olan sen, beni bana bırak. Hesabımı eksik çıkarma. Kefil ol ihtiyaçlarıma.

0: sensiz bıraksan da beni sensiz bırakma.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugün şu kürsüden, şu ders silsilesi boyunca 100. besmeleyi çektik hamdolsun. 100 ders boyunca burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzel hayatından, ahlak eksenli, muhteşem ahlak üst başlığı altında birçok alana ait dersler yaptık. İnşallah ben hakkını vermişimdir. Hakkını vermeye çalışarak hep sizin huzurunuza geldim. İnşallah hakkı ve hakikati sadece anlatmışımdır. Nefsimi karıştırmamışımdır. Başka mülahazalar beni kuşatmamıştır. Ve size o güzel nübüvvet ikliminden bazı meltemleri estirebilmişimdir. İnşallah siz de hakkı ve hakikati dinlemişsinizdir. Eğer anlatılan hakikatse almışsınızdır. Eğer hakikat değilse sahibinin yüzüne çarpmışsınızdır. Aldıklarınızı da hayatlarınıza aktararak o özlemini çektiğimiz peygamber ikliminin havasını 14 asır sonra bile bulunduğunuz ortamlarda yansıtmışsınızdır. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz bizlerin ahiret azığı olsun. Bugün öğreneceğimiz de aynı şekilde olsun. Allah nefes verir, nasip ederse haftaya öteki hayat diye başlayacağımız ve ahirete iman

meselesini 20 küsür derste işleyeceğimiz o derslerde de gerçek manada ahirete iman meselesini anlayabilecek bir zeminde bizleri inşallah istihdam etsin. Bugünkü dersimizin başlığı müminin misali nelere benzer? Aslında konumuz iletişim ahlakı. Tabii bu başlık altında asıl konumuza doğru yürüyeceğiz yavaş yavaş. Aziz kitabımız Kur'an-ı Kerim'e müminin tarifleri bağlamında baktığınız zaman onlarca ayette farklı farklı müminin özelliklerini göreceksiniz. Şöyle bir araştırın mesela aziz kitabımıza sorun. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri onlarca ayet size o özelliklerden, ortak vasıflardan, sıfatlardan bahsedecek. Geçen derslerde bir vesileyle başka bir şeyi ararken onu söyledik, yaptık. Bugün aynısını yapmayacağım ama Bakara suresinin ilk 5 ayeti zaten müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Bakara suresi içerisinde ciddi bir ayet bize o müminlerin farklı farklı özelliklerine ait bilgiler veriyor. Arkasından gelen Ali İmran suresi hakeza öyle. Nisa suresinde çok vardır ama ben özellikle Nisa suresini atlıyorum. Diğerlerinde çok daha fazla olduğu için Maide suresinde hakeza öyle. Hele Enfal suresini müminlerin özellikleri bağlamında bir okuyun. Size öyle güzel tarifler verecek ki hayret edeceksiniz ve hayran kalacaksınız aziz kitabımıza. Hele bir Furkan suresini böyle bir okuyun. Hele bir Ahzab suresini bu nazarla okuyun. Kur'an öyle bir kitap ki neyi ararsanız onu daha çok bulursunuz. Kitabın evrensel özelliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Aynı ayeti okursunuz, o gün başka bir şey alırsınız. Ertesi gün başka bir şey arıyorsunuzdur. Yine o ayeti okursunuz. Bu sefer dün görmediğiniz ve yakalayamadığınız, dikkatinizin çekilmediği başka meseleler dikkatinize gelip ilişir. Aziz kitabımız böyle bir kitaptır. Ama Kur'an-ı Kerim'in tertipte 23. suresi olan ve adı da Müminun olan o sure ilk 10 ayetiyle bize bir mümin portresi çiziyor. İlk ayeti biraz daha farklı okursanız ki orada da yine var aslında bir gönderme. Arkasından gelen 9 ayet 9 tane müminin özelliğini nazarımıza verir. Şöyle bir hızlı bir biçimde ben söyleyeyim, ayetleri siz okuyun. Birincisi Allah'ın kendilerine söylediği her şeye kesin kes iman ederler. Kad eflahel mu'minun, bu zaten müminler gerçekten muhakkak kurtuluşa ermişlerdir. Niye erdiler? Sebepler gelecek, mümin özellikleri gelecek ama özellikle onlara o felahı kazandıran en temel mesele kesin kes iman etmeleridir. Eğer o imanlarında bir zafiyet olsaydı böyle bir şey zaten konuşamazdık. İkincisi namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını huşu içerisinde ikame ederler. Üçüncüsü boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. Anil lagvi muridun. Ne kadar boş şey varsa müminin hayatında yoktur. Mümin faydasız şeyle uğraşmaz. Zamanının büyük bir kısmını malayani diyeceğimiz şeylerle geçirmez. Çünkü mümin olmanın temel özelliklerinden biri budur. Dördüncüsü zekatlarını tas tamam. Allah nasıl istemişse, peygamber nasıl göstermişse o şekilde öderler. Beşincisi iffetlerini büyük bir hassasiyetle korurlar. İffetlerini koruma meselesi kadına has bir mesele olmadığını Kur'an nazarımıza veriyor. Ve burada aslında biraz daha hitap mümin erkekleredir. Erkek meselesinde, erkeklerin dünyasında iffetin nerede durduğunu söylüyor. Altıncısı helal daireyle yetinip haddi aşmayanlardır o müminler. Yedincisi emanetlerine karşı sadakat gösterirler onlar. Sekizincisi sözlerini tutup asla ahitlerine karşı lakayt davranmazlar. Bir söz verdiler mi? Dünya yıkılsa o mümin o sözünü yerine getirir. Müminin tarifini mi sordunuz Kur'an'dan? Alın size karşılığı bu.
asla ahitlerine karşı, verdikleri sözlere karşı

lakayt davranmazlar. Sekizincisini söyledim. Dokuzuncusu yine gündem namaza geldi ki başta haşyetle namaz, burada başka bir şey. Namazlarına sahip çıkıp hep ilk günün heyecanı ile ibadetlerine devam ederler. Kendi namazlarını korurlar onlar. Sadece başlangıçtaki heyecanı başlangıçta bırakmazlar. Bir ömür beş vakit namaz kılarlar ama kıldıkları son namaz sanki ilk günün heyecanında kılınmış son namazdır. Son bir kez daha olmayacakmış gibi kılarlar o namazı ama ilk günün heyecanında kılarlar. Namazlarında devamlı olmalarına ait vurgu da bundan. Onuncusu, cennet arzusuyla yaşayan, böylelikle asıl yurtları olan cennete varis olmaya çalışanlardır. 10 ayet, 10 tane özellik söyledi. Sadece bu kadar mı Kur'an-ı Kerim'in anlattığı müminlerin özellikleri? Elbette ki değil. Başka yerlerde de var. Ama gelin hadislere. Hadisler de Kur'an'ın bu söylediklerini açıklar mahiyette, bazı özellikler söylüyor. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, benim tespit edebildiğim bu kadar, belki biraz daha üzerinde iyice durulsaydı sayı fazla olabilirdi. Ona yakın hadiste de müminin misali şuna benzer diyerek bir misal ile izah eder. Müminin misali bir şeye benziyormuş demek ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu benzetmeleri, bu meseleleri daha iyi anlayalım, imanı anlayalım, imanın kıymetini anlayalım, mümin insanın elde ettiği şerefin, izzetin ne kadar büyük olduğunu anlayabilmesi için, bu manada bazı şeylerin farkına varabilmesi için böyle kıyaslamalar yapar. Onlardan birkaç tanesini size aktarıp asıl bugün dersi üzerine bina ettiğim hadise sizi götürmek istiyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Müminin imanı ile misali şuna benzer. Müminin o yaptığı iman var ya, onu bir şeye benzetiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O iman halkalı demir kazığa örüklenmiş, yani bağlanmış bir küheylan gibidir. Müminin imanı sağlam bir kazığa bağlanmış bir at gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. İzahına bakın, at gezer dolaşır, otlar, sonra bağlı olduğu yere döner. Mümin de iyilik yapar, günah işler, şaşar, yanılır ama sonunda imanına döner. O halde siz de yemeğinizi iyilerle yiyin, iyilere yemeklerinizi yedirin, iyiliklerinizi ve güzelliklerinizi müminlere yöneltin. Çok çok önemli şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzahına girersek vakit bize yetmeyecek. O izah meselesinde biraz siz durun. Gerçekten Efendimiz burada müminin imanını ata benzeterek neleri söylemek istedi? Aslında o imanın insana neler kazandıracağı konusunda neleri söylemek istedi? Biraz siz zihin teri dökün inşallah. Başka bir hadisinde müminin, ama Kur'an okuyan müminin misali turunç gibidir. Portakal gibi. Tadı da hoş, kokusu da hoş. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında mümin tariflerinden biri de bu. Turunç gibi, portakal gibi. Tadı da hoş, kokusu da hoş. Hadisin devamı var mı? Var. Kur'an okumayan müminin durumu neye benzer? Hurmaya benzer. Tadı hoştur ama kokusu yoktur. O koku Kur'an'dan gelir çünkü. Peki Kur'an okuyan facirin durumu neye benzer? Onun durumu da reyhana benzer. Kokusu var ama tadı yok. Peki Kur'an okuyan facirin, münafığın ya da kafirin, okur mu onlar da? Elbette ki okur. Onların durumu, Kur'an okumayan, affedersiniz, Kur'an okumayan kafirin durumu neye benzer? Onun durumu ise ne tadı hoş ne de kokusu hoş olmayan Ebu Cehil karpuzuna benzer. Bilmem gördünüz mü Ebu Cehil karpuzunu? Giderseniz inşallah o güzel topraklara sorun, görürsünüz. Şöyle ufak kavuna benzer, acayip bir şeydir zaten. O farklı şeyler için kullanılır.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an

bir şey düşürmez. Çünkü o iman insana bir şeref kazandırtmıştır. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz imanın ne kadar önemli bir şey olduğunu burada söylüyor. Allah aşkına şu tarife gelin de, gelin de sadakta ya Resulallah demeyin. Gelin de şu sözü doğru dürüst anlamayın. Müminin misali taze ekin gibidir. Rüzgar vurdukça sağa sola savrulur ama kökünden kopmaz. İmanı var ya, imanı olduğu için kökünden kopmaz. Kafirin misali ise çam ağacı gibidir. Rüzgar vurdukça ses gelir. Sen onu düşmez, devrilmez zannedersin. Ama bir devrildi mi bir daha kalkmaz. Demek ki mümin savrulur, sağa sola yatar ama kalkar bir daha. Biz bu memlekette bu hadisin, bu toprakların çocukları olarak ne kadar bizim üzerimizde gerçekleştiğine defaatle şahit olduk. Kopmadık Allah'ın izniyle, inşallah da kopmayacağız. O iman koparmayacak bizi. Ama devrilmeyecek gibi gözükenler, buna bir şey olmaz. Bin yıl sürecek, bin yıl devam edecek, bin yıl şöyle olacak, ilelebet şöyle olacak diye nice şeylerin devrildiğine de şahit olduk. İşte sadakta ya Resulallah dememiz gereken bir şey bu. Başka bir hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin hurma ağacına benzer diyor. Hurma ağacıyla mümin arasında bir bağ kuruyor ve müminin imanını nasıl hurma ağacıyla aslında tasvir edeceğine dair güzel güzel izahlarda bulunuyor. Asıl üzerinde duracağımız hadise gelelim mi? Gelelim. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Hakim'in müstedrekinde ve daha başka hadis kitaplarında geçen hadiste müminin misali bal arısına benzer. Temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir. Mümini tarif ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ben şu anda bu hadise okurken Allah da şahit içimden geçen ben böyle miyim diyerek kendimi sorgulamak. İsterim ki siz de öyle olun. Bal arısı olmazsanız bir başka arı olursunuz. O hangi arı siz bilirsiniz artık onu. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bal arısını tarif ediyor aslında. Tarif ederken de mümini ona benzeterek tarif ediyor. Hadisi bir daha okuyorum. Müminin misali bal arısına benzer. Temiz olan şeyleri yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir. Efendimiz Cevamiül Kelim'dir. Az söz ile çok şey söyler. Bir cümle söylediği mümini bal arısına benzeterek inanın kitaplar dolusu bilgiyi bize verdi. Eğer biz bunun üzerinde durursak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok ama çok önemli şeyler söyledi. En başta mümini bal arısına benzetti. Sadece arı da diyebilirdi. Başka bir cins de diyebilirdi. Allah aşkına şöyle bir internete bakın zaten ne arasanız internette var bu da var. Şöyle arının çeşitleri diye yazın bakın size neler söyleyecek. Yabani arı var, eşek arısı var, kağıt arısı var, çömlekçi arısı var, tarla arısı var, kazıcı arı var, var da var. Bölgesel coğrafyalarda başka arı cinsler de var ama özellikle cins olarak arının cinsleri fazla. Bunların hepsinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nahleyi seçti. Nahleyi de bize bal arısı olarak mümine benzeterek izah etti. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz? Dediği çok açık. Mümin helal ve tayyip olan şeyleri yer. En başta bal arısına benzeterek sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati nazarlarımıza verdi. Mümin helal ve tayyip olan şeyleri yer. Bal arısı böyledir çünkü. O öyle her şeyi yemez. Diğer arılara da benzemez. Onun yiyebileceği onun çerçevesinde meşru olmalı. Ona benzeterek insana da aslında özellikle mümin insana da böyle bir mesajı verdi. İkincisi mümin temiz şeyleri yediği için
temiz işleri ortaya koyar.

0: Benim aziz kardeşlerim, bakın bir yaramıza burada parmak basalım, acıtsa da basalım. Bugün İslam dünyasında ve özellikle bizim yaşadığımız şu coğrafyada eğer mümince davranışlar ortaya koyamıyorsak bunun altında yatan birkaç sebep var. Bu sebeplerden bir tanesi ve en mühimlerden bir tanesi de yediğimiz şeylere karışan haramlardır. Kanına haram karıştıran bir insanın mümince tavırlar ortaya koyması mümkün değildir. Bakın hepimizi sarsacak, hatta bu gece uykumuzu kaçıracak bir örnek vereyim size. Sahabiden birisi geliyor, diyor ki ya Resulallah, bazen istemeden bazı kelimeler ağzımdan kaçıyor. Bazen canım istemese elim bir şeylere gidiyor. İstemeyerek bazı şeyleri konuşuyorum ve yapıyorum. Ne yapayım da bu işten ben kurtulayım? Ne diyor biliyor musunuz yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Şunu yap, bunu yap, şöyle davran, böyle davran, şu duayı oku, bu duayı oku, bunlar yok. En başta Efendimizin söylediği söz ufacık bir cümledir ama o sahabiyi bile yerden yere vuran bir cümledir. Yediklerine dikkat et. Haram yiyen bir insanın azaları sahibine karşı isyankar olur. Dehşet bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eğer bugün varsa hayatımızda böyle şeyler, dönüp bizim sorgulayacağımız temel mesele buymuş. Onun için burada diyoruz mümin temiz şeyleri yediği için temiz işler ortaya koyar. Üçüncüsü, mümin meşru dairede itaat etmekten gocunmaz. Bal arısıysa itaatkardır o. Başındaki bir insana meşru dairede müspet istenilen işlere karşı itaat eder. Öyle olmazsa bal arısı olur muydu? Bal arısını biliyorsunuz. Çoğunuz köylü çocuklarısınız. Bir şekilde görmüşsünüzdür o kovanları. Burada dikkat çekilen hakikat ya da verilen mesajlardan üçüncüsü o.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Dördüncüsü, mümin nizam aşığıdır. Aleme nizam vermenin kendinden geçtiğini unutmaz. Bal arısının en temel özelliklerinden biri budur. Nizam aşığıdır. Onun hayatında bir nizam vardır. Öyle olduğu için bal gibi bir besin oluşturuyor. Şimdi ona ait de birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi benim dünyamda, benim zihnimde bir hedef var. İstiyorum ki aleme İslam nasıl şey olsun, hakim olsun. Kur'an'ın ahkamı yaşadığımız bu coğrafyalar dahil dünyanın dört bir tarafında inşallah hakim olsun. Allah bize rağmen inşallah bunu gerçekleştirsin. Ama ben bakıyorum hayatıma, sen bakıyorsun hayatına. Daha oturduğun masayı bile düzene sokmaktan acizsin. Sana emanet edilen küçücük şeyde bile nizamsızlık yapıyorsun, disiplin yok. Aslan yattığı yerden belli olur. Senin yattığın yere baksalar sana aslan derler mi demezler mi sen sor kendine. Böyle bir şeyi aslında bizim dünyamıza çakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madem bal arısısın, nizama aşık olacaksın. Aleme nizam vermek isteyen bir insanın hayatında nizamsızlığa yeri yoktur. Önce onun başlayacağı yer kendi hayatıdır. Arı ise eğer, bal arısıysa yapacağı en önemli şey de budur. Beşincisi, mümin tek başına değil, cemaat halinde yaşamaya dikkat eder. Bakın, bal arısı olmanın özelliğidir bu. Bal arısı yalnız başına yaşayamaz. O başkalarıdır yalnız başına yaşayanlar. Başka cinslerdir. Bal arısı mecburen bir yerde olmalı, bir kovanı olmalı. Etrafında kendi gibi bal üreten, hedefi bal olan arkadaşları olmalı. Eğer böyleyse onun adı bal arısıdır. İşte burada mümin tek başına değil, cemaat halinde yaşamaya dikkat eder mesajı bundan. Yedincisi, mümin girdiği ortamı germez. Nereye girerse oraya tat ve lezzet verir. Aynen bal arısı gibi. Yedincisi, mümin ait olduğu yere asla ihanet etmez. Hiçbir bal arısı bulunduğu yere ihanet etmez. Bazen kendini feda eder kovanı korumak için. Böyle bir özelliği Allah ona kodlamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da mümini bal arısına benzetirken sizde de bu olsun diye benzetiyor. Sekizincisi, mümin az ya da çok insanlığa faydası olan şeyler üretir. Dokuzuncusu, mümin diğer kardeşleriyle paylaşmayı sever.

Onuncusu, mümin yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. Arı neyse o tarifi yaptım ben aslında. Allah Resulü madem ona benzetti, ben de bal arısı neyse o tariflerden bu mesajları çıkardım. Bakın bal arılarına, yumurtadan çıkar çıkmaz Allah öyle yaratmış, jet hızıyla ergenliğe ulaşır. 1-2 dakika içerisinde. Çıkar çıkmaz yumurtadan üretmeye başlar. Bir mesaj veriyor mu bize bu? Veriyor. Sen gelmişsin halen 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına baba parası yiyorsun. Kusura bakma, sen bal arısı değilsin. Hangisiysen sen söyle. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, biraz da latife olsun diye söyleyeyim. Eşek mi eşek mi yazılır Türk Dil Kurumu'na göre? Dile göre bir şeyle yazılır. Ama bazen iki şey okumak zorunda kalırsınız. O hak eder. Şebbeyi biri hak eder. Burada da öyle bir mesaj var aslında. Yani bir insan 30 yaşına mesela gelmiş, kendisine faydası yok, ailesine faydası yok, etrafına faydası yok. Yazık ya, yazık, vallahi yazık. Artık bu ümmetin sırtında taşıyacak asalaklara ihtiyacı yok. Bu ümmetten yük alacak insanlara ihtiyacı var. Onun için o şeddeyi bazıları hak ediyorlar. Dolayısıyla eğer bal arısıysa gözünü açar açmaz insanlığa katkı sağlayacak. Üretime bir yönüyle destek olacak. Bir yönüyle bir şekilde bir şeyler yapacak. 500 gram bal için 900 arının aralıksız bir gün boyunca çalışması gerekir. Sadece yarım kilo bal. Bu son işlemdir. Öncesi nedir biliyor musunuz? 450 gram bal 17 bin arının 10 milyon çiçeği dolaşmasıyla ortaya çıkar. Bir daha söylüyorum. 450 gram bal 17 bin arının 10 milyon çiçeği dolaşmasıyla birikir. Peki bir arı ne kadarlık bal üretebilir? Bir arının ömrü boyunca üretebildiği bal oranı bir çay kaşığının 12'de biridir. Bu kadar az işten ne olur demiyor arı. Allah ona o kaderi biçmiş. O kaderi gerçekleştirmek için bunu yapıyor. Sen müminsin değil mi? Eğer bal arısıysan yaptığın iş Allah içinse küçük görmeye hakkın yok. Sen bir adım, bir damla, öteki bir damla, öteki bir damla, hepimiz bir kovandayız. O kovan bal oluşturacak. Bu iş budur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer arıya benzettiyse, bal arısına benzettiyse bizim buradan almamız gereken mesaj budur. Soruyu ben size bırakayım. Herkes kendi nefsine sorsun. Ben bal arısı mıyım yoksa başka bir arı mıyım? Biraz somut örnekler vereyim ki bu mesele biraz zihinlerimizde iyice otursun. Yaşadığımız şu toplumda hepimizi Allah hayatın içerisinde bir yerde bir şekilde istihdam etmiş. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında yaşı bizden daha büyük olan abilerimiz de var içlerimizde. Herkes kendine sorgulasın kendini. Biraz önce söylediğim tarife uygun bir hayatımız varsa korkma. Allah'ın izniyle ben, sen bal arısıyız. Ama iş yapmaya geldiği zaman faturayı hocalara kes, cemaatlere kes, vakıflara kes, kendi yol arkadaşlarına kes, ona kes, buna kes. Ama kendine hiçbir şeye çevirme. Hiçbir şeyi kendinde görme, hiç kusuru kendinde görme. Ve ondan sonra da bal arısı olduğuna dair bir iddiayı ortaya koy. Kusura bakma, bu boş bir iddia. Bu iddianın hiçbir şekilde geçerliliği yok. Eğer sen bal arısı olsaydın Allah seni başka bal arılarıyla buluşturur. Seni bir peteğe sevk ederdi. Peteksiz kalmışsan şimdi ona buna kesme faturayı. Dön kendine kes. Çünkü Allah iyilerin, sadıkların, salihlerin yolunu iyilerle, sadıklarla, salihlerle

şöyle ya da böyle bir şekilde kesiştirir. Dünyanın neresinde olursa olsun Allah hiçbir zaman zamanı, dönemi sadıksız bırakmaz. Evet, az olurlar ama o az olan sadıkları, sadıklara Allah yar eder, dost eder, arkadaş eder. Eğer etrafında sen böyle şeyler bulamıyorsan dön kendini sorgula. Ona buna kusur arama. Yok onun bunun balına da kusur bulma. Bu balda şeker var, bu bal şöyle, bu bal böyle. Bunu da deme. Kendin bal üretebiliyor musun, üretemiyor musun? Bunun sorgusunu yap. Eğer bunu yaparsan gerçek manada bu anlamda sen de bal arısı olursun. Bal arısı olursan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o tarifine uygun bir mümin kimliği ortaya çıkar. Seninle iletişim kuranlar yaka sikmezler. Seninle bir ay arkadaşlık yapan ömür boyu o arkadaşlığı anlatır durur. Seninle bir gün olsun bir ticaret yapan adam yaka silkmez, demez ki ne oldu da ben bu adama gittim bulaştım, keşke ben bu adamı hiç tanımasaydım demez. Eğer sen gerçekten bal arısıysan, böyle şeyleri hayatına taşıdığın oranda iletişim konusunda, insani ilişkiler konusunda Allah seni peygamberin bize verdiği örneklik çerçevesinde bir hayatın sahibi kılar. Şimdi benim aziz kardeşlerim, buraya kadar söylediklerim bir tarafta dursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman için mutlak manada rehberiyet makamının sahibi midir? Evet, sahibidir. Bir mümin için rehber Hazreti Peygamber'dir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Örnek sahabe neslidir. Evet, örneklik sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinden aleme süzülür ama sahabe onun elinde yetişen mübarek misaller, örnekler oldukları için en güzel örneğin en güzel örnekleri olurlar. Şöyle biz bir baksak meseleye, konumuz iletişim ahlakı ya, ne aradınız da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bulamadınız? Neyi ararsanız arayın, eğer doğru ararsanız bulursunuz. Bakın Efendimiz ne diyor? Şu bir gerçek ki ben size babanız mesabesindeyim. Yani sizin babanız gibiyim. Sizi terbiye ve teskiye eder. İhtiyaç duyduğunuz her bilgiyi sizlere öğretirim. İlk muhatap kim burada? Sahabe. Sahabenin şahsında bize söylenmiş bir sözdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet bu ümmetin mürebbisidir. Bir yönüyle babasıdır yani. Bu ümmetin sahibi odur. Öyle olduğu için biz her şeyi ondan öğrenmişiz. Bu okuduğum hadis, rivayet hangi kitapta, hangi bapta biliyor musunuz? Ebu Davud'un taharet babının 4 numaralı hadisi. Niye taharette bu bölüm? Çünkü arkasından sallallahu aleyhi ve sellem onu da öğretiyor. Aklınıza ne gelirse biz ondan öğreniyoruz. En basit bir mesele olarak onu görüyorsanız o ki o da basit bir mesele değil. Tuvalet adabına dair, affedersiniz, taharet adabına dair her şeyi de sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Geliyormuş şeyin biri, belki de bir Yahudidir, Selman-ı Farisi onların içinde kaldığı için Selman-ı Farisi ile alay ediyor. Duydum ki diyor dostunuz size nasıl tuvalete çıkacağınızı bile öğretiyormuş. Alaycı bir ifadeyle Selman-ı Farisi'ye söylüyor. Selman-ı Farisi kendinden emin, İslam'ın oğludur o. Evet diyor, gerçekten böyle. İstersen senin gibi o işi bilmeyen birine de ben öğreteyim peygamber nasıl öğrettiğini. Ve oradan Allah Resulü kendisine ne öğretmişse onu anlatıyor. Müslim'in taharet babının 57 ve 58. numaralı hadisleridir bunlar. Selman-ı Farisi bu sözü söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu alanda söylediklerini söylüyor. Sahabe bu bilgilerle yetiştiği için karşılaştıkları bütün problemleri çözecekleri yegane merci kaynak var aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüzlerce şey öğretmiştir bu alanda. Ben de o yüzlerce şeyi size söyleyeceğim şimdi. O yüzlerce şeyi farklı bir şekilde size bugün aktaracağım. Bugün son dersimiz. Bunların hepsini ben vereceğim size. Ama çok temel bir şey söylüyor Efendimiz ki iletişim ahlakının zeminine yazılması gereken bir şeydir bu.

Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? İtidal, yani düşünerek hareket etmek ve ölçülü davranmak peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür. Peygamberlik, nübüvvet 24 parçaysa bu 24 parçadan bir tanesi nedir? İtidaldir. Her şeyi ölçüyle yapmak. Ölçüsüz hiçbir şeyi hayatında barındırmamak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söyledi. Sahabe bunu çok doğru anladı. Anladıkları için hayatlarında bu manada çok güzel örneklikler oluşturdular. Şimdi biz ne kadar anlıyoruz bu meseleye bir gelmemiz lazım. Eğer bizim hayatımızda itidal istenilen gibi olsaydı, iki alanda o itidal hayatımızı bambaşka bir biçimde şekillendirirdi. Bakın bugün biz bu iki alanda ölçüsüz davrandığımız için insani ilişkilerimiz iletişim kazalarına dönüşüyor. Trafik kazalarından daha beter kazalar yaşıyoruz o alanlarda. Neden? İki alanda bizde itidal yok. Hangi iki alan? Beklenti itidali, mesafe iktidali. Bu iki alanda eğer itidal olsa bizlerin hayatında, emin olun bugün insani ilişkiler sahasında yaşadığımız birçok sorunu Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla yaşamayız. Hepimiz hayatın içerisindeyiz. İtidal olsa, beklentide bir itidal olsa, beşeriz değil mi? Beşeriz. Karşımızdaki de beşer mi? O da beşer. O zaman beşer olarak eğer biz beşerle münasebet kuruyorsak, her zaman için o beşeriyet çerçevesinde birbirimizle münasebet kurarız. Karşımızdaki hoca da olsa beşerdir. Ağa da olsa beşerdir. Devlet başkanı da olsa beşerdir. Bey de olsa beşerdir. Paşa da olsa beşerdir. Ana da olsa beşerdir. Baba da olsa beşerdir. Talebe de olsa beşerdir. İşveren olsa da beşerdir. İşçi de olsa beşerdir. Aklınıza ne gelirse hepsi beşerdir. Beşerse şaşar. Şaşarsa eğer, niye sen insandan daha fazlasını bekliyorsun? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam on binlerce insanla karşılaştı. Son veda hacında sayı 100 bini aştı biliyorsunuz. Bugün biz on binlerce insanla hatıralarını okuyoruz peygamberimizin. Allah aşkına bir insana karşı şöyle bir sözü var mıdır peygamberimizin? Ya ben bu adamı böyle zannetmemiştim. Bu adam aslında iyi birisiydi. Bu adam böyle biri değildi. Ne oldu da bu adam değişti? Bu adam aslında şöyleydi de ne oldu da böyle oldu? Yok böyle şeyler. Neler neler görüyor? Beklentisi itidal çizgisinde olduğu için problem yok. Ama sen, beşer var karşında, senin 50 tane kusurun var ama sen karşındaki insanı melek olarak görmek istiyorsun. Böyle bir şey yok. Bu asr-ı saadette, asrı da zaman dilimi olarak saadet olan, aslı da yaşananları da saadet olan saadet asrında bile olmadı. Saadet asrında olmayan, kusura bakma, felaket asrında olmaz. Eğer o gün olmazsa bugün hiç olmaz. Ben bazen arkadaşlarıma şöyle bir şey söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki insanlar içinde bir tane bulacağın 100 deveye benzer. 100 taneden bir tane seçebilirsin binebilecek. İnsanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki karşılığı bu. Yani Efendimiz saadet asrı dediğimiz içinde Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum ecmain hepsinin olduğu çağda diyor ki insanlar develere benzerler. Bazen 100 tane devenin içerisinde bir tane bulamazsın binmek için. Gelin bu çağa. Eğer saadet asrında bu 1/1 ise vallahi bugün 1/1'dir, belki de 10/1'dir. O halde sen niye farklı farklı beklentilere giriyorsun? Çek onu aşağıya, çek. Beklentiyi itidal çizgisine çekebildiğin oranda saadeti elde edersin. Hocasın, talebenden fazla bir şey bekleme. 10 sene emek verirsin, selam aleykümdir, çıkar gider. Sen de aleyküm selam der, gider içeride ağlarsın. Başka yok bir şey.
30

sene babasın anasın, hizmet verirsin, koşturursun, coşturursun, elinden gelen her şeyi verirsin, evlenir bir hanımla, selamun aleyküm der, çıkar gider. Sen de veled dalin amin dersin arkasına. Başka bir yolu yok bunun, bu iş böyledir. Ne yapalım? Eğer biz bu manada her şeyi kendimize dert etsek ve fazla fazla şeyler beklesek. Ben şu arkadaşımdan şöyle şöyle şeyler bekliyorum. Eğer bunu diyorsan geçmiş olsun sana. Başta kaybettin sen zaten. Bunu yapma. Boşuna kendine bu şeyi dert olarak edinme. Daha somut bir örnek vereyim size. Bir hanım düşünün. İki tane oğlu, iki tane de kızı var. Bir müddet sonra büyüyecek bu kızlar, bu oğlanlar. Ne olacak? Aile çarpı iki olacak. Şimdi aileye dışarıdan dört tane daha girdi. İki tane damat, iki tane de gelin geldi. Bu hanım başından itibaren evlatlarıyla ya da sonradan kurduğu bağlar olan damat ya da gelinleriyle, iki damatıyla ya da gelinleriyle eğer itidal üzere bir beklenti içerisine girse, inanın ne kadar zor bir gelin ya da damatla karşı karşıya kalsa da hayatı zindan olmaz. Ama kendisi başta mesela kendi oğlundan görmediklerini damatından beklemeye başlasa, kızlarından hiçbir şey görmemiş ama gelinlerini köle olarak almış gibi algılasa ve onlardan bu manada beklenti içerisine girse, bu dört tane hayatı da zindan eder. Kendi hayatını da zindan eder. Bu dört tane hayatı da zindan eder. Onun için beklentide itidal, iletişimin en önemli azığıdır. Bunu bir gerçek manada seviyeye çeksek, itidal çizgisine bir şekilde çeksek, Allah'ın izniyle birçok şeyi hallederiz. Mesafe itidali aynı şey. Mesafe nedir? Her insanla insanın bir başka hukuku olur. O hukuka uygun da bir mesafe olur. Bazı kardeşlerimiz var mesela, Allah vermiş, sıcakkanlı, çok da güzel bir şey. Mümin zaten sıcakkanlıdır. Ama burada mesafe adına bir şeyi korumadığı için 10 senede elde edebileceği yakınlığı 10 ayda elde ediyor. 10 sene sürdürebileceği bir ilişkiyi bunun yüzünden 10 ayda bitirmek zorunda kalıyor. Bir dur, al zamana yay. Uzun bir süre kendini tanı, sen de onu tanı, o da seni tansın. Bugün tanıştın, yarın birbirinizi evlerinize davet ediyorsunuz. Yavaş ol, yavaş ol. Bu kadar hızlı gidersen çarparsın, kendine de çarptırırsın, yazık edersin. Bunun bir yolu var, bu yolu kullanmak durumundasın. 10 sene yanında olmuş, halen bu manada bir hukuk kuramamışsın, bu da yanlış. Ama bir zamana yayılması lazım. Şimdi bazen geliyorlar kardeşler, işte beraberce ticaret yapacaklar. Ben soruyorum, diyorum ki ne zamandan beri birbirinizi tanıyorsunuz? Ben diyorum ki herhalde diyecek ki 5-10 senedir tanıyoruz. Hocam 6 aydır tanıyoruz ama Allah sanki onu benim için yaratmış. Haşa, böyle bir söz zaten yok ama söylüyor. Biz diyor öyleyiz ki yediğimiz içtiğimiz birbirinden ayrı gitmiyor. Ha, öyleyse eğer 6 ay sonra bu ticaret bitecek o zaman. Eğer böyle başladıysa bunun sonu budur. Sen bunu zamana yayacaksın. Belli bir zaman dairesinde olacak. 5 sene, 6 sene beraberce yaşamadığın bir insanla nasıl ticari anlamda bir hukuk koruyorsun? 6 aydır, 1 senedir tanışmış. Ya gelip senden borç istiyor ya da senden başka bir talepte bulunuyor. Bakın, mesafeler eğer itidal çizgisinde korunmazsa nerelere varacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeyle kurduğu bir bağlara bakın. Sonraki süreçte de sahabenin birbiriyle kurduğu bağlara bakın. Bu mesafe meselesinin ne kadar güzel bir biçimde bir denge üzere yürüdüğünü görürsünüz. Bu işin altın kelimesi ve kavramıdır. Denge, denge, denge. Bu denge olursa eğer hayatta bir denge olur. Olmazsa eğer hiçbir şeyi biz itidal çizgisine taşıyamayız. Allah bundan bizleri muhafaza etsin. Bunları konuşurken de ben biraz da korkuyorum. Şundan korkuyorum. Yani insanımızda şöyle bir garip durum var. Mesela diyelim ki basmış arabanın gazına, otoyolda gidiyor. 180 basıyor, 200 basıyor. Diyorsun ki kardeşim uçuracaksın beni ya, biraz yavaş git. Bir baktın 40'a düştü. Ya 180'den 40'a düşülmez ki. Bunun bir ortası var. Sana 180'de basarken bir adam yavaş git derse düş 120'ye, 130'a. Bunun itidal çizgisi budur.

Dolayısıyla bunları söylediğim zaman böyle bir şekilde anlarsak biz doğru anlayabiliriz. İtidal çizgisi bu manada sünnet-i Muhammed'in bize öğrettiği temel çizgidir. İnşallah o çizgiye ait de bazı şeyleri şimdi size söyleyeceğim. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bir miladi 6. asrı hatırlayalım mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok zor insanlarla muhatap oldu. Bugün ne kadar zorsa o gün 10 katı 100 katı daha zordu. Vallahi böyleydi. Şimdi birkaç şey söylediğim zaman daha iyi anlaşılacak. Mesela bazıları vardı ki Hazreti Ebu Bekir gibiydi, narindi, zarifti. Nezaket onun hayatında aynen peygamberin görmek istediği gibiydi. Ama bazıları da vardı, çölde yaşamış, bedevi. Bu bedevilik tahkir amaçlı değil, yani çöl adamı demek. Görgü yok, kural yok, çölde, toprakta, çadırda yaşamış bir insan. Nasılsa hayatı öyleydi. O hayatın aynısını Medine'ye de taşıdı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla da böyle bir bağlar kurmaya çalıştı. Mesela şöyle bir bedevi düşünün. Merak ediyor, diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acaba evinde ne yapıyor? Bunu sormuyor, merak ediyor bir bedevi. Bir tuzak kurmuş o günkü evin kapıları, biliyorsunuz kapı yok, kalın örtülerle. Örtüyü şöyle dışarıdan bir göz içeriği görebilecek kadar kırıştırmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evini dikizliyor. Nasıl, ne yapıyor peygamber? Belki de iyi niyetle, belki de kötü niyetle, bilmiyoruz. Yapanı da zaten bilmiyoruz. Kaynaklarda isim verilmez ama adam böyle. Siz böyle bir insanla karşı karşıya kalsaydınız ne yapardınız? Kendinize sorun. Ben en basitini söyledim. Sehl İbni Said diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan haberdar oldu. Çağırdı o adamı, dedi ki senin beni gözetlediğin anda eğer seni yakalamış olsaydım bu tarakla senin gözünü oyardım. O anda diyor elinde demirden bir tarak vardı. Böyle yapma, izin istemek evin içerisi görülmesin diye emredilmiştir. Müslim'de geçen bir hadis. Adab babının 40 ve 41 numaralı hadisi. Başka bir hadiste Efendimiz böyle şunu diyor. Bir kimse izinleri olmaksızın insanların evinin içine bakarsa gözünü çıkarması ona helal olur. Sonra hadis şarihleri diyorlar ki yani gidin gözünü çıkarın demek değil. Allah Resulü işin ne kadar büyük, ağır, asıl büyük bir sorumluluk olduğunu ortaya koymak için bunu söyledi. Böyle bir şey var ve Efendimiz böyle adamlarla muhatap oluyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bilir böyle hastalığı olan bir insanı kurduğu o iletişim ahlakıyla nereden alıp nereye vardırdı? Sonraki süreçte o insan nasıl bir noktaya vardı? Eğer isimleri bilseydik ki aslında araştırılırsa belki bulunur ama sahabenin adabıdır. Kötü şeyler, olumsuz şeyler isimler üzerinden nakledilmez. Ama biz genel itibariyle Efendimizin yaşadığı o toplumu nereden alıp nereye vardırdığını gördüğümüz için bu manada bu mesajı doğru bir biçimde anlarız. Böyle bir noktaya getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki benim aziz kardeşlerim, burada söylediği Efendimizin uyarıları 6. asırda kalması gereken ve bugünün dünyasına taşınmaması gereken uyarılar mı? Hayır. Belki biz bugün kimsenin evinin içini gözetlemiyoruz. Ama tecessüs bu modern insanın hastalığı olmuş. İnsanlar birbirlerinin mahremiyetlerini merak ediyorlar. Eğer birileri birilerinin mahremiyetlerini ifşa edince Müslüman adamlar o mahremiyetlerin ifşasına müşteri oluyor. Biri birinin kamera kaydıyla bir şeyler almış. Eğer biz bu hadisi doğru anlasaydık, o kamera kaydı internete bile düşse ben bir müminim. Başkasının bu manada işi yok benimle. Ben gözlerimi başkasının mahremiyet ifşasıyla kirletmem diyerek bakmam. Eğer ben bunu anlarsam doğru dürüst. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi. Birileri belki bunu kendine meslek edinmiş olabilir.
Birileri bunun üzerinden başka başka hesaplar yapmak arzusunda da olabilir. Ama mümine düşen temel bir şey vardır, mahremiyete saygıdır. Yalnız da bıraktı arkadaşınız cep telefonunu. Bakmaz mümin. Çalsa bile bir bakayım kim aramış. Belki senin görmesini istemediği biri aramıştır. Bakmaz bile ona. Bakmaması lazım. Şimdi biliyorsunuz dünyamız farklı olduğu için bakın biz bunların çok daha ötesini konuşuyoruz. İnsanların hesapları hackleniyor değil mi? Ona hack diyorlar. Ondan sonra da yazışmaları ifşa ediliyor. Ben o yazışmaları ifşa edenlere bir şey demem. Dinleseler beni dinlesinler ama ben onlarla işim yok. Ben burada müminlere konuşuyorum. Birileri bunu yaptığı zaman bana düşen vazife o mailleri okumamaktır. Bana ne ya? Bana ne? Adam falancaya bir şey yazmış. Feşmekancaya bir şey yazmış. Onun bunun özel şeyiyle ben niye ilgileneyim? Niye ben kulağımı gözümü bununla kirleteyim? Bak Allah Resulü ne dedi? Mahremiyete ihlal demir tarakla insanın gözüne vurulacak kadar insana bir şey kazandırtıyor. İletişim ahlakı dediğimiz zaman biz bu ahlakı ahlakı Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den onun sünnetinden öğrenip hayatlarımıza taşımamız lazım. Eğer böyle yapmazsak vallahi biz aleme örnek olabilecek o ahlakı temsiliyet adına o zafiyeti yaşayıp yaşayıp duracağız. Bu konuda elimizden geldiğince dikkat etmemiz lazım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İzin istemek 3 defadır. İzin verilirse girersin, izin verilmezse döner gidersin. Bukhari hadisidir bu. İstihzam babının 13 numaralı hadisi. Gelin bugünün dünyasına, gittin birine, randevusuz gittin. Randevu aslında sünnettir. Şimdi söyleyeceğim delilini. Hem de Kur'ani bir emirdir aslında. Biz randevuyu biraz burun kıvırıyoruz ama önemli bir şeydir. Randevusuz gittin birine. 3 defa vurup bekleme değil. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir defa zili çaldın. Bekle. 1-2 dakika bir bekle. Adam namazlı olabilir. Başka bir özel işi olabilir. Özel bir durumu olabilir. Bekledin. Aradan bir müddet geçti. Bir daha çal zili. Biraz daha bekle. Bir daha çaldın. Biraz daha bekle. İçeriden sesler geliyor ama kapı açılmıyor. Vurma, tekmeyle tokatla girişme kapıya, çık git. Adam seninle o gün konuşmak istemiyor. Hakkı değil midir bu? Sünnet-i Muhammed bunu diyor. Baktı kameradan gelen sensin. O gün ruh hali müsait değil. Seni alamayacak. Seninle konuşmaya mecali yok. Özel bir derdi var belki. Başka bir sorunu var. Seninle konuşmak istemiyor. Çık git. Ve gittikten sonra o defteri kapat diyor sünnet-i Muhammed. Gidip ona buna deme. İçeriden sesler geliyordu. Beni gördü. Açmadı kapıyı. Şudur budur deme. Adamın hakkı var seni içeriye almamaya. Çünkü sen randevusuz geldin. Sünnet-i Muhammed de sana 3 kez çal. İzin verilirse gir. Verilmezse çık git diyor. Bu hadisi aynı şekilde biz bugün hayatımızın bir parçası olan telefonlara da uygulamak durumunda değil miyiz? Uygulamak durumundayız. Çaldın değil mi? Bir defa çaldır, iki defa çaldır. Hadi 3 defa çaldır, sus ya, bırak. Adam çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor. Kadın oradan diyor ki aradığınız kişi şimdi cevap veremiyor. Kadın susuyor, bu bir daha çaldırıyor. Bir de namazda yakaladıysa eğer onu, adam da eğer sessiz almayı unuttuysa, eğer telefonun müziği de dirilişse mesela, koca bir camiye dirilişle kaldırır, dirilişle indirir. Rastlamıyor musunuz bunlara? Peki sünnet-i Muhammed bunu mu diyor? Vallahi biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada bir şeyini anlasak, mesela diyelim ki İstanbul'dayız değil mi? Erzurum'dan bir kardeşimizi arayacağız. İlk başta bakmamız gereken şey nedir biliyor musunuz? Şu anda Erzurum'da namaz vakti mi değil mi? Bak öyle ara. Acelen ne? Sen felaket mi haber vereceksin? Ne söyleyeceksin? Daha nasılsın? Söyleyeceğim bu. Onu da 1-2 dakika sonra ara. Bunu bizim artık anlamamız lazım ve hayatlarımıza bu manada bu şeyi taşımamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Mesela arıyor bir kardeşimiz. Açıyorum ben de telefonu. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Konuşuyor. Ben de tanımıyorum. Hocam tanımadın mı beni? Yok kardeşim tanımadım. Hele bir tanıt, hatırlat kendini.
3 sene önce bizim buraya gelmiştin ya konferansa, ondan sonra musafaha yapmıştık. İyi, çok iyi tanıdım seni. Caiz değil bu. Böyle bir şeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasak.

saklıyor. Çaldın değil mi kapıyı? Soruyor içerideki, kim o? Ben diyemezsin diyor. Ne demelisin? Kendini tanıtacak bir şey söylemelisin. Cabir bin Abdullah, Buhari'de geçen bir hadistir bu. Diyor geldim sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Kapıyı çaldım. Allah Resulü sordu, kim o? Ben de dedim ki benim. Efendimiz benim, benim diyerek geldi. Anladım ki benim demek dediğim sözden Efendimiz hoşnut olmamış. Sahabe böyledir. Az sözle çok şey anlar. Biz anlamıyoruz, o ayrı bir mesele. Ama onlar hemen anlamış. Demek ki Resulullah dışarıdan birisi benim dediği sözden hoşlanmıyor. O zaman kimin kapısını çalarsanız çalın. Ha, tanımadı mı beni diye bir de adamı kınamayın. Kendinizi tanıtacak bir şey söylemeniz lazım. Benim demek sözü yok. Sen kimsen onu söyleyeceksin. İster kapıda, ister telefonda, nerede olursa olsun bunu ortaya koyacaksın. Mesela sünnet-i Muhammed'i eğer anlasak. Mesela bir kardeşimizi gece uygunsuz bir saatte aramayız. Çok acil bir şey olmazsa. Saat 10'dan sonra, yatsıdan sonradır da hadi biz İstanbul şartlarına uyarlayalım biraz. 10'dan sonra, hadi 11'den sonra. Ya 12'de sen niye arıyorsun insanları? Ne diyeceksin 12'de? Sana ne oldu da sen o saatte arayıp insanları rahatsız edeceksin? Biz artık bu adabı doğru bir biçimde öğrenip kendi hayatlarımıza taşımak zorundayız. Şimdi benim aziz kardeşlerim, vakit geçiyor. Ben de biraz hızlandırmak istiyorum. İki tane temel meselede Efendimizin örnekliliğini sizlere emanet etmek istiyorum. Bunlardan birisi musafaha, bir diğeri ise muanakadır. Musafaha tokalaşmak, muanaka ise sarılmaktır. İkisi de var mı sünnette? İkisi de var sünnette. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki iki Müslüman karşılaştıklarında müsafahada bulunurlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Efendimiz müjde veriyor. Mümini gördüğü zaman böyle hayatı bambaşka olacak. O müsafahayı günahların döküleceği ve kendilerine mağfiretin ulaşacağı bir vesile olarak görecek. Başka bir hadiste ise Efendimiz şunu söylüyor. Yine Ebu Davud'da iki hadis de öyle. İki Müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlar da Allah'a hamd eder ve bağışlanmalarını dilerlerse ikisi de mağfiret olur. İkisi de mağfirete muhatap olur. Allah hepimizi bu sınıfa dahil etsin. Demek ki musafaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir şey. Ya muanaka, yani sarılmak. Sünnette var mı yeri bunun? Var. Ayşe anamız diyor ki Efendimiz çok özlediği ve bir müddet görmediği, sonra gördüğü sahabelerle kesin muanaka yapardı, yani sarılırdı. Bunun örfi anlamda da bazı alanları var. Yani örfe fıkhımız tamamen kapı kapatmaz. Örfte selamlaşma neyse bu selamlaşma eğer şeriata aykırı bir şey içermiyorsa o şekilde uygulanır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerce görmediği Zeyd bin Harise'yi bir sefer sonrası karşısında gördüğü zaman sevindi. Anında ona sarıldı. Sarılmakla da kalmadı. Dikkat buyurun. Tam böyle iki gözünün birleştiği noktaya da bir öpücük kondurdu. Efendimiz bunu yapar. Aynısını Cafer bin Ebi Talip, yıllarca Habeşistan'daydı biliyorsunuz. Döndü geldi Hayber yolunda. Dönüş yolunda yollar kesişince Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim dedi. Yine Cafer bin Ebi Talib'e aynı şekilde sarıldı ve alnının ortasına, yani iki gözünün o tam birleştiği noktaya da bir öpücük kondurdu. Bir seferden dönse, bir başarı elde etse, bir güzel iş ortaya koysa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen sahabeyi taltif etmek için bunu yapardı. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini öptürdü mü? Buna da bazen bazı kardeşlerimiz karşı çıkarlar. Evet, öptürdü. Ebu Davud'a bakın, göreceksiniz. Hatta kaynağını da vereyim ilgili arkadaşlarım için. Ebu Davud Cihat babı 96 numaralı hadis. Edep babı 148 numaralı hadis. Abdullah İbni Ömer'e ısrarları neticesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini öptürmüştür.
Başka da var bunun. Efendimiz böyle bazıları gibi eli böyle gezmez ama isterse sahabi, ısrar ederse, onu şereflendirmek için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini de öptürmüştür. Sahabe bunu gördüğü için bazen sahabe birbirlerinin ellerini de öpmüşlerdir. Mesela Zeyd bin Sabit'le Abdullah İbni Abbas. Zeyd bin Sabit 8 yaş büyüktür İbni Abbas'tan. Ama ne zaman birbirlerini görseler, büyüklerin kıymetini büyükler bilir ya, Zeyd bin Sabit ısrarla eline eğiliyor, İbni Abbas bırakmıyor, o onun eline eğiliyor. O da onun elini öpüyor, o da onun elini öpüyor. Sonra İbni Abbas diyor ki, yapma Zeyd diyor, sen benden büyüksün, yapma böyle diyor. Hayır diyor, ben yapacağım diyor. Aralarında bu tartışma olunca sonraki konuşma şudur. Zeyd bin Sabit diyor ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ehli Beyt'in değerini gördüm. Sen Ehli Beyt'tensin. Senin elini öpmeyeceğim de kimin elini öpeceğim? Bu sefer Zeyd bin Sabit'e de İbn Abbas diyor ki, ben de peygamberden alimlere hürmet edilmeyi gördüm. Ben de senin gibi bir alimin elini öpmesem kimin elini öpeceğim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın bu çerçevede iletişime ait, insani ilişkilere ait, adab-ı muaşerete ait birçok şeyi söylüyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, neredeyse 100 tane hadisi ben size 12 tane maddede vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin insani ilişkilerde, İletişimde çok temel ilkeleri bu. Bu kadar mı? Bu kadar değil ama ben biraz ihmal ettiklerimizi seçtim ve nezaket ve zerafet sultanından 12 güzel davranış diye de size biraz özetledim. 12 maddeyi vereyim, yavaş yavaş sözlerimin sonuna geleyim. Bakın nasıl bir peygamberimiz varmış. Zerafet onun hayatında nerede duruyormuş? Nezaket dediğiniz zaman peygamber iklimindeki karşılığı neymiş? Nezahet onun dünyasından bizim dünyamıza nasıl süzülüyormuş? 1. Selamı ilk veren hep kendisi olur. Karşısındakinden beklemeden ilk adımı o atardı. Her zaman için öyledir. Selamı veren ilk hep kendisi olur. Karşısındakinden beklemeden ilk adımı hep o atardı. 2. Musafaha, yani tokalaşmak için ellerini ilk uzatan o olur. Yanına gelenleri böylelikle rahatlatırdı. Şimdi geliyor insanlar, titriyor Efendimizin karşısında. Duymuş peygamber, koca bir Medine'nin devlet başkanı, hangi sıfatla bakarsanız ister istemez insanlar ürküyorlar. Ama kim gelirse gelsin, eli ilk uzatan o oluyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adımıyla rahatlatıyor onları. Üçüncüsü, elini tutan bırakmadıkça asla ellerini bırakmaz, karşı tarafın yapacağı davranışı beklerdi. Musafaha yaptı ya, karşı taraf elini çekmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini çekmiyor. Muhataba ne kadar büyük bir değerdir biliyor musunuz? Bakın sahabe ne diyor? Yaşlı ve akıldan biraz noksan bir kadın vardı Medine'de. Bazen gelirdi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tutardı. Saatlerce Medine'de dolaştırırdı peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimiz de onu kırmadan onunla beraber dolaşırdı. Şimdi buradan alacağınızı almaz da kadının elini niye tuttu diye bana derseniz ben de gider başımı bir duvara vururum. O ayrı bir mesele. Yaşlı ve akıldan noksan bir kadın diyorum. Ama Efendimizin burada gösterdiği inceliğe takılın Allah aşkına. Kim yapar bunu? Az bir şey toplum içerisinde değer kazanan bir insanların bir metre burunları yükselmeye başlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar işin arasında bunu yapıyor. İşte burada söylenen o. Elini tutan bırakmadıkça asla ellerini bırakmaz, karşı tarafın yapacağı davranışı beklerdi. Dördüncüsü, hiç kimsenin yanında ayaklarını uzatmaz, üst üste atmaz, yakışıksız oturmazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Beşincisi, bir meclise girdiğinde kimsenin rahatsız olmasını istemez, neresi boş ise oraya otururdu. Bakın, bakın sünnet-i Muhammed'e ve hizaya girin. Bir meclise girdiğinde kimsenin rahatsız olmasını istemez, neresi boş ise oraya otururdu.
Adam bilmem hangi

İlçenin kaymakamı bir salona girdiği zaman, kürsüde de bir hoca konuşurken, Allah aşkına şöyle birkaç tane video dinle izleyin, eğer şahit olmadıysanız internette var böyle videolar, görün bakın tabloya. Nedir bu Allah aşkına ya? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle konuşacak da sahabilerden birisi, Efendimiz onların sözlerini yarım bırakacak. Böyle bir şey yok. Peygamber ahlakında böyle bir şey yok. Onun her zaman için hali böyledir. Hiç kimsenin rahatsız olmasını istemez. Neresi boşsa orada otururdu. Altıncısı, yanına gelenlere ikramda bulunur. Bazen minderini, bazen elbisesini, cübbesini onların altına sererdi. Bunun ne demek olduğunu geçen ders söyledim. Eğer bir misafir gelse, cübbe çıkıp sağ tarafı serilse, o şahıs da oraya oturtulsa, o günün dünyasında misafire en büyük ikramdır. Ve bugünün dünyasındaki karşılığı makamınıza gelen bir insanı makam koltuğunuza oturtmaktır. Bunun karşılığı bu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu kez bunu yapmıştır. Devlet başkanlarına, elçilere, şuna buna değil. Mesela diyelim Ayşe anamızın bir arkadaşına, Hatice anamızın yıllar önce bir arkadaşına ya da bir iyilik gördü herhangi birisine, kendisine selam getiren birisinin hatırı kendi yanında varsa o hatıra bina neler neler, bunun onlarca siyerde İslam tarihinde örnekleri var. Sekizincisi, muhatabının gözlerinin içine bakar, sözü bitene kadar da gözlerini ondan almazdı. Biri konuşuyor değil mi? Cep telefonuyla oynamak yok. Öyle sağda solda gözü gezdirmek yok. Direkt muhatabın gözlerine bakarak, onun göz bebeğine göz bebeğini iliştirerek sözünü bitene kadar ona tahammül etmek. Bazıları gelip boş konuşuyor ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna rağmen bunu söylüyor. Parantez içerisinde bir şey söylüyorum, geçiyorum. En son sen hanımınla nasıl böyle konuştun? Çocuklarınla nasıl konuştun? Onu sen bir kıyas et. Buradaki bu sünnetin dışarıya yansımasının ötesinde evdeki yansımalarını sen kendi dünyanda muhasebeni yap. Dokuzuncusu, arkadaşlarını en güzel isim, künye ve lakaplarla çağırır. Onların hoşuna gidecek hitap cümlelerini kullanırdı. Mesela Ebu Hureyre dedi. Ebu Hureyre'nin biz ismini unuttuk. Tarih onun ismini unuttu. Onu Ebu Hureyre olarak biz aldık. Çünkü çok hoşuna gitti. O da hep onu kullandı. Biz de ona öyle hitap ettik. Ebu Turab dedi mesela bir gün Hazreti Ali'ye, toprağın babası bizim için oldu Hazreti Ali Ebu Turab. Bitti bizim için. Artık bundan ötesi yok. Biz onun oradaki o hoşlanmasının üzerinden bu manada o sözle onlara hitap etmeyi yine o hatıraya olan saygıdan dolayı dünyamıza taşıdık. Şimdi öyleyse eğer arkadaşlarını kötü bir şeyle anacaksın, onların bedenlerine ait, özelliklerine ait bazı şeyleri lakap olarak onlara koyup söyleyeceksin. Böyle bir şeyin olmadığını, hatta bunun Hucurat suresindeki ifadesiyle de haram olduğunu unutmadan davranacaksın. Haram olduğunu aklından çıkarmadan davranacaksın. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü bu. Onuncusu, karşıdaki sözünü bitirmeden sözüne başlamaz. Büyük bir sabırla söylenen sözleri dinlerdi. Ne dediler biliyor musunuz insanlar peygamberimize? Uzun kulak dediler. Niye? Her sözü işitiyor diye. Onlar her sözü işitmesini alay konusu ettiler. Ama bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en temel ahlaki özelliği olarak o günden bugüne kadar geldi ve Kur'an onun o anını Kur'an'a bir ayet olarak yazdı. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne olursa olsun karşıdakinin sözünü dinler, sonra kendi sözünü söylerdi. Geçen ders ona örnekler verdim. 11.'si, misafirlerini asla bekletmez. Bazen onlar için namazlarını bile kısa tutar, gelenlerle ilgilenirdi. Peygamberimiz böyle. Siz artık başka şeyleri düşünün. Namazı bile eğer kısa tutup misafirle ilgileniyorsa siz başka şeyi artık düşünün. 12.'si, kendisine yapılan hataları sabırla karşılar. Onların ayıp ve kusurlarını yüzlerine vurmazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu ahlak-ı Muhammediye'yi hayatlarımıza taşısın inşallah.
Son iki bir şey söyleyeyim hızlı bir biçimde.

0: eliyle ve diliyle düzeltmeye çalışmazsa, bunlara gücü yetmiyorsa, kalbi ile de buğz etmiyorsa o adam canlı cenazedir. Etrafında olan şeylere karşı tepki göstermeyeni sahabe ölü sayıyor. Yürüyen ölü. Etrafıyla bu manada alakadar olmayanlar sahabenin nazarında böyle. Çünkü sahabeye bu bilinci veren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla bana ne diye bir şey yok. Eğer Müslümansak bize çok şeydir olan biten. Biz etrafımızda olan bitene kayıtsız kalamayız. Eğer gücümüz yetiyorsa dilimizle, gücümüz yetiyorsa elimizle, bu ikisine de gücümüz yetmiyorsa kalben buğz ederek o kötülüğü, o şerri düzeltmeye çalışmak hepimizin boynunun borcudur. 100 dersin sonunda bu hadisi söylüyorum. Niye bu hadisi söylüyorum? Ahlak-ı Muhammediye'yi öğrendik. Ahlak-ı Hamidiye'dir. Bize birçok şey yükledi. Şimdi yaşamak ve yaşatmakla biz mükellefiz. Artık meydan sizin bizim. İnşallah aldığımız bu hakikatleri taşımak, götürmek de hepimizin boynunun borcu olacak. O kadar bal arısından bahsettim, arıdan bahsettim. Daha önceki derslerde söylemiştim bu hadisi. Önemine binaen bir daha söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen Allah seni ballandırsın diye dua ediyor. Ben de o duayı yapıyorum. Allah sizi bizi ballandırsın. Amin. Allah bizi peygamberin istediği gibi o ballandırılanlardan etsin. Amin. Soruyorlar, diyorlar ki ya Resulallah ne demek ballanmak? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl cevap veriyor. Allah bir şahsı ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işleri yaparken ruhunu alırsa o şahsı Allah ballandırmış olur. Tekrar ediyorum. Allah bir şahsı ölümünden önce iyi şeyler yapmaya muvaffak kılar. O iyi şeyleri yaparken de ruhunu alırsa Allah o şahsı ballandırmış olur. O kadar muhtacız ki buna. Sahabenin en büyük endişelerinden bir tanesi akıbet endişesiydi. Hayatın son noktada hayırla neticelenmesiydi. Bizim de endişemiz bu olsun. Allah bizi de o ballandıranlardan kılsın. Amin. Cenab-ı Hak şimdiye kadar öğrendiklerimizi hayatlarımıza taşıma noktasında yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bundan sonraki öğreneceklerimizi hepimize ahiret azığı saysın. Nice nice güzel meclislerde Mevla bizleri buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukur Ambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.

Muhteşem Süleyman ve Son Seferi. Avrupalı tarihçilerin muhteşem sıfatıyla andıkları Kanuni Sultan Süleyman, 1520 yılında Osmanlı tahtına çıktığında 26 yaşındaydı. Birçok bakımdan Osmanlı padişahlarının en bahtiyarı olarak sayılabilirdi. 52 yaşında ölen Cihangir babası Yavuz Sultan Selim Han, ona dünyanın en büyük, en zengin bir memleketini ve en kudretli ordusunu miras olarak bırakmıştı. Kanuni, saltanatta rakipsiz ve gençti. Padişah olduktan hemen sonra da Allah ona muzaffer olmak, cihana hükmetmek ve Avrupa ortalarında at oynatmak fırsatını bol bol ihsan eylemişti. Yıl 24 Şubat 1525. Fransa Kralı 1. François, Almanlarla yaptığı Pavia Meydan Savaşı'nda yenilince, Almanya İmparatoru Şalken'e esir düştü. Bu zaferle Şalken güçlenip, Avrupa'da borusunu öttürürken, 1. François'nın tutsak edilmesi en çok annesi Düşes Dongolen'i üzmüştü.

0: Ağlamayınız kraliçem. Üzülmek tutsak kralımızı bize geri getirmez.
1: Ağlamamak eyle mi Kont Frangipani? Oğlum François Alman zindanlarında kahır çekerken nasıl ağlamam? Ben yalnız bir kraliçe değil, aynı zamanda da bir anneyim.
0: Kralımızı kurtarmanın tek yolu Alman İmparatoru Schalke'nin şartlarını kabul etmek. Majestelerini ancak böyle tutsaklıktan kurtarabiliriz.
1: Asla, asla bunu yapamam Kont. Schalke'nin şartlarını kabul etmek demek, ülkemiz Fransa'yı Almanya'nın sömürgesi durumuna getirmektir. Oğlumu kurtarmak için ülkemi feda edemem.
0: Ama Schalke'n başka türlü kralımızı serbest bırakmaya yanaşmıyor kraliçem. İster istemez şartlarını kabul etmek zorunda kalacağız.
1: Hayır. François'yı kurtarmanın başka bir yolu daha var Kont.
0: Nedir kraliçem?
1: Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemek.
0: Osmanlı padişahından yardım istemek mi?
1: Evet.
0: İyi ama padişah bize yardım eder mi?
1: Eder Kont. Edeceğinden eminim. Zira Türkler yiğitlikleri kadar merhametleriyle de ünlüdür. Kendilerinden yardım isteyenleri boş çevirmezler.
0: İyi ama Hristiyan bir devlet olarak Müslüman bir devletten yardım istediğimiz, onlarla işbirliğine girdiğimiz duyulursa Avrupa'daki diğer milletler ne der sonra? Bunu hiç düşündünüz mü kraliçem?
1: Düşündüm Kont Frangipani. Bu yardımı gizli isteyeceğiz padişahtan. Bunun için de sizi onlara elçi olarak göndereceğim. Kabul eder misiniz?
0: Şeref duyarım kraliçem. Değerli vezir hazretleri, kısa zamanda devletli hünkârınızla görüşmemi sağlarsanız size müteşekkir kalacağım.
2: Devletli padişah efendimizle görüşmekten muradınız ne ola Monsieur Comte Frangipani?
0: Kendilerine Fransız ana kraliçesiyle esarette bulunan Fransa kralının mektuplarını takdim edeceğim efendim.
2: Yanılmıyorsam kralınız François Almanya tarafından esir alınıp zindana atılmıştı, öyle değil mi?
0: Evet vezir hazretleri, mektubun muhtevası da bu mahiyettedir. Kralımızın içine düştüğü talihsiz durumla ilgili.
2: Anlıyorum. Sizi kısa zamanda devletli hünkârımızla görüştüreceğim Monsieur Comte Frangipani. Yarın yine geliniz.
3: Vezirim Ayas Paşa'dan bizimle görüşmek murad ettiğiniz bildirildi Monsieur Comte Frangipani. Buyur, seni dinleriz.
0: Efendim, Fransa ana kraliçesi size zat-ı şahanelerine sunulmak üzere bir mektup getirdim.
3: Okuyunuz.
0: Emredersiniz efendim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman hazretlerine. Malumunuzdur ki Almanya kralı Şarken oğlum François'yı Pavia savaşında tutup hapse attı. Şimdiye kadar oğlumun kurtuluşunu Şarken'in insanlığına bırakmıştım. Oysa beklediğim bu insanlığı göremedim. Bundan sonra da göreceğimi hiç sanmıyorum. Hatta daha da ileriye gitti ve oğlumu kötülemeye, ona hakaretler yağdırmaya başladı. Zat-ı alilerinizden talebim, bütün dünyaya kabul ettirdiğiniz büyüklüğünüzü gösterip şanınıza yakışacak şekilde oğlumu düşmanlarımın kahredici pençesinden kurtarmanızdır.
3: Görür müsün Ayas Paşa, buna ana kalbi derler işte. Atalarımız boşuna dememişler bre, ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar diye. Evet Monsieur Comte Frangipani, okuyacakların bitti mi?
0: Hayır hünkârım, müsaadeniz olursa zindanda bulunan kralımızın mektubunu da okumak istiyorum.
3: Buyurun, devam edin.
0: Cihan padişahı ve hakimi ve bütün zulme uğramışların hamisi olan sultanlar sultanına arz-ı halimdir. Eğer Macaristan kralı Ferdinando'nun üzerine hücum ederseniz hizmetinizle bu esaretten kurtulacağıma bütün kalbimle inanıyorum. Sonra da Schalken denen zalimden hücumu alırım. Siz ki dünyanın en büyük hükümdarısınız. Elbette Ferdinando'nun da hakkından gelirsiniz. Bundan böyle iyilik bilir bir kulunuz olarak bana her zaman güvenebilirsiniz. Bu kadar efendimiz.
3: Pekala, çıkabilirsin Monsieur Comte.
0: Bir de kralımız şu değerli yüzüğü hediye olarak kabul buyurmanızı istediler.
3: Pekala Kont. Kararımı yarın bildireceğim.
0: Ferman padişah hazretlerinindir.
3: Paşa.
2: Buyurun hünkârım.
3: Al, bu yüzük sana hediyemdir. Bir Frank kralının hediyesi vezirimize bile layık değildir ama benim hediyem olarak kabul ediniz.
2: Emriniz olur efendim. Tutsak Fransa kralına yardım edecek miyiz efendim?
3: Bir ana için evladının tutsak edilmesi pek elem verici olsa gerektir. Madem ki bizden eman diler, elbette yardım etmemiz evladır. Daha pek yakında Belgrad'ı fethedeceğiz.

0: Kalesi Düb, Macar kafirine iyi bir ders verdik. Bu durum bize Avrupa kapılarını iyice aralamış oldu. Ama bu yetmez. İslam'ın nuruyla bütün Avrupalı tanışmalı.
1: Efendim, malumunuzdur ki Fransa İspanya ile Almanya arasında kalmış durumdadır ve çok zayıftır.
0: Bilirim paşa. Bizim de arzumuz Fransa devleti mali ve siyasi bakımdan kuvvetli olması. Ancak bu takdirde düşmanlarımız arasında denge unsuru tecelli eder. Öteden beri nicedir Macaristan üzere bir sefer yapmayı arzulardık. Seferle birlikte Fransuva'ya da yardım etmiş oluruz.
1: Ferman padişahımızındır.
0: Kalem kağıt hazırsa şimdiden namesi yazılsın.
1: Hazırdır efendim.
0: Pekala, yazın öyleyse. Ben ki sultanların sultanı, hakanların hakanı, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Zülkadriye illerinin ve Diyarbekir'in ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Diyar-ı Arabi'nin ve Yemen'in ve daha nice memalikin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman'ım. Sen ki Frençe vilayetinin kralı Francesco'sun. Duydum ki düşmanların tarafından esaret altındayken kurtulmaklığın için bizden yardım talep etmektesin. Bütün ahvaliniz tarafımızca malumdur. Malum ola ki bir halkı temsil eden kralın aşağılanması ve hapsolunması bizim hoşnutluğumuzun dışındadır. Bu cihetle gönlünü hoş tutup sakın umutsuzluğa kapılmayasın. Bilesiniz ki istediğiniz yardım tarafımızdan en kısa zamanda yapılacaktır. Yazıldı mı?
1: Beli sultanım.
0: Sabah elçi gelince gereği yapıla.
1: Baş üstüne sultanım.
2: Böylece Fransa kralı 1. François'nın zindan hayatı 14 Ocak 1526'da son buldu. Öte yandan Kanuni, Macaristan seferiyle ilgili hazırlıklarını tamamlayarak sefere çıkmıştı. Orduda 100 bin asker ve 300 top vardı. 1526 senesinin 9 Temmuz günü Belgrad'a girdi. O gün Ramazan bayramıydı. Bayram namazı kılındı ve bayramlaşıldı. Sonra Belgrad'dan ayrıldı. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği bölgenin güneyinde, her iki nehri de rahatlıkla görebilen bir tepede çadırını kurdurttu.

0: Paşa.
1: Buyurun sultanım.
0: Bu orduyu nehirden karşıya geçirmemiz lazım.
1: Efendim mi? Malumunuzdur ki nehir pek azgın ve çok derindir.
0: Köprü yapıla paşa. Ordu geçtikten sonra da köprü yıkıla. Asker evlatların bile ki zafer kazanılmadan geriye dönüş olmaya.
1: Fermanı sultanımındır.
0: Hedefimiz Budin şehridir biline. Budin'deki büyük kilisede cuma namazı kılmak birinci muradımdır. Asker evlatlarıma böylece diyesin.
1: Baş üstüne sultanım.
0: Sonra da bütün Macaristan'ın her tarafında ezan sesleri duyula.
1: Baş üstüne sultanım.

0: Beyler, kumandanlar Osmanlı ordusu başlarında padişahlar olduğu halde topraklarımızda hızla ilerliyorlar. Savaşı nerede yapmamızı uygun buluyorsunuz?
1: Majesteleri, genel bir savaş yerine Osmanlıların üzerine küçük birlikler salalım ve parça parça savaşalım onlarla. Duyduğumuz kadarıyla sayıları çok azmış efendimiz.
2: Onun hiçbir yararı olmaz majesteleri. Zırhlı birliklerimiz çok iyi durumdadır. Osmanlılarla meydan muharebesi yapalım. Onları nasıl olsa yeneriz.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Eğer bu meydan savaşında onları yenersek imha ederiz ve böylece Belgrad'ı da geri alırız. O halde savaşı Muaç Ovası'nda yapacağız. Karar verilmiştir.
3: Artık her iki tarafta birbirlerine yaklaşmakta olduklarının farkındaydılar. Drava'yı aşan Osmanlıların önlerinde

0: tabi bir engel kalmamıştı. Macar Ovası artık Türk ordusunun ayaklarının altında uzanıyordu. Osmanlı ordusu büyük bir düzen içindeydi. Semendire Sancak Bey'i Bali Bey, 5000 süvariyle öncüydü. Onu Rumeli askeri ve Vezir-i Azam izliyordu. Vezir-i Azam'ın arkasından Anadolu askeriyle ve geriye kalan topraklarla birlikte Behram Paşa geliyordu. Daha arkadaysa Yeniçeriler, 6 alay halinde sıralanmış, süvariler ve Kanuni Sultan Süleyman yer almıştı. Bosna valisi Hüsrev Bey'in akıncıları ise artçı görevi üstlenmişlerdi. 28 Ağustos 1526 günü Mohaç'a gelindiğinde ordugahı buraya kurdurtan Kanuni Sultan Süleyman, vezirlerin ve üst düzey kumandanların katıldığı savaş divanını topladı. Dışarıda alabildiğine sağanak halde bir yağmur yağıyordu.
1: Vezirlerim, paşalarım, kumandanlarım, günlerce yağmur altında yürüdük. Bataklıklara girip çıktık. Rabbimize hamdolsun ki sonunda Mohaç'a ulaştık. Elhamdülillah asker evlatlarımın maneviyatı ve gücü yerindedir. Öyle değil mi vezirim?
2: Öyledir sultanım.
1: Şimdi bundan sonra nasıl bir plan içinde harp etmemiz gerektiği hususunda istişare edelim. Herkes açıkça fikirlerini beyan eylesin. Önce seni dinlemek isterim vezirim. Fikiriz ne ola?
2: Sultanım, düşman henüz ortada görünmüyorsa da edindiğimiz istihbarata göre küffar ordusunun bizden tarafa yaklaştığını haber vermektedir. Benim fikrim odur ki Mohaç Ovası'nı Bali Bey'den soralım. O buralı olduğundan hepimizden daha iyi bilir.
1: Ne dersin Bali Bey? Sence tedbir ne ola?
3: Efendim, hepimizce malumdur ki Macarların çok iyi savaşabilen zırhlı süvarileri var. Süvari atları çok talimli olduğu gibi savaş sırasında bu süvariler zincirle birbirlerine bağlı bulunurlar. Bu özellikleri sayesindedir ki ilerledikleri cephede çok büyük tahribat ve başarı elde ederler. Efendimiz, şimdiye kadar Macaristan'a karşı yapılan akınlar bu tarzdaki hücumların önlerinden değil de daha çok yanlarına ve gerilerine vurmak suretiyle kazanılmıştır. Bana sorarsanız bu defada öyle hareket etmemizde sayılamayacak kadar fayda var.
1: Paşa, ne dersin? Bali Bey'imizin söylediklerine eklemek istediğin bir şey var mıdır?
2: Hayır sultanım, bizce de münasiptir.
1: Anlaşıldı. Düşmana cepheden taarruz edilmeye, onun bize saldırması beklene. Cephe hücumları karşısında birlikler geriye ve yana alınır. Macarların bütün kuvvetleriyle merkeze yönelip de ön cepheden içeriye girdikleri zaman iki yandan kanatlarına saldırıla. Bu durumda sol kanat açığında tutulacak olan süvari birlikleriyle düşmanı arkadan çevrile ve burada kesin bir imha hareketine girişile. Allahu Teala muinimizdir, o bizimledir.
0: Sabahleyin cenk edilecekti. O gece yağmur olanca hızıyla yağdı. Her taraf çamur içinde kalmıştı. Buna rağmen Kanuni yapılan savaş hazırlıklarını bizzat denetledi. Çamurlara bata çıka bütün birlikleri ziyaret etti. Askerlere cesaret verici sözler söyledi. Ve o gece gözüne uyku girmedi. Tarihler 29 Ağustos 1526 Çarşamba gününü gösterirken Osmanlı ve Macar orduları Mohaç'ta karşı karşıya geldiler. Fırtınayla karışık yağmur Mohaç Ovası'nın üzerinde deli gibi savruluyordu. Macarların 150 bin askeri ve 100 kadar topu, Türk ordusununsa 100 bin askeri ve 300 de topu vardı.
4: Yağmur azalacağına hızlanıyor. Türklerin bu kötü havada savaşacaklarını sanmıyorum.
5: Yanılıyorsunuz Majeste. Bakın Türk ordusu sancak açmış bekliyor.
4: Madem öyle biz de sancaklarımızı açalım. Savaştan kaçacak halimiz yok. Zırhlı birlikler saldırıya hazırlansınlar.
5: Baş üstüne Majesteleri.
2: Hünkârım, küffar da sancağını açtı. Savaşmaya hazırlanıyor.
1: Görüyorum paşa. Siz bana zırhımı, ok ve yayımı ve kılıcımı getirin. Mehter de zafer havaları vurmaya başlasın.

0: Yiğitlerim, aslanlarım, şahbazlarım. Bugüne kadar sizlerle girdiğimiz her savaşta Yüce Allah'ın izniyle zafere kavuştuk. Birlikte Belgrad'ı aldık, birlikte Rodos'u aldık. Şimdi sıra Mohaç'a geldi. Sizler İslam ordusunun nadide neferlerisiniz. İki cihan sultanının ruhaniyeti bizimledir. Bütün evliyanın himmeti bizimledir. O halde zafer de bizim olacaktır. İşte küffar ordusu karşımızda duruyor. Geride bıraktıklarımız, toprağın üstündekiler ve toprağın altındakiler bizden zafer bekliyor.
1: Düşmanı eleyeceğiz.
0: Analarınız sizleri bugün için, gerekirse şehit olmanız için doğurmadı mı? Ya Rabbi, ilahi kuvvet ve kudret senin elindedir. Senin galip kıldığını kimse zelil edemez. Bütün varlığımızla sana yöneliyor, sana güveniyoruz. Bizi kafirler karşısında zelil ve perişan eyleme.
2: Amin.
3: Küffar saldırıya geçti.
0: Haydin yiğitlerim, haydin şahbazlarım. Herkes emredileni yapsın. Herkes verilen emir neyse ona göre hareket etsin.
3: Geriye! Geriye diyorum, çekilin! Geriye çekilin!
4: Kimler kaçıyor? Tam sırası. Bütün birlikler hücum etsin. Hücum!
5: Plan tuttu bari. Macarlar geriye çekildiğimizi sanarak merkeze doğru hücuma geçtiler.
6: Birazdan onları çember içine alıp imha ederiz paşam. Aman Allah'ım! Paşam, şuraya bakın! Padişah efendimizin başı dertte!
5: Dertte mi?
6: Evet, bakın! Bakın, bir Macar müfrezesi padişahımızın bulunduğu tepeye doğru hızla ilerliyor. Ok atışları yapıyor.
5: Akıl alacak gibi değil. Padişah da heykel gibi kımıldamadan duruyor.
6: Niçin geri çekilmez sultanımız?
5: Askerimizin morali bozulmasın diye hünkâr bunu asla yapmaz Vali.
6: İyi ama Macarlar ona bir zarar verirse.
5: Korkma, Yeniçeriler buna fırsat vermez. Gördüler, yardıma koşuyorlar. Gördün mü? Efendimiz de kılıcını çekti. Kendisine saldıranlarla çarpışıyor. Kılıcına kuvvet padişahım. Bak Bali, iki kişiyi birden nasıl devirdi. Hünkârımızı görüyor musun paşam, Bali?
6: Şimdi de üç Macar askeriyle birden dövüşüyor. Birisini öldürdü. Bakın, ikincisini de öldürdü. Görüyor musunuz paşam?
5: Ve işte üçüncüsünü de öldürdü. Hadi, şimdi de sıra bizde. Düşman iyice içimize sokuldu. Bali, şimdi gerilerden kuşatıp imha edelim onları.
3: Gün bugündür. Gün şehit olma günüdür yiğitlerim. Vurun ha! Koman ha! Allah bizimledir, evliyalar bizimledir yiğitlerim.
7: Uygulanan muharebe planı tutmuş, düşman tuzağa düşmüştü. Hilal şeklini alan Osmanlı ordusu uçlardan Macar ordusunu kuşatmıştı. Bizzat padişahın komuta ettiği ordu karşı saldırıya geçmişti. Kıskaca giren düşman neye uğradığını şaşırdı. Savaş 2 saat sürdü. Mohaç Ovası'nı hınca hınç dolduran 150 bin Macar askeri sanki yer yarılmıştı da yerin dibine girmişti. Savaş meydanında 10 binlerce düşman ölüsü yatıyordu. Kimileri kılıç darbesi altında, kimileri de kaçarken bataklıkta can vermişti. Zaferi kucaklayan Osmanlı ordusu sevinç içindeydi. Sancaklar gökyüzüne yükseliyordu. Mehter aralıksız zafer havaları çalıyordu. Biraz sonra kıratına binen Kanuni Sultan Süleyman savaş alanına girdi.
5: Allah'ın inayetiyle bu savaşı da kazandık hünkârım.
0: Peki Macar kralı Lajos nicedir paşa?
5: Kral ve yüksek rütbeli komutanların hepsi kaçarken bataklığa saplanarak ölmüşlerdir hünkârım.
0: Ya şehadet şerbeti içen evlatlarım Lala?
5: 150 şehidimiz vardır padişahım.
0: Allahu Teala makamlarını âli eyleyip bizleri dahi şefaatlerine nail eyleye. Bu harp bizim talebimizden de daha kısa zamanda bitti. Allahu Teala'ya ne kadar şükretsek gene azdır. Bundan sonra yapılacak en mühim

0: Mişlala düşmanın yeniden derlenip toparlanmasına imkan vermemektir. Bunun için gereği hemen yapıla.
1: Ferman sultanımındır.
0: Bundan sonraki hedefimiz başkent Budapeşte.

0: Mohaç'tan yola çıkan Türk ordusu 8 gün sonra Budapeşte'ye vardı. Kale kendiliğinden teslim oldu. Kanuni ve ordusu Budapeşte'deyken Türk birlikleri önemli bir Macar kalesi olan Szegeden'i aldılar. Sonra da sırasıyla bütün Macar kentleri tek tek Osmanlı'nın eline geçti. Böylece Macaristan'da Türk egemenliğini kayıtsız şartsız kabullenen ülkeler arasındaki yerini aldı. Ve yıllar yılları kovaladı. Yıl 1564. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'nın deyimiyle İhtiyar Arslan o tarihte 75 yaşında ve hasta. Ama devleti ayakta tutmak, düşmanlarına gücünü göstermek için bu kez hasımlarıyla değil, hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığın verdiği her türlü sıkıntıya ve ızdıraba sabrediyor. O sırada Osmanlı ordusu Malta kuşatmasını sürdürüyordu. Bu sırada Avusturya İmparatoru Ferdinand ölüp, yerine oğlu 2. Maximilian geçince padişah divanı toplantıya çağırdı.
1: Buyurun padişahım. Beni emreylemişsiniz, geldim.
2: Gel bakalım Sokullu. Seni çağırttım, sebebi Malta kuşatması nicedir, nasıl geçmektedir, ne zaman zapt edilecektir dey.
1: Kahraman ordumuz Malta'da var gücüyle savaşmaktadır padişahım. Allah'ın izniyle asker eninde sonunda Malta'yı fethederek padişahıma hediye edecektir.
2: Lakin bu kuşatma çok uzun sürmüştür Lala. Zaferi görmek nasip olmayacak mıdır acep?
1: Allah sultanımıza uzun ömürler ihsan eylesin. Görmemek de ne demek? Kısa zamanda zafer müjdesini vereceğim inşallah.
2: İnşallah Lala. Artık iyice yaşlandım ve hastayım. Bilmem ölmeden önce bu müjdeyi almak nasip ola mı? Ayrıca Avusturya İmparatoru Ferdinand'ın ve yerine oğlu Maximilian'ın geçmesi bizi düşündürür.
1: Beli hükümdarım. Keferelerin ne yapacağı bilinmez.
2: Bilirsin, Ferdinand'la yaptığımız 8 yıllık barış antlaşmasına göre ülkesi devletimize her yıl vergi öderdi. Ama son 2 yıl ödeme yapmaz oldu. Şimdi yerine geçen oğlu Maximilian babasının ölümünü bahane ederek bu antlaşmayı bozmaya yeltenebilir.
1: Beli hükümdarım, bizim istihbaratımız da bu cihette. Bugüne kadar yapılan her barış anlaşmasını bozan hep kendileri olmuştur.
2: Bu yüzden tiz Avusturya'ya bir elçi gönderile. İmparator Ferdinand'ın yerine geçen oğlu Maximilian'e diye ki, babasıyla yaptığımız barış antlaşmasına uy ve devletimize ödenmemiş 2 yıllık vergi borcunu hemen öde.
1: Ferman padişahımındır.
3: Demek Osmanlı padişahı babamın zamanında ödenmeyen vergi borçlarını istiyor ha?
4: Evet imparatorum. Gönderdiği Osmanlı elçisi yetmezmiş gibi, ayrıca babanızın zamanında yapılan 8 yıllık antlaşmaya uymanızı da istiyor.
3: O antlaşma babanın zamanında yapılmıştı. Şimdi imparator benim ve buna uymayabilirim. O zaman ne olur beyler?
4: Eğer antlaşma bozulursa Osmanlı'yı kızdırırız. Husumetini çekeriz majesteleri.
3: Yani bize saldırır mı demek istiyorsunuz?
4: Bundan hiç kuşkunuz olmasın majesteleri.
3: Ya sen ne dersin Çernobiç? Kumandanlarımın içinde Osmanlı'yı en iyi tanıyan sensin. Yıllardır onlarla göğüs göğüse çarpıştın. Anlaşmaya uymayıp vergi vermeyi reddedersek Osmanlı bizimle savaşmayı göze alabilir mi?
5: Bunu iki sebepten göze alabileceklerini sanmıyorum majesteleri. Birincisi padişah Kanuni Sultan Süleyman 75 yaşındadır ve artık savaşacak takati kalmamıştır. Hatta yatağa düştüğü de söylenmektedir.
3: Güzel.
5: İkincisi de Osmanlı ordusunun bir kısmı şu anda hala Malta kuşatmasıyla meşguldür.
3: Yani pederim zamanında yaptıkları anlaşma şartlarına uymamamı istiyorsun öyle.
5: Evet majesteleri. Ayrıca uymamanız için bir sebep daha vardır.
3: O neymiş?
5: Osmanlıların himayesinde bulunan Erdel Bey'i Sigismund Zatmar Kalesi'ni zapt etmiştir. Bunu da bahane edebiliriz.
3: Evet olabilir. Ama yine de Osmanlı'yı açıktan açığa kızdırmak işime gelmez. Zira onların ne yapacağını kimse kestiremez. Tarih bir avuç Yeniçerinin bir orduya kafa tuttuğunu yazmaktadır. Bu yüzden sinsi bir politika uygulayacağız onlara karşı.
5: Ne gibi majesteleri?
3: Bir taraftan ordumuzu onlarla savaşa hazırlarken... ...diğer taraftan da oyalama taktiği yapacağız.
5: Planınız nedir majesteleri?
3: Seni Osmanlı'ya elçi olarak göndereceğim Çernoviç. Onlara barış anlaşmasına uymamız için Erdel Bey'i Sigismund'un zapt ettiği Zatmar kentini boşaltmasını söyleyeceksin. Biz de bu arada Osmanlıların elinde bulunan Tokay ve Serenç kentlerini ele geçirmeye çalışacağız. Eğer Osmanlılarla bir savaşa girişecek olursak bu iki kentin mutlaka bizim elimizde olması gerekmektedir.
5: Majestelerimin sevgi ve saygılarını sunmaktan şeref duyarım Vezir-i Azam Hazretleri. İmparatorumuz Maximilian Hazretleri babasının sağlığında devletinizle yapılan barış antlaşmasına aynen uyacağını yüce devletinize bildirmem için beni elçi olarak yollamıştır.
1: Bre elçi, bu ne iştir, ne maskaralıktır. Majesteleriniz barış ve sükundan bahseder ama babasının tasdik ettiği anlaşma hükümlerine uymaz. Vaat edilen vergiyi vermez. Sonra da askerlerini Serenç ve Tokay'a saldırtır. Bu ne iştir? Bu ne densizlik? Bu ne küstahlıktır?
5: Ama sizin korumanızda bulunan Erdel Bey Sigismund da bizim Zatmar kentimizi zapt etmiştir devletlum.
1: Sigismund padişahımızın sadık kullarıdır. O Zatvar kentini siz oradaki Müslümanlara zulüm yaptığınız için işgal etmiştir.
5: Ama devletlum...
1: Şimdi kralına git söyle. Serenç ve Tokay kentlerinden askerlerini hemen çeksin. Aksi takdirde savaş çıkar.
5: Aman devletlim, hazır iki ülke arasında bir barış antlaşması varken bu iki kentin işgali yüzünden devletlerimiz arasında bir savaş çıkmasın. Kaldı ki çok değerli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta olduğunu duyduk. Onun vücutça böyle bir savaşa tahammülü olduğunu pek sanmıyoruz.
1: Efendi, efendi, ihtiyar aslanı uykusundan uyandırmayın. 40 bu kadar yıldır cihat meydanlarında boy gösteren saadetli padişahım hala gençtir, dinçtir. Onu sakın savaşa teşvik etmeyin. Arslanım bir kere uyanırsa bütün Haçlılar bir araya gelseniz nafiledir.
5: Ama Sayın Vezir-i Azam...
1: Kralınızın babası Ferdinand padişahımızı iyi tanırdı. Maximilian henüz acemi ve tecrübesizdir. Eğer isterse ona bu tecrübeyi padişahım verir. İnsan başındaki taçla kral olmaz. Şimdi varın gidin kralınıza, bu dediklerimi aynen deyin.
2: Demek Maximilian efendi vergi vermeye, işgal ettiği kentleri boşaltmaya yanaşmamaktadır ha?
1: Evet hünkârım. Anladığım kadarıyla Maximilian hem barıştan yanayız diyerek hem de bize ait olan kentleri işgal ederek bir oyalama siyaseti gütmektedir.
2: Amacı nedir küstahın bre?
1: Amacı bizi oyalayarak ordusunu güçlendirmek, sonra da kafa tutarak savaş çıkartmaktır.
2: Doğru dersin Lala. Peki ne yapmamızı tavsiye edersin?
1: Bence Avusturya ile bir savaş kaçınılmaz olmuştur padişahım.
2: Eğer savaş mukadderse elbette bundan kaçınmayız Lala. Her ne kadar yaşlı ve hasta olsam da benim gibi bir padişah rahat döşeğinde ölmemelidir.
1: Allah gecinden versin hünkârım. Siz daha çok uzun yıllar yaşayıp devletimizin başında bulunacaksınız.
2: İnşallah Lala. Elhamdülillah. Görünen odur ki bizi gene gaza meydanları bekler. İmdi gereği yapıla. Avusturya kralına öyle bir tokat atalım ki bir daha Osmanlı'ya kafa tutmak neymiş anlasın.
1: Ferman padişahımındır. İkinci vezir Pertev Paşa'nın kumandasına 25.000 süvari ve 2.000 yeniçeri vereceğim. Savaştan önce bu birliği Transilvanya üzerine göndereceğim. Ayrıca Belgrad ve Tamışvar valileri de Pertev Paşa'yı önemli kuvvetlerle takviye edecekler. Top dökümhanelerine de emir verip top döktüreceğim. Kırım Hanı Devletgiray'a da savaşa katılması için haber yollayacağım.

0: İyi edersin Lala. Küffara bir kere daha haddini bildirmek şart olmuştur. Bütün korku ve endişem bu zaferi görmeden ölmektir. Gece gündüz Rabbime dua ederim ki bu zaferi görmek müyesser ola.
1: Tarihler 29 Ağustos 1521'i gösterirken, Koca Sultan Belgrad'ın fethiyle açtığı şan ve şeref dolu sayfalarını yeni zaferlerle sürdürmeyi düşünüyordu. Takatinin üstünde bir gayret sarf ederek divanın toplantılarını izliyor, ordunun hazırlıklarının ikmali için emirler veriyordu. Bu arada Avusturya üzerine sefer açılacağını öğrenen Yeniçeri ocakları içinde de başka bir heyecan vardı.
0: Demek öyle ha Lala. Asker evlatlarım beni yanlarında görmek isterler ha.
2: Beli hünkârım. Asker kullarınız sizi seferde yanlarında görmek isterler ama...
0: Onların söylemesine ne gerek var Lala? Benim şimdiye kadar mücahid evlatlarımın başında olmadığım bir sefer mi oldu ki şimdi de istemeyeler? Cenab-ı Bari'den niyazım odur ki bize şehadet rütbesini nasip eyleyip... Muharebe meydanlarında emanetini ala.
2: Bağışlayın sultanım. Lakin çok rahatsızsınız. Seferse çok uzun ve meşakkatlidir. Kuşatmanın ne kadar süreceği bilinmez. Nazik bedeniniz yorulabilir.
0: Ne demek istersin Lala? Bizim nazik bedenimiz ne için ve kim için vardır? Tahta oturmakla, sefa sürmekle hünkâr olunmaz. Sen Lalamsın, saklamam. Çok hastayım. Lakin bu sefer benim ölümüme de sebep olsa katılacağım biline. Asker evlatlarım sultanlarını başında görmeyince maneviyatları bozulmaz mı bre Lala?
2: Ferman sultanımındır.
0: Var git asker evlatlarıma söyle ki ölünceye kadar onlarla beraberim. Selam ve muhabbetlerimi ilet kendilerine.
3: Duyduk duymadık demeyin. Devletli, saadetli padişahımız efendimiz Avusturya üzerine sefer ilan eylemiştir. Duyduk duymadık demeyin. Devletli, saadetli padişahımız efendimiz Avusturya üzerine sefer ilan eylemiştir.
4: Hastalığınız ciddi ve vahimdir padişahım. Hekiminiz olarak bu sefere çıkmamanızı tavsiye ederim.
0: Sen ne dersin bre hekimbaşı? Asker evlatlarım beni yanında görmezlerse nice savaşırlar.
4: Bağışlayın hünkârım ama bu sefere çıkmasınız. Hastalığınız bunu kaldırmaz. Vezirleriniz, kumandanlarınız, beyleriniz ne güne dururlar. Orduya onlar kumanda etseler.
0: Bak ha hekimbaşı. Ben padişah olduğumda Belgrad seferine çıkarken asker evlatlarımın başındaydım. Diğer seferlerde de hep öyle oldu. Birlikte zaferden zafere koştuk. Kallalar fetheyledik, ülkeler zapt eyledik. Ama şimdi o mücahit evlatlarım beni aralarında görmezse nice savaşırlar, nice şevke gelirler, nice göğüslerini kurşunlara hedef tutarlar.
4: Mübarek vücudunuzun bu sefere dayanamayacağından kuvvetle endişe duyarım. Maazallah ya bir de...
0: Emri hak vaki olursa demek istersin de dilin varmaz bre hekimbaşı. Amma dileğim odur ki Hak Teala bu kuluna inşallah rütbe-i şehadeti ihsan ede. Harp meydanlarında canını ala. İşte hekimbaşı, sefere çıkmaklığımı bunun içinde çok arzularım.
1: ...1566 yılı Mayıs ayının ilk çarşamba günü... ...imparatorluğun payitahtı İstanbul... ...tarihinin en heyecanlı ve önemli günlerinden birini yaşıyordu. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman... ...kendisini zaferlere ulaştıran kahraman ordusunun başında... ...13. seferine çıkıyordu. Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Alman, Bağdat, Korfu, Budin, Estergon... ...Tebriz ve Nahçıvan seferlerine...

0: bizzat kumanda etmişti. O gece halk uyumamış, padişahlarının zafere ulaşması için durmadan dua etmişlerdi. Seher vakti saray kapısında sanki bir dua ordusu bekliyordu.
1: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
2: Bu sesler nedir baba?
3: İstanbul halkının sesi padişahım. Saray kapısının bir yanı mızraklı, oklu, harbili, tüfekli, kılıçlı, sancaklı, baltalı binlerce yeniçeri evlatlarınızla, süvariler, ülüfeciler, gariplerle çevriliyken, diğer yanda vezirler, paşalar, kumandanlar, beyler, ilmiyeciler dururlar. Onların da gerisinde müminler sizi atınızın üzerinde görmek için toplanmışlar.
2: Tıpkı 45 yıl önceki gibi Lala. Yeni tahta çıkışımı hatırlattı bu bana. İlk seferimi Belgrad üzerine yapmıştım. O zaman da şimdiki gibi saray kapısında saf saf olup dizili beklerlerdi. Görülmemiş bir kalabalık ve heyecan vardı. Geceden camilerde Kur'an-ı Kerim okutulmuş, halk sabahlara kadar muzaffer olmamız için Cenab-ı Hakk'a dua ederek yalvarmıştı. Ve o gün dinine ve devletine bağlı bu milletin asla yenilmeyeceğini anlamıştım. Şimdi de inanıyorum buna. Gidelim Lala. Evlatlarımı daha fazla bekletmeyelim.
4: Bağışlayın sultanım. Bir hususu arz edecektim.
2: Ne var hekim başı?
4: Efendimiz, bari sarayın kapısından çıkarken bir arabaya binseniz. Bu hasta halinizde at üstünde durmanız çok sıkıntı verir size.
2: Olmaz hekim başı. Mücahit evlatlarım bizi at üstünde görmeye alışkındır. Şimdi arabamın içinde görürlerse üzülürler, maneviyatları bozulur. Onların üzülmelerini istemem Lala.
3: Buyurunuz sultanım.
2: Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye söyle ki bizi gönülden çıkarmaya hayır dua ile yad ede.
3: Söylerim hünkârım.
2: Şimdi gidelim.
0: Ve kapılar açıldı. Ak libaslar giymiş olduğu halde ihtiyar Kanuni ortaya çıktı. O anda yer yerinden oynadı.
1: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Devletinle bir yaşa! Devletinle bir yaşa!
0: Bütün İstanbul ayağa kalkmış, Edirne kapıya doğru akıyordu. Halk, padişah efendilerini bu kadar sıhhatte görmekten son derece sevinçliydi. Eski savaşçılar gözlerinden yaşlar akıtarak alayı takip ediyorlardı. Ama hiç kimse padişahın atının üstünde ne fedakarlıklarla durduğunu bilmiyordu. Padişah başta olmak üzere ordu hiç oyalanmadan yürüyüşe geçmişti. Ama seferin hangi tarafa olduğu henüz ilan edilmemişti. Kanuni bazen arabayla bazen tahtırevanla gidiyor, kasabalara girileceği sıradaysa ata biniyordu. Hastalığıysa günden güne artıyordu. En büyük korkusu yarı yolda kalmaktı. Ordu 15 Mayıs'ta Edirne'ye gelmiş, 3 Haziran'da Filibe'den geçmiş, 19 Haziran'da Belgrad'a varmıştı. Kanuni 1521'de ilk zaferini kazandığı bu kente yine at üstünde ve ihtişamlı bir alayla girmişti.
2: Görüyor musun Lala? Belgrad halkı nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlar bize.
3: Bu şehrin ilk fatihlerindensiniz padişahım.
2: Haklısın Lala. Bu şehrin benim hayatımdaki yeri başkadır.
3: At üzerinde dura dura yoruldunuz hünkârım. Sizin için kurulan otağa girip istirahat buyursanız.
2: İyi olur Lala. Bu hastalık nice bir hastalıksa gün be gün yorgun düşürüyor bizi. Romatizma denen illet bütün vücudumu sarmakta. Ağrımayan, sızlamayan yerim bulunmaz. Ne var ki asker evlatlarım bunu hiçbir zaman duymamalıdır Lala.
3: Endişe buyurmayınız sultanım.

0: Padişahım, otağa girmeme izin verir misiniz?
1: Hayrola Lala?
0: Az önce kötü bir haber aldım padişahım.
1: Hayırdır Lala?
0: Zigetvar kalası komutanı Kont Nikola Zerrini... Tırhal Sancak Bey'imiz Mehmet Bey'i gafil avlayarak oğluyla birlikte öldürmüş ve ordugahını da yağmalamış.
1: Bak zorbaya. Üzüldüm. Mehmet Bey ve oğlunu Allah rahmet eyle. Sadık evlatlarımdan biriydi. Lala, tez orduyu harekete geçir. Seferimiz Eğriye değil, Zigetvar'adır. Kont Nikola Zerrini'ye bu küstahlığının hesabı sorula. Bir Osmanlı beyinin kanına girmesi nicedir, öğrene kefene.
0: Ferman padişahımındır.
2: Harekete geçen Osmanlı ordusu önüne çıkan düşman kuvvetlerini bozarak kaleleri kağıttan bir kule gibi devirerek 5 Ağustos 1565 Pazartesi günü Budin'in 200 kilometre kadar doğusunda bulunan Zigetvar Kalesi'ne geldi. Kale suyla çevrilmiş 3 kısımdan oluşuyordu. Bu kısımlar köprülerle birbirine bağlanmıştı. Bu kalenin bir adı da Adaşehir'di. Kont Nikola Zerrini'nin kumandasında seçkin kuvvetlerle savunuluyordu.
3: Tanrı aşkına Osmanlılar! Osmanlılar kale önüne geldi!
4: Silah başına, silah başına! Ben kumandan Kont Hazretlerine durumu bildirmeye gidiyorum.
3: Çok kalabalıklar, hepimizi öldürecekler!
4: Mutlaka öldürdüğümüz Tırnan Bey'in intikamını almaya gelmişlerdir.
3: Şuraya bakın! Şuraya bakın, amma da kalabalıklar. Yanlarında topları bile var.
4: Öldürecekler, bizi öldürecekler.
3: Evet, öldürecekler.
5: Atmayın. Osmanlılar değil kim olursa olsun Zigetvar Kalesi'ni alamazlar. Kadınlar gibi titreyeceğinize kaleyi savunmaya hazırlanın sersemler. Köprüye geldiklerinde ateş açacaksınız. Topların mevzilerini düşmana çevirin. Ateşe hazır tutun.
0: Emredin padişahım.
1: Bu sefer beni pek yordu. Gördüğün gibi yatağa düşürdü.
0: Siz istirahat etmenize bakın hünkârım. Kuşatmayı düşünmeyin.
1: Savaş nice gitmektedir. Kalayı zapt edebilecek miyiz?
0: Bundan hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle zapt edeceğiz padişahım. Lakin... sizin de bildiğiniz gibi Zigetvar Kalası pek muhkem ve korunaklı bir kala. Düşman kendini ziyadesiyle savunuyor ama mücahit evlatlarınız da korkusuzca saldırıyorlar.
1: Durmadan top ateşi yapıla. Ancak açılan gediklerden içeriye girilirse fethedilir bu kala. Söyle Lala, topçular iyi nişan alsın. Asker evlatlarıma iyi olduğumu, kılıç kuşandığımı söyle. Duyarlarsa daha şevkle çarpışırlar Lala.
0: Ferman padişahımındır.
1: Bak ha Sokullu Paşa. Son nefesimi vermeden bu kalanın zaptını görmek isterim.
0: Göreceksiniz padişahım.
6: Gayret aslanlarım, devlet için, padişahımız için, dinimiz için saldırın, vurun, kuman, şehitlik ne günedir? Saldırın, düşmana merdiven dayayın, namlar kazın, kalayı bir an önce zapt etmek gerekir.
7: Elimizden geleni yapıyoruz efendim, ama kaladakiler kendilerini çok iyi savunuyorlar. Burçlara tırmanan askerlerimizin üzerine kızgın yağ döküyorlar. Çok askerimiz şehit oldu.
6: Fazla zayiat vermeyelim. Bugünlük yeter. Askeri geri çekin. Yeni planlar yapmalıyız.
7: Baş üstüne efendim.

0: binbaşı.
1: Burada yanınızdayım padişahım, emredin.
0: Dışarıda neler oluyor hekimbaşı? Asker evlatlarım hala kala hesap deli yemedi mi?
1: Ellerinden geleni yapıyorlar.

0: Buyurun sultanım, beni çağırtmışsınız.
1: Savaş nicedir Lala. Neden hala müjdeyi vermekte gecikirsin? Ölmemi mi beklersin?
0: Allah gecinden versin sultan. Düşman ziyadesiyle direniyor. Lakin fazla süreceğini zannetmiyorum. Zira dışarıdan bir yardım gelmediği için yiyecek ve içecek sıkıntısı başlayacaktır. Bu da direnme umutlarını kıracaktır. Padişahım, top sesleri sizi rahatsız edebilir. Ferman buyurursanız otağı Hümayun'u biraz cephenin gerisine aldırayım.
1: Sen ne söylersiniz Lala? Top sesleri bize ilaçtır. Biz yıllarımızı barut dumanları arasında geçirdik. Şurada şu hasta yatağında yatarken dahi kanım kaynamakta, yüreğim heyecanlanmaktadır. Hemen yüce Rabbim kuvvet verse de asker evlatlarımın saflarında yerimi alsam.
0: Af buyurun padişah. Ben rahatınızı düşünerek böyle söylemiştim.
1: Biz rahatımızı düşünseydik sefere çıkar mıydık? Muradımız cephede asker evlatlarımın arasında şehadet şerbetini içmekti. Lakin hastalık eman vermedi. Bizi işte böyle kahredercesine yatağa bağladı. Bu yüzden top sesleri, asker evlatlarımın Allah Allah nidaları tek teselli kaynağım oluyor.
0: Siz nasıl arzu ederseniz padişahım.
1: Arzum odur ki müjde haberi bir an evvel verile. Bana öyle geliyor ki emri hak vaki olacak bu sefer de. Bu yüzden acele ederim Lala.
0: İnşallah pek yakında göreceksiniz sultanım. Baka kumandanlar, beyler, ağalar, bu iş uzamıştır. Kalanın fethi gecikmektedir. Padişah efendimiz ise sabırsızlanmaktadır.
2: Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz vezir hazretleri. Lakin küffar kaleyi ziyadesiyle savunmaktadır. İnşallah yakındır.
3: Düşman askeri kale duvarlarında açılan gedikleri hemen örüyor. Bu yüzden de işimiz güçleşiyor.
0: Paşa, biz ne kaleler ne direnişler gördük ama hiçbiri de fayda etmedi. Osmanlı'nın önüne dikildiği bir kala eninde sonunda zapt eylenir. Sizden istediğim bu işi bir an önce bitirmektir. Askere şevk verin, onların önünde gidin, burçlara yalın kılıç saldırın. Padişah efendimiz de böyle istemektedir.

0: durumumuz gittikçe kötüleşiyor Konto Hazretleri. Direnecek fazla bir gücümüz kalmadı. Askerin morali çok.
1: Moralinizi bozmayın. Osmanlılar bu kaleyi alamaz. Gördünüz işte, günlerdir saldırıyorlar. Ama sonuç ortada. Hepsi de kale önünde ölüyorlar.
0: Ama bizden de ölenler oluyor efendim. Düşmanların hem sayısı çok fazla, hem de korkmadan kurşunların, güllerin ve alevlerin önüne atılıyorlar efendim.
2: Ayrıca yiyecek ve içeceğimiz de azalmaya başladı.
0: Cephane de tükeniyor kontum. Birkaç gün sonra tüfeğimizi ateşleyecek bir gram barutumuz bile kalmayacak.
1: Bakın beyler, bu savaşta sabreden kazanır. Biz Osmanlılardan daha iyi durumdayız. Bir zaman daha saldırırlar, sonra baktılar olmuyor, çeker giderler.
0: Osmanlı ordusu kolay kolay çekilemez Konto Hazretleri.
2: Hele başlarında padişahları Kanuni Sultan Süleyman varken bu kaleyi almadan mümkünü yok, geri dönmezler.
0: Evet, doğru söylüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın başında bulunduğu her seferden muzaffer olarak çıkmıştır bu ordu. İşimiz çok zor Konto Hazretleri, çok zor.
1: Peki ne yapmamı istiyorsunuz beyler?
2: Canımızı bağışlaması şartıyla kaleyi onlara teslim edelim.
0: Bence de en uygunu budur efendim.
1: Asla! Böyle bir teklifi duymamış olayım beyler. Kanımızın son damlasına kadar kaleyi muhafaza edeceğiz.
3: Buraya elbiselerimi verin. Zırhımı kuşandırın. Kılıcımı getirin.
4: Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Kalkmayınız. Mübarek vücudunuzu zedelersiniz sonra.
3: Çekil önümden bre hekimbaşı. Bu karla benim yüreğimi yakar. Asker evlatlarımla olmak isterim.
4: Yalvarırım sultanım, kendinize eziyet etmeyin. Bu halde dışarı çıkmanız bir felaket olabilir.
3: Bre hekimbaşı, cihad edememekten daha büyük felaket.

0: ne olabilir? Allah'ım Zigetvar'ı ihsan eyle bana. Allah'ım Zigetvar'ı ihsan eyle bana.
1: Aman yarabbim. Aman şefkatli padişahımın nedir bu hale? Ayağa kalkmışsınız, lütfen istirahat buyurun.
0: Savaşacağım Relala. Küffarla cihad edeceğim. Kalayı bir an evvel alacağım. Kılıcımı getirin bana.
1: Ah hünkârım, bu kulunuza acıyın. Lütfen istirahat buyurun.
0: Neden engel olmak istersiniz bre? Ya sen Lala, neden gayret gösterip de kalayı almazsın? Neden liyakatini ispat etmezsin? Ben şimdi... Ah, tutun beni. Başım dönüyor.
2: Tutuyorum efendim. Bana yaslanın. Ha, şöylece sizi yatırayım.
0: Biraz bacaklarımda derman. Kudret olacaktı ki.
1: Bütün kullarınız kalayı almak için gayret göstermektedir yüce hünkârım. Siz endişe etmeyiniz. Bugün yarın Zigatver kalesi anahtarını teslim edeceğim size.
0: Çabuk ol Sokollu. Zira giderek tükeniyorum. Her saniye biraz daha ölüme yaklaştığımı hissediyorum. Emre hak vaki olmadan.
1: Allah gecinden versin sultanım.
0: Her gece emre hak vaki olacaktır. Endişem bu değil. Onca asker evlatlarım şehadet şerbetini içti. Ama bu kalayı hala alamadık Lala. Eğer kala alınmazsa tabağımız olan ahali zulüm görmeye devam edecek. Endişem ve acele etmekliyim bundan dur. Hadi git. Elinden geleni yap Lala. Zigetvar kalasını al. Müşteri haberini bekliyorum.
1: Alacağız padişahım. Alacağız. Siz rahat olun, istirahat edin, endişe etmeyin. Dua edin bizim için.
0: Hadi var git. Bir an evvel zafere ulaşmamız için Allah-u Teala'ya dua ve niyazla bulunacağım.
3: Hücum! Allah aşkına, devlet aşkına, din aşkına, padişah aşkına hücum!
4: Din şeytanına göre de reislerim, alın artık bu kalayı!
3: Vurun ha! Kuman yiğitlerim! Vurun! Kaldıran yiğitlerim!
5: Öğleden sonra kaleye yapılan hücumlar çok şiddetlenmiş, gediklerde dost düşman birbirine karışmıştı. Artık iki tarafta kılıç kılıca, balta baltaya, topuz topuza dövüşüyordu. Lağımların patlamasıyla hasıl olan ışıkların altında başlar uçuşuyor, vücutlar devriliyordu. Öte yandan hasta yatağında her an zafer müjdesi bekleyen koca padişahın sabrı giderek tükeniyordu.
0: Yiğit evlatlarım, hala kalayı alamamışlar mı hekimler?
2: Az kaldı hünkârım. Kala düştü düşecek. Mücahitler var gücüyle saldırıyor. Lala kulunuz da ordunun başında yalın kılıç dövüşüyor. Zafer an meselesidir padişahım.
0: Katibi bulasın hekimbaşı.
6: Buradayım hünkârım.
0: Lala'ya iletilmek üzere yaz. Ey Lala, bu meşum küffar ocağı hala yanmakta devam edecek mi? Ahalinin gördüğü zulüm ne zaman sona erecek? Hala zaferi müjdeleyecek olan davul seslerini işitmeyecek miyim? Mehteranlarım zafer havalarını ne zaman vuracak? Tez bu hattı şerifi Lalam Mehmet Paşa'ya ulaştırız.
6: Baş üstüne hünkâr.
5: Bu onun son emriydi. Bu emirden sonra fenalaştığı görüldü. Dört kıtada at koşturmuş, 72 millete hükmetmiş Cihan Sultanı şimdi son anlarını yaşıyordu. Sokullu Mehmet Paşa'yı otağı Humayun'a çağırdı. Otağın içindekiler ağlamamak için kendilerini zor tutuyordu.

0: Lala. Geldin mi?
1: Burada. Yanınızdayım hünkârım.
0: Şu

0: Şu ocağa yanası kaleyi hala alamadınız mı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
1: Padişahım, padişahım, devletim.
2: Artık seni duymazlar. Padişahımız efendimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Hünkârım, hünkârım, az kalmıştı. Kalenin fethine çok az kalmıştı.
3: Batılıların tabiriyle Muhteşem Süleyman, 6 Eylül 1566 Cuma günü ahirete intikal etti. Ertesi günü de Zigetvar Kalesi fethedildi. Ne yazık ki ordularını zaferden zafere koşturan bu eşsiz cihan padişahı, çok istemesine rağmen bu son zaferini göremedi. Asra yaklaşan zaman dilimi içinde onun bütün gayesi, ilahi kelimetullahı hakim kılmak, zalimlerin zulmünü kaldırarak hak ve adaletin tecessüsünü sağlamak olmuştu. Onun son döneminde sanki kurtla kuzu birlikte gezmişlerdir. Ona verilen kanuni sıfatı bunun açık bir deliliydi. Ruhu için Fatiha. Muhteşem Süleyman ve Son Sefer adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
10: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
12: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.
13: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. 91.8 Hedef Radyo'dan, güzel bir Ankara sabahından hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Gününüz güzel geçsin efendim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesaj gönderebilir, sorularınız varsa sorabilir ya da dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir konu, husus varsa lütfen bize yazın efendim. Evet, bu hafta stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var, güzel bir anne. Bugün otizmi konuşacağız. Otizm nedir? İlk nasıl fark edilir? Belirtileri nelerdir? Sonrasında neler yapmak gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Güzel bir anneyle birlikte bunları sizlerle paylaşacağız efendim. Konuğumuz Nisan Çalışır hanımefendi. Otizmli bir çocuk annesi. Aynı zamanda Şafak Otizmli Bireyler Derneği gönüllü üyesi. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum.
1: Ben de öyle.
0: Evet, gülen yüzünüz maşallah. Evet Nisan Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Nisan. Furkan'ın annesiyim. Yaklaşık Furkan 2,5 yaşındaydı biz bunu fark ettiğimizde. Şu an 9 yaşında. 7,5 yıldır biz bu işin içindeyiz.
0: İçindesiniz, evet. Zor aslında.

0: Başlangıçta biraz meşakkatli bir şey, biraz evet. Ama sonrasında artık o kadar olağan bir hale geliyor ki biz o farklılıklarla yaşamaya alıştıkça,
1: Alışıyoruz,
0: evet,
1: evet.
0: bizim için aslında her şey normal oluyor. Şimdi iki çocuğunuz var
1: İki
0: sanırım.
1: çocuğum var,
0: Evet,
1: evet.
0: kaç yaşındaydı Furkan?
1: Furkan 9 yaşında, bir de kızım var 13 yaşında.
0: Peki nasıl araları?
1: Araları, yani şöyle söyleyeyim, gerçek anlamda araları geçen seneden bu zamana düzelmeye başladı. Yani Furkan'ın farkındalığı arttı. Kızım Ada da işte genç kız olmak, ergenlik
0: Evet.
1: çağına girmesiyle beraber biraz daha kardeşinin farkına vardı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Çünkü yani ne kadar yok deseler de bir kıskançlık oluyor, değil mi? Yani
1: Kıskançlıktan ziyade karşılaştırma oldu bizde.
0: kıyas.
1: Evet. Ona yaptınız, bana yapmadınız. Bana vermediniz, ona verdiniz
0: Değil mi?
1: diye. Aslında
0: Aynen.
1: öyle olmadı.
0: Ya, tabii ki öyle
1: Asla öyle
0: olmamıştır.
1: olmadı.
0: Ama işte şey yapacak. Çünkü burada daha çok dikkat çekmeye çalıştığı için, hani şöyle düşünün. Şimdi o 9 yaşında, o 13 yaşında. Ya onun 9 yaşına kadar o hep tekti. Tek o vardı falan. O artık o konfora, o tek olmaya o kadar çok alıştı ki sonrasında ayrım asla olmaz. Ama büyüklerde mutlaka böyle bir şey oluyor. Tatlı kıskançlıklar oluyor
1: Evet.
0: ama yine de çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Aynen.
0: Evet, otizm hani sizlerin de bildiği gibi sosyal etkileşim ve iletişim ve davranışlarda farklılık. Aynı zamanda kişiden her otizmde de birbirinden farklı,
1: Çok
0: yani
1: farklı,
0: otizmin de,
1: bambaşka.
0: değil mi, kendi
1: Aynen,
0: içinde
1: bin çeşit otizm
0: çeşitleri var.
1: spektrum bozukluğu deyip de biz bunu tek bir tanı içerisinde koymak aslında bana göre çok yanlış. Ben de sağlıkçıyım. Kendim
0: Evet.
1: ebe hemşireyim.
0: Evet.
1: Ama bana göre bu tanı çok yanlış. Çünkü otizmli deyince akıllarına gelen insanların hani engelli, konuşamaz, yapamaz, gidemez, edemez. Yani evden bile dışarı çıkamaz modunda görüyorlar.
0: Evet,
1: Aslında
0: böyle şeyler var.
1: maalesef öyle değil. Bizim tek problemimiz, evet, illaki biz özel
0: Ya
1: eğitimde
0: öyle de
1: karşılaşıyoruz.
0: olabilirdi.
1: Evet, öyle de olabilir. Özel eğitimde karşılaşıyoruz. Milyonlarca çocuk var. Onlar yani gerçekten çok kötü durumda. Yani gerçekten konuşamıyorlar, yürüyemiyorlar. Başka problemleri oluyor. Bunun yanında başka hastalıkları da
0: Bu
1: oluyor.
0: saydıklarınızın hepsi bizim Eymen'de var
1: Evet,
0: mesela.
1: yani
0: Evet.
1: Allah onların daha çok yardımcısı olsun.
0: Amin inşallah. Gerçekten çok zor başlangıçta. Ama hayatınızı artık ona göre şekillendiriyorsunuz. Ona göre
1: Mecbur.
0: bir yaşam tarzı
1: Evet.
0: seçiyorsunuz ve
1: Mecbur.
0: siz aslında farkında olmadan geceleri ayakta kalan, gündüzleri uyuyan ya da uyku saatinin bir önemi olmayan, sadece o çocuğa odaklı ama bununla birlikte gelen muazzam güzelliklerle birlikte yaşayan bir anne oluyorsunuz, işte bir
1: Evet.
0: ebeveyn oluyorsunuz. Yani şimdi ben o şeyi de, ben bunu aslında yaşamayana bazen böyle tarif ediyorum ama yaşamayanın da çok böyle anlayacağına çok
1: Asla.
0: inanmıyorum. Yani
1: Asla,
0: hani
1: yani yaşamayan asla bilemez.
0: evet, çünkü ya evet anlıyorum falan diye diyorlar ama ben sonra baktığımda onların davranışlarına ya da
1: Evet.
0: işte ilişkilere ya da yorumlarına baktığım zaman, ya hiç anlamamışsınız diyorum ya.
1: Aynen, hiç
0: Yani
1: anlamıyorlar
0: evet,
1: yani. Ya
0: çünkü
1: anlaması gereken asıl insanlar bile anlamıyor. Öğretmenler mesela, biz geçen sene bildiğiniz yani öğretmenle yani büyük bir çatışma içine girdik.
0: evet.
1: Yani benim çocuğum kaynaştırma öğrencisi, gelecek hani burada oturabilecek arkadaşlarıyla, hani nasıl söyleyeyim, iletişim kurup sizinle beraber ders dinleyebilecek bir çocuk. Hani
0: Evet.
1: o şeye, kapasiteye sahip bir çocuk.
0: Ama bu yasal hakkı
1: Evet,
0: zaten.
1: yasal da hakkı, ama biz öğretmenimizle, yani ilk öğretmenimizle acayip, yani bildiğiniz böyle tartışma içerisine girdik.
0: Evet.
1: Çok
0: Peki
1: fena.
0: yani ne istiyor, ne diyor?
1: İstediği şey şu,
0: Gelmesin mi istiyor?
1: gelmesin. Ben size açık ve net bir şekilde onun hani diline vurmadığı ama asıl kalbinden geçeni söyleyeyim. Ben bu çocukla baş edemem. Çünkü ben bu çocuğa nasıl davranması gerektiğini bilmiyorum. aslında kalbinden geçen
0: peki,
1: bu.
0: Peki o onların ayıbı değil mi?

0: Çok ayıp.
1: Onların eksiği değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ve bunu söyleyen 25 yıllık bir öğretmen. Hı hı. Ya ben çok üzüldüm. Yani bir 25 yıllık bir öğretmene bu durumu hiç yakıştıramadım.
1: Ya aslında söylediğiniz durum o kadar çok ki ve buraya gelen yani nasıl diyeyim, neredeyse tüm 30'lu çocuk annelerinin söylediği, hı hı, ve ilk söylediği şeyler.
0: Evet.
1: Yani o okuldan oraya, oradan oraya, oradan oraya, yani diyor ki kabul görene kadar yani çok zamanlar geçti, yerler değiştirdik, ikametler değiştirdik ama yani biz neden yani bu şeydeyiz? Niye bunu yaşıyoruz?
0: Kabullenmiyorlar, yapmak istemiyorlar, uğraşmak istemiyorlar. Zor geliyor.
1: Ama bu çocuk büyüyecek yani, ve topluma karışacak.
0: Evet işte. Şimdi kırılma noktasına gelelim. Çocuğu götürdüm. Sınıfa oturduk. Yanında oturuyorum. Ben kolaylaştırıcı kişi olarak sınıfta oturabiliyorum. Yasal hakkımda bu şekilde. Bir saat sonra öğretmenin bana söylediği şey şu. Sen kendini boşuna parçalıyorsun. Bu çocuktan bir şey olmaz. Yani bir öğretmenin bu cümleyi kullanması çok kötü bir şey.
1: Uh-huh.
0: Çok kırıcı.
1: Ya bakar mısınız?
0: Sonra
1: ne
0: döndüm
1: yani?
0: Dedim ki yani peki dedim problem ne? Çok hareketli, oturmuyor, beni dinlemiyor. Bunu dedim bir saatte mi karar verdiniz?
1: Uh-huh.
0: Evet benim çocuğum otizmli ama tabii şöyle otizmden ziyade otizmle DEHB biliyorsunuz hiperaktivite birbirine uh-huh karışık, iç içe girmiş bir şekilde.
1: Uh-huh.
0: Benim çocuğumun daha fazla. Yani %80 oranında hiperaktivitesi var. Evet ben bunu kabul ediyorum.
1: Evet.
0: Evet kafası başka yerlere uçuyor. Siz bulut derken o pamukların üstünde zıplıyor.
1: Evet. Evet.
0: Yani farklı şeyler ama bizi anlıyor. Yani bu kapasiteye sahip ve ben bunun bilincinde bir şekilde onu oraya getirdim.
1: Peki onun o durumuna göre, o yani onun öğrenme şekline, onun seviyesine göre yani o iletişimi ya da anlatma yolunu seçecek olan öğretmen değil mi?
0: Evet.
1: Ama yani öyle bir söylüyor ki sanki hani biz yani şeyiz, hani suçlu hissettiriyor kendini.
0: Evet,
1: başta
0: aynen.
1: Bunu yapıyorlar.
0: Bundan bir şey olmaz yani, ne olmaz mesela? Yani, ben de dedim ki ne olmaz? Hani ne olsun isterdiniz?
1: Yani
0: cevap yok.
1: Değil mi?
0: Yani ne olmasın
1: ya,
0: isterdiniz?
1: Ya işte bir eğitimci olarak bunları duymak da çok acı. Biz her şeyden önce şunu söylüyoruz. Yani hangi meslek grubuna mensup olursanız olun.
0: Aynen.
1: Sonuçta biz anneyiz, babayız değil mi? Ablayız.
0: Anneyiz, babayız, yani, eşiz. Yani
1: evet.
0: Her şeyiz geri geldiği
1: zaman. Sizin çocuğunuz
0: zaman
1: olsa böyle mi yapacaksınız yani?
0: Yani.
1: İşte aynen. Bazı şeyler çok insanın diline geliyor da işte her şeyi söyleyemiyorsunuz ama biraz insanlar bu noktada
0: aynen
1: da insanın sabrını zorluyor.
0: Tabii ama şöyle bir yandan da iyi oldu. Hani bir her musibette bir hayır vardır ya.
1: Hı hı.
0: Bizimki hayıra döndü. Biz o öğretmenle çatışırken başka problemler ortaya döküldü okulla ilgili.
1: Hı hı.
0: Sonra bir şekilde okula işte müfettiş geldi, RAM'dan arkadaşlar geldi, öğretmenler geldi. Meğersem bunun yolu yordamı bu değilmiş. Biz bunu öğrendik.
1: Evet.
0: Aslında herkes öğrensin. Özel bir çocuğunuz varsa, kaynaştırma öğrencisi bir çocuğunuz varsa okula gitmeden önce, bir hafta önce haber veriyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Müdüre, müdür yardımcısına, bununla ilgilenen yönetim kısmına. Yönetim kısmı RAM'a haber veriyormuş. RAM'a haber verdikten sonra RAM'dan iki öğretmen geliyor. Hangi sınıfa geçecekse o çocuk, sınıfta iki gün boyunca o çocuklara eğitim veriyorlar. Sizin böyle böyle bir arkadaşınız var. Bu şekilde davranmanız gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Ve ona göre hani siz bu çocuğu kabullenin modunda,
1: evet,
0: aslında hani amaç bu.
1: Evet. Peki ne zamandır böyle bir şey var?
0: Hep varmış.
1: Hep varmış.
0: Biz ta ki yani hani bu kargaşanın içine girinceye kadar.
1: Çünkü bunu çok
0: öğrenememiştik.
1: Eminim
0: evet,
1: birçok kişi de bilmiyor.
0: Bilmiyorduk yani. Keşke bilseydim ben, hani kimseyle tartışmak istemem, kimseyle kavga etmek istemem. Öğretmenlik mesleğine sonsuz saygım var.
1: Hı hı.
0: Çünkü gerçekten zor bir şey. Sabahtan akşama kadar çocukların içinde, yani bizim kendi çocuğumuza tahammül edemediğimiz, kendi evladımıza, hı hı, tahammül edemediğimiz zaman onlar bizim çocuklarımıza tahammül ediyorlar.
1: Evet. Ya öyle ama
0: işte
1: yani bu bir hem gönülden isteniyor başta.
0: Aynen gönülden. Aynen.
1: Hem
0: yani
1: de bir,
0: severek
1: bir
0: aşkla yapan,
1: evet,
0: bütün meslekler için söylüyorum.
1: Evet. Siz de bir çalışansınız ona bakarsanız değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet. 6 yıldır çalışmıyorum ama maalesef
1: yani,
0: Furkan'dan dolayı.
1: Evet.
0: Hani bayağı bir ara vermek
1: ya
0: zorunda kaldım.
1: Sonuçta biliyorsunuz insanlarla
0: tabii
1: nasıl.
0: Tabii ki çok zor.
1: Değil mi yani?
0: Tabii ki.
1: Temas içindesiniz
0: tabii
1: aynı
0: ki
1: zamanda.
0: Aynen.
1: Bu çok farklı bir
0: ki
1: şey.
0: Benim hani işim, ya benim işim Onlarınkinden daha zor. Ben insanların hayatını şey yapıyorum, yönlendiriyorum. Hı-hı. Onlara destek oluyorum. Yani onların hayatı benim elimde bir nevi.
1: Evet. Ya işte yani demek istediğim aslında bunlar bahane değil, değil mi?
0: Değil,
1: ya orada
0: değil.
1: Niyet önemli. Aynen. Eğer gerçekten o çocuğu kabul etmek Aynen. istiyorsanız zaten bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Ona göre
0: Aynen.
1: ya şöyle der değil mi insan? Hı-hı. Ne yapabiliriz? Yani Aynen. işte Nisan Hanım, hani siz de bana işte yol gösterin. Biz bu çocuğu birlikte işte burada değil
0: Tabii
1: mi
0: ki.
1: Eğitim verelim.
0: Şekillendirelim.
1: İşte, evet.
0: Bu bir hamur. Biz
1: Evet.
0: bu hamuru beraber yoğuralım. Şimdi bu hamura siz fazla su katarsanız cıvır.
1: Evet.
0: Çok un koyarsanız o zaman da katılaşır.
1: Taş olur, evet.
0: Taş olur, olmaz. Buna bir yön vermek, bir şekil vermek lazım ki bizim çocuklarımız bir şey yön verdiğiniz zaman o yönün içine girerler.
1: Hı.
0: Ama iyiyi ve kötüyü ayırt edemezler.
1: Evet.
0: Maalesef ki ayırt edemezler.
1: Evet.
0: Edemiyorlar. Çünkü bunun bir de bilimsel tarafı var. Bizim çocuklarımızın, yani ben kendi çocuğum için söyleyeyim. Ön frontalleri yeterli çalışmıyor.
1: Hı
0: Ön
1: hı.
0: frontal dediğimiz şey insanların işte hafıza kısmı, sosyallik kısmı, işte sosyal iletişim kısmı
1: Hı
0: bizim
1: hı.
0: çocuklarımızda yeterli çalışmıyor. Oradaki nöronlarda bir problem var. Ama nasıl bir problem var? Onu ben bilmiyorum tabii, doktor
1: Evet.
0: olmadığım
1: Evet
0: için.
1: yani burada bir farklılık
0: Evet, bir
1: oluşuyor.
0: farklılık var. Onlar her şeyin farkında
1: Evet.
0: fakat dile getiremiyorlar. Ben size şöyle çok küçük bir örnek vereyim.
1: Hı.
0: İki tane balık almıştık biz Furkan'a akvaryumunda. Çok seviyor. Geliyor gidiyor, seviyor balıklarını falan böyle.
1: Evet.
0: Besliyor falan onları. İşte balık herhalde bir şey oldu. Suyunu değiştirirken bir sıkıntı yaşandı. Sabah ölmüş balıklar.
1: Hı.
0: Furkan ışığı açtı. Baktı balıklar yüzüyor gibi geldi ona. Aşağıdan hava veriyor ya.
1: Evet.
0: Hava şeyi de. Ben de seslenmedim hani üzülmesin diye. Sonra işte eşime dedim ki sen gelirken balık al. Biz
1: Evet.
0: bunları şey yapalım, Furkan okuldayken kapatalım hani görmesin. Ben
1: Evet.
0: öyle zannediyorum ya hala. Sonra ben arabada oturdum, dedim ki Furkan sana balık alacağız tamam mı dedim.
1: Hı.
0: Yeni balık alalım dedim. Gördüm ben sabah ölmüş onlar dedi
1: Ya
0: bana. Yani ben onun fark et yani ben
1: fark
0: zannediyorum
1: etmediğini
0: ki fark
1: zannediyorum.
0: etmedi zannediyorum. Hava pompasıyla balıklar bıdı bıdı geziyor içinde zannediyorum ama
1: Evet.
0: bana işte söylemiyor. Ben de dedim ki yani şöyle demek ki bizi söylemiyorlar ama her şeyin
1: Farkındalar.
0: farkındalar.
1: Ya
0: Yani
1: öğrenmiş oldunuz değil mi o zaman? Ya
0: tabii.
1: çok etkileyici gerçekten. Aslında ya bu çocuklar aslında ay, çok zekiler bir de ya
0: Çok
1: böyle bir
0: evet
1: şey
0: her şey
1: var.
0: bir de yani Furkan'ın belki çocukların farklıdır hani dediğimiz gibi hani o otizm spektrum bozukluğu deyip kocaman bir çuvalın içine tek bir tanıyla koymak çok yanlış.
1: Tabii ki.
0: Herkesin çok farklı. Zeki olan da var. Evet zekasında problem olan da var.
1: Hı.
0: Ama Furkan'ın zekasında bir problem
1: Hı
0: yok.
1: hı.
0: Hatta fazlası var.
1: Evet.
0: Sıkıntısı şu, dile getirip söyleyemiyor. Sosyal iletişimi yani kötü.
1: Hı. Ama
0: Var
1: işte
0: ama kötü.
1: evet zamanla çok böyle
0: Yani.
1: ileriye taşıyanları görüyoruz. Yani
0: Tabii
1: şimdi
0: ki.
1: artık örnekleri var işte
0: Tabii
1: Pervin
0: ki.
1: Hanım'ın oğlu da aynı şekilde sizin
0: Aynen. Tabii
1: dernek
0: Pervin
1: başkanınız
0: öğretmenimizin oğlu üniversiteye
1: üniversiteye
0: gidiyor.
1: gidiyor.
0: Yani.
1: Yani evet şimdi çok iyi bir durumda olanlar da var.
0: Tabii
1: Biraz
0: ki.
1: sanırım
0: Zaman.
1: zaman, eğitim.
0: Evet geriden geliyorlar. Biz şunu mesela kabul ettik eşimle.
1: Hı.
0: 4 yaşındaydı. Ama 4 yaşında bir çocuğun yaptığı şeyleri yapmıyor. 2 yaşındaki bir çocuğun yaptığı şeyleri yapıyor. Farkındayız.
1: Evet.
0: Evet şu anda mesela Furkan 9 yaşına girecek. Ama 7 yaşındaki bir çocuk
1: Hı.
0: yapılan şeyleri yapıyor. Onun da farkındayız.
1: Evet.
0: Sosyal olarak, zeka olarak öyle değil. Ben Furkan'a ders çalıştırdığım zaman şu anda akranlarından hiçbir farkı yok.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Anlıyor,
0: Anlıyor,
1: yapıyor.
0: okuyor,
1: Evet.
0: yapabiliyor. Matematik zekası da var ki matematik zor bir şey. Neden? Soyut bir şey matematik.
1: Evet.
0: Elle tutulur, gözle görünür. Hani okuyup yapacak, görecek bir şey değil.
1: Evet.
0: Matematik çok soyut bir şey olduğu için ben onu da açıkçası ben çok zorlandım.
1: Evet.
0: Anlayacak mı, anlamayacak mı?
1: Evet.
0: Nereye kadar anlayacak? Çünkü bana geri dönüşüm yok. Geri dönüşümünü Furkan'dan almak çok zor. Çünkü veremiyor. İstese de veremiyor.
1: Evet. Yani o yani değil mi farklı farklı şekillerde artık çocuğunuzu o kadar iyi tanıyorsunuz ki neye nasıl işte geri dönüşler verdiğine ya da işte aslında o söyleyene kadar anlayıp anlamadığını da bazen bilmiyorsunuz değil mi? Onun verdiği
0: Evet
1: yanıtlardan.
0: yani ben hala diyorum yani Furkan Ben Furkan'ın yani %70 biliyorum. %30'u Furkan

0: Hala benim için kapalı bir kutu.
1: Evet.
0: Ne kadar neyi ne kadar yapabilecek yani öğrenme anlamında bana aktarabilme anlamında onu
1: Evet. Şey var
0: kestiremiyorum.
1: mı, bazen böyle takıntıları oluyor. Yani işte ne bileyim, belirli videoları aynı dakikadan alıp izliyorlar. Ya da işte bazı renkler ya da
0: Takıntıları var.
1: şekillerle ilgili. Ya
0: Var.
1: da ne bileyim saat, mesela bir arkadaşımın vardı yine. Yani şu saatte çıkacağız dediğinde o saatin bir
0: Evet.
1: dakika sonrasına kalamazdı.
0: Aynen.
1: Mutlaka o saatte çıkması
0: Aynen.
1: gerekirdi.
0: Plan program hiçbir zaman değişmeyecek. Şöyle esneme payları yok, toleransları yok.
1: Evet, aslında bizim olmamız gereken durum bu, biliyor musunuz?
0: Evet.
1: Biz hep böyle tam vaktinde olamıyoruz, ne bileyim işte tam planlamamız böyle çok keskin olmayabiliyor.
0: Evet,
1: Ama
0: insanız.
1: evet,
0: Yani
1: ama
0: aslında
1: işte bu
0: esneme
1: çocuklar
0: payımız
1: çok
0: olmaz.
1: kararlı ve
0: Aynen.
1: planlılar yani,
0: Evet, esneme
1: gerçekten.
0: payımız yok. Ben onu spor okuluna götürüyorum. Haftada iki kere. Öğretmenimiz bir kere işi varmış. Bizi tam böyle yolda aradı. Yürürken işte Furkan öğretmenimizin işi varmış işte. Biraz geç gecikmiş dedim. Yani yok böyle bir
1: Kıyamet koptu
0: şey.
1: değil mi?
0: Kıyamet koptu yani.
1: Ya
0: Bir
1: evet.
0: market gezip yarım saat, bir saat artık markette şurada burada. Artık yönünü değiştirerek
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: şekilde
1: Evet,
0: bir orta yol
1: ama
0: bulmaya çalıştık.
1: evet, dolayısıyla idare etmek ve kandırmak da çok
0: Yani
1: zor yani.
0: esneme payları yok maalesef. Çok
1: Evet.
0: az. Ama şöyle eskiye göre çok daha iyi. Sanırım bu işin en iyi yöntemi eğitim.
1: Eğitim.
0: Aynen.
1: Evet. O
0: Ve
1: yüzden
0: anne babanın tavrı.
1: çok önemli.
0: Çok
1: En
0: önemli.
1: başta zaten o
0: Daha
1: anne
0: böyle
1: baba.
0: yumuşak.
1: Değil mi? Evde
0: Daha
1: kimler
0: böyle
1: yaşıyorsa.
0: olabilir. Geçecek. Ne yapalım? Hani böyle daha yumuşatarak. Yani söyleyerek. Ama sadece sözde değil. Onlar sizin sözlerinize değil, vücut dilinize bakıyorlar en çok.
1: Evet, aslında tüm çocuklar buna çok dikkat eder, biliyor
0: Aynen.
1: musunuz? Yani çocuğa bir şeyi söylediğinizde onu bazen yapmayabilir. Ama siz, yani sizin yaptığınızı gördüğü zaman çocuk onu daha çok yapacaktır
0: Aynen daha
1: yani.
0: böyle
1: Evet.
0: olabilir. Mesela kardeşine davrandığım şekilde olabilir. Geçecek ada. Ne var bunda? Olmuş.
1: Değil mi?
0: Ha, yani böyle daha
1: Evet.
0: yumuşatarak, daha böyle esneterek, yani böyle
1: Evet. Hal diliyle.
0: çekmeden, aynen
1: Değil mi?
0: çekiştirmeden.
1: Evet, bir söz var ya, hani hal diliyle halledilmeyecek hiçbir şey yoktur
0: Aynen.
1: diye. Evet, şimdi kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Engel Değil devam ediyor. Evet, bu hafta çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik. Nisan Çalışır hanımefendi bizlerle birlikte. Özel bir çocuk annesi, otizmli bir çocuğu var. Aynı zamanda Şafak Otizmli Bireyler Derneği, derneğinin gönüllü üyesi. Bu alanda çalışan aktivistlerden diyelim. Evet, WhatsApp hattımızı da tekrar hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, ilk bölümde otizmin biz aslında biraz böyle hemen eğitim kısmından bahsettik. Çünkü konu açıldı, laf lafı açtı. Geçmişi ve başlangıcını konuşamadık. Şimdi biraz daha geriye dönüp konuşacağız. Evet, Nisan Hanım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimden bahsettik en son, değil mi?
1: Evet.
0: Bu çocukların hani eğitimle çok güzel ilerleyebileceğinden, iyi yerlere taşıyabileceğimizden, evet. Ama bunun tek taraflı değil, bir işte okulsa öğretmen, yani beraberinde işte anne, baba, tüm ebeveynlerin aslında buradaki rolünden bahsettik.
1: Evet,
0: evet, aslında ben şimdi biraz eskiye gitmek istiyorum. Şimdi otizm hep böyle duyuyoruz. Birçok kişi artık filmlerden öğreniyor ya da işte çevresinden. Hı hı. Hani deyin ki filmdeki gösterdiği ilgiyi, filme gösterdiği ilgiyi aynısını bize ya da bizim çocuklarımıza gösteriyor mu? Hayır tabii ki. Ya orada baktığınızda evet çok ilgileniyorlar. Bir ara böyle bir doktor dizisi falan vardı,
1: evet.
0: Orada.
1: Hı-hı.
0: İnsanlar bizim böyle evet medyatik olunca biraz şey ya da işte engelliler günü olur. Bununla ilgili özel farkındalık haftaları olur. Evet, orada bakarsınız herkes boy gösterir ama hayatın içinde olma kısmında maalesef yoklar. Şimdi Furkan'ın bebekliğine dönecek olursak. Hı-hı. Şimdi Furkan sizin ikinci evladınız,
1: evet.
0: Değil mi? Ondan önce bir çocuk büyüttünüz biraz. Bir tecrübeniz var. Biliyorsunuz az çok farklılıklar nelerdir ya da neyin normal neyin olmadığını daha çok gözlemleme şansınız olmuştur. İlk olarak nasıl fark ettiniz?
1: Biz ilk olarak konuşmadı.
0: Hani ne kadardı o zaman?
1: Bir yaşını geçmişti.
0: Hı-hı.
1: Yani 14 aylık falan yürümeye başladı.
0: Hı-hı.
1: Biz artık konuşmasını bekledik.
0: Evet.
1: Ama yani ses bile çıkartmadı. Yani çok garipsedik. Çok garibimize gitti.
0: Bir yaşında yani değil mi?
1: Artık 14 aylık
0: 14
1: olmuştu.
0: Aylıktı. Yani, ha, normalde ufaktan bir şeyler söylemesi gerekiyor.
1: Tabii anne demesi gerekiyor, baba demesi gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Bir farklılık var, bir değişiklik var ama anlayamadık.
0: Evet. Evet, böyle zamanlarda şöyle derler ya, işte her çocuk farklı zamanlarda,
1: evet,
0: der
1: farklı
0: işte
1: zamanlarda.
0: Bu ona çekmiş, bu buna çekmiş, bu da bunun babası da böyle konuşmuştu, annesi de şöyle demişti falan filan. Ama siz en iyi siz bilirsiniz çocuğunuzu, yani hani ya hiç mi değil mi, yani hiç mi olmaz ya da bir de sağlık çalışanı olduğunuz için birazcık daha böyle artı bir durumdasınız, öyle söyleyeyim. Sonra ne yaptınız peki?
1: Sonra biz biraz öteledik aslında.
0: Hı hı. Yani konuşur dediniz,
1: konuşur
0: değil mi?
1: Konuşur dedik. Bir şekilde oyun oynar dedik. Oynatırız. İşte oynatmaya
0: peki
1: çalıştık.
0: Peki onda farklılık var mıydı? Oyun oynaması
1: var.
0: Ya da
1: oyuncaklarla ilgisi yoktu. Çok ilgilenmiyordu.
0: Televizyon falan izler miydi?
1: İzlerdi.
0: Hı hı.
1: Televizyon da izliyordu.
0: Hı hı.
1: Göz teması vardı ama çok değildi.
0: Hı hı.
1: Ama işte o kısmı bir, yani anne baba olarak fark etmek çok zor.
0: Hı hı.
1: Çok şey, neden, nasıl diyeyim, yani kabullenmek belki de.
0: Konduramıyor
1: o
0: insan.
1: Kısmı, evet, o kısmı biz tam böyle aşamadık.
0: Evet.
1: İşte tam ondan sonra da pandemi girdi.
0: Hı hı.
1: 2 yaşına girdi Furkan. Biraz böyle bir şeyler söylemeye falan başladı çocuk şarkısından. Ama kelime sadece. Böyle
0: evet.
1: Anne baba kelime. Küçük kurbağa, ilk defa küçük kurbağa şarkısından kurbağa vak vak.
0: Hı-hı.
1: Falan söylemeye başladı. Sonra pandemi girdi. Ve hepimiz evdeyiz. Kimse hiçbir yere gidemiyor. Yapacak bir şey de yok.
0: Tabii, evet.
1: Mecbur.
0: Zor zamanlardı.
1: Aynen, zor zamanlardı. Herkes evde. Televizyon açık. Mecbur. Sokağa çıkamıyorsunuz. Bir
0: Hı-hı.
1: şekilde evde bir oyalanmamız gerekiyor.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet, o kısmı da böyle geçirdik. Sonra Ben şey dedim yani.
0: Peki o zamanlarda daha çok gözlemleme şansınız oldu değil mi? Hani oldu, hepiniz evet. Evdesiniz ya. Evet. Şimdi bazen bir şey böyle zamanlarda kimler objektif görüyor biliyor musunuz? Hani sizin aileden olmayan,
1: evet, işte dışarıdan
0: bir göz bunu çok daha objektif değerlendirebiliyor. O zamanlarda işte mesela babayla aynı düşünüyorsunuz değil mi? Ya da işte o da öyle sizin gibi evet. aynı Hı-hı. düşünüyor. Peki birisi demiş miydi ya dışarıdan? Ya Nisan hani bu çocukta bir farklılık var mı? Hani bak böyle konuşmuyor
1: yani
0: ya da.
1: Yani babaanne, anneanne Hı-hı. yani söyledi biraz yani geç konuşacak gibi falan dedi. Sonra Hı-hı. benim annem dedi ki. Benim kardeşim yani dayım için söylüyor. İşte geç konuştu dedi. Hı hı. Oluyor bazen böyle falan. İşte o böyle bir sürüncemede kaldı. O kısmı biz doktora götüremedik. Hı hı. Tam öyle bir ana denk geldi ki 15 aylıkla Tabii. 24 aylığa gelene kadar hep hı hı. evdeydik. Yani evet. doktora da götüremedik. Dışarıya çıkmak da zaten
0: korona dönemi
1: dışarı çıkmak zaten çok Tabii. büyük bir problem. Şimdi yani İnsanlar canıyla uğraşıyor. Biz çocuğumuz konuşmuyor diye doktor randevusu almak da biraz garip.
0: Evet, gelirdi.
1: Gelirdik. Yani gitmek de biraz sıkıntıydı.
0: Evet.
1: Randevu bulamıyorduk. Yani biliyorsunuz işte dişimiz bile ağrısa
0: hani ya diş bile
1: gidemedik
0: çalıştık.
1: Yani dişçiye bile diş doktoruna bile gidemedik. Sonra işte Haziran ayında açıldı. Tekrar hani bir kreşler açılmıştı ya. Ben dedim ki bu çocuk dedim herhalde evde yalnız kardeşiyle hani çok da oynayamıyor. Kız erkek farklılıkları var. Ben öyle düşündüm. Hı hı. Kreşe verelim dedim. En azından hani orada bir sosyalleşsin. Kendi akranları olsun.
0: Evet.
1: Diye düşündüm. Kreşe verdik. Evimize yakın bir yerde. Ablasıyla beraber gönderdim.
0: Hı hı. O zaman şey değil mi? 3 yaşında falan.
1: Tam 3 yaşında. Hı hı. Ablası da 7 yaşında. Hı hı. İkisini de kreşe verdim. Ablasını aslında yanına koymamın en büyük sebebi kardeşine göz kulak olsun
0: diye.
1: Çünkü kreşlerde de az öğrenci var biliyorsunuz. O zaman kimse kreşe göndermiyordu çocuğun çok böyle mecbur kalmadığı sürece anne babalar. Kreş öğretmenimiz bize ertesi gün kapıda direkt söyledi. Furkan'da bir farklılık var. Nisan Hanım.
0: Evet.
1: İşte eşimin adı Hüseyin. Hüseyin Bey. Mutlaka götürün.
0: Evet. Yani öğretmen fark etti.
1: Evet. Öğretmen ertesi gün hemen söyledi. Biz zaten bir şeydeydik, şüphedeydik. Acaba mıydı falandı filan. Bir de insan kendi çocuğu olunca konduramıyor.
0: Konduramıyor. Kesinlikle öyle. Yani. Evet. Hı hı. O zaman dediniz yani acaba demek ki bana evet. öyle gelmiyormuş değil mi?
1: Aynen. Biz o gün hı hı. eşim de hemen şey yaptı. Bir arkadaşla beraber bir çocuk psikiyatri uzmanına götürdük. Hı hı. Yani o kısımları geçeyim çok uzun hı hı. çok sürüncemede kaldı o evet. kısımlar çünkü tanı koyamadılar anlayamadılar işitme, acaba işitme problemi mi var dediler hı
0: hı. bütün testler yapılıyor çünkü evet, öyle oluyor
1: bütün testler yapıldı falan hı hı. Ben şöyle size kısaca anlatayım o kısmını geçelim 3 yaşına kadar tanı konmuyormuş biz bunu öğrendik
0: evet.
1: o yüzden 3 yaşına kadar bu çocuk büyük bir sürüncemede kaldı
0: hı hı.
1: Yine tanı konmadı. Bize şey dediler

0: Yani yapacak bir şey yok. Eğer öyleyse de bu çocuk yani geride kalmış akranlarının gerisinde eğitim alması gerekiyor. Yapılabilecek tek şey eğitim. Biz işte devam ettik kreşe. Kreşi hiç bırakmadık ve özel eğitime başladık. Tabii o zaman rapor falan yok, kendi
1: Tanı konuldu
0: şeyimiz.
1: ama, değil mi?
0: Tanı hala
1: Ama
0: konulmadı.
1: olabilir yani, bu bir,
0: Olabilir, bir ihtimal var. İşte ne olursa olsun biz yine de bir eğitim alsın. Biz de dedik evet, bir eğitim alsın. Var bir farklılık, bir değişiklik. Öyle başladı bizim maceramız.
1: Sonrasında
0: Yani
1: devam ettiniz.
0: sonrasında devam etti.
1: Evet.
0: Tanı
1: Peki.
0: konması yaklaşık bir 7-8 ayı buldu ama.
1: Evet.
0: Koyamadılar çünkü gerçekten konulmuyormuş.
1: Evet, çünkü o zaman birçok işte kendilerince o testleri var. İşte tam Pervin Hanım'la da daha önce burada yine konuştuğumuzda tam böyle kesin tanı
0: Kesin
1: dediğiniz
0: tanı
1: yaşlarda,
0: konmuyor,
1: muhtemelen
0: evet.
1: o zamanlarda Furkan da 4 yaşında falan,
0: 3
1: yani
0: yaşındaydı tam.
1: evet.
0: 3,5 olmuştu. O zaman tanı konu. Onu da biz istedik artık. Yani dedik bir tanısı olsun. Bunun tabii maddi yanı da var. Bize çok, yani maddi anlamda bayağı küfretli oldu.
1: O süreç
0: O
1: değil mi?
0: evet, o süreç, yani o özel eğitime verdiğiniz ücretler, işte doktora gittiğiniz ücretler, onların hepsi yani
1: Netleştirene kadar.
0: tabii ki etti. Yani bir 8 ay bizi bayağı bir yordu.
1: Yordu,
0: Maddi
1: değil mi?
0: anlamda da yordu, manevi anlamda da yordu.
1: Evet ya, kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Bir mesajımız var, hemen aktaralım. Hayırlı yayınlar Zehra Hanım efendi demiş. Allah'ın kurallarına uygun olarak yaşamak çok emek istiyor. Hele insanla uğraşmak olağanüstü emek istiyor demiş. Değerli annemizin Rabbim yardımcısı olsun inşallah demiş. Ayşe Hanım göndermiş. Çok
0: Amin.
1: teşekkürler. Sağ olsunlar Hedef Radyo'nun daimi dinleyicilerinden. Şöyle sonrasında artık sizin için bir şey başladı değil mi? O artık nasıl diyeyim? Kabul ettiniz, duydunuz, evet, o sizin tanısı konuldu.
0: Evet.
1: Artık yeni bir rota oluşturdunuz.
0: Evet, mecburen artık
1: Peki,
0: yapmamız gerekiyor.
1: şunu da öğrenmek istiyorum. Ya hep soruyorum bu soruyu aslında. Öğrendiğiniz zaman nasıl, ne hissettiniz o an? Yani hani nasıl, o zamanlar nasıl geçti sizin için?
0: Bilinmezlik. Böyle kocaman bir bilinmezlik. Sizi almışlar, böyle bir kuyuya atmışlar. Boş bir kuyuya. Yani hiçbir çıkma ihtimaliniz yok. Ben buradan nasıl çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Yani bunun somutlaşmış şekli bu. Kafanızda.
1: Ya ben ne
0: Ben
1: yapacağım bu
0: buradan,
1: çocukla, ya da
0: evet, ben
1: işte.
0: buradan nasıl çıkacağım? Yani ben çocuğuma ne yapacağım? Bu görünmüyor. Acaba konuşacak mı? İşte ne bileyim, konuşsa ne olacak? Okula gidebilecek mi? Okuma yazma öğrenebilecek mi? Acaba zekasında da mı bir problem var? Sorular sorular.
1: Aslında şey değil mi? Şimdiki şu anki aklınızda düşünseniz, ya da işte şu anki deneyiminizle, tecrübenizle demek daha doğru olur.
0: Tabii ki.
1: İnsanın bazı şeyler için aslında diyorsunuz ki ya aslında bu kadar da gerek yokmuş, değil mi? Çünkü Allah'ın hani bizim için işte çizdiği bir şey var, yol
0: Evet.
1: var, yaşamamız gereken bir kader var. Sonrasında ya diyorsunuz ki Allah hani size ya da işte anneye babaya güç kuvvet versin, bu çocukla birlikte güzel bir yaşam
0: Aynen.
1: nasip etsin. Çünkü bunun yani inanan insanlarız, farklı şey yapamayız bunu.
0: Aynen.
1: Yani hani şöyle olsaydı olmaz mıydı? Şöyle o acaba şunu yapmadık şundan mı oldu? İşte bu sorular
0: Onları biz çok sorduk. O soruların içinden çıkamayız. Acaba aşı yaptık ondan mı oldu? Acaba düştü de ondan mı oldu?
1: değil mi?
0: Yani o sorulardan çıkamıyorsunuz.
1: Çünkü
0: Ama
1: kendini
0: güzel,
1: suçluyor anne
0: evet,
1: baba.
0: güzel bir yere değindin Zehra Hanım. Şöyle ki şimdiki Nisan geriye dönüp o 3 yaşındaki Furkan'ı eline alsa, Furkan şu an mükemmel olurdu. Çünkü anne baba eğitimi de şart.
1: Kesinlikle
0: Yani
1: öyle.
0: biz orada yani çok eğitimsiz kaldık. Ve karşı taraf, yani doktorlar olsun, diğer öğretmenler olsun, yani karşılaştığınız, size bir yardım etmeye çalışan herkes için söylüyorum. Bize eğitim vermediler, veremediler. Anlatamadılar. Yani biz bunları kendimiz uğraştık öğrenmek için, bir çaba sarf ettik. Sonra bir özel doktora gittik ve otizmle ilgilenen bir profesör aynı zamanda

0: psikiyatri, çocuk ergen psikiyatri uzmanı kendisi. Biz onun verdiği 6-7 aylık eğitimden sonra Furkan'ı toparladık.
1: Değil mi?
0: Anne baba eğitimi şart. Yani çocuğu alıp hani özel eğitime götürmek, şöyle yapmak, böyle yapmak asla çözüm değil. Yani doktorumuzun da söylediği gibi onlar 2-3 saat idare ediyor. Ama biz onları uyku saatini çıkalım.
1: Değil mi?
0: 10 saat biz onlarla beraberiz ve eğitim evde başlar. O yüzden
1: Kesinlikle.
0: mecburuz ki anne baba eğitimi şart. Yani alıp sadece çocuğu kolundan tutup okula götürmekle o
1: Olmuyor.
0: çocukla hiçbir yere varamayız.
1: Değil mi?
0: Varamayız.
1: Çünkü Furkan'ı anlayabilmenin yolu bu.
0: Bu mecburuz.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: Yani acaba işte şöyle mi böyle mi? Yani ancak ve şey oluyor artık zamanla o kazandığınız o tecrübeler, işte
0: Aynen.
1: çocuğunuzu tanıma, artık neye nasıl tepki verdiğini bilme.
0: Evet.
1: Yani artık onu tanıdıkça aslında bir şeylerin de daha kolaylaştığını,
0: Aynen
1: değil
0: yani
1: mi?
0: aynen. Yani
1: Evet.
0: bu bir hastalık mı? Hayır, hastalık değil aslında, doğuştan gelen bir şey.
1: Hı.
0: Ama bunun bir tedavisi var mı? Maalesef ilaç tedavisi ya da ameliyatta şuydu buydu yok. Bunun
1: Yok.
0: tek tedavisi eğitim. Başka
1: Eğitim.
0: hiçbir
1: Hı.
0: şeyi yok yani, tedavisi yok. Yani bazen ben mesela şey diyordum, hani bir sağlıkçı olur, sağlıkçı kafasıyla tabii. Yani ameliyat olsa da, hani olsa da kurtulsak. Hani
1: Evet.
0: dersiniz ya, yani
1: Hı.
0: hani büyük bir beyin ameliyatı olur, başka bir şey olur, ya olsa da kurtulsak. Böyle bir
1: Evet.
0: şey değil.
1: Değil.
0: Kurtulamazsınız.
1: Hı.
0: Biz bununla ömür boyu yaşayacağız. Benim tek amacım, tek gayem ola ki biz yanında olamazsak. Ölüm var, kalım var.
1: Hı
0: Anne,
1: hı.
0: babası olmaz, annesi olmaz, ablası olmaz. Furkan tek başına kalır.
1: Hı
0: Benim
1: hı.
0: tek gayem bu. Eşim de aynı keza. İstiyoruz ki hayatını idame etsin. Kimseye muhtaç olmadan hayatını idame etsin.
1: Hı.
0: Bu sosyal yaşamda bir şekilde yerini bulsun. Bu sosyal ahengi de bozmadan, yani göze de batmadan bir şekilde hayatını idame etsin. Benim tek amacım bu.
1: Değil mi? Kendi yaşasın
0: Aynen.
1: işte.
0: Yani
1: Gelecekte
0: kimseye
1: neler
0: muhtaç
1: olur bil.
0: olmasın. Ne bana,
1: Evet.
0: ne ablasına, ne babasına, kendi
1: Evet.
0: yerini bulsun.
1: Ama işte bu işte dezavantajlı gruplarda ya da işte böyle engelli çocuk birey ailelerindeki en büyük kaygılardan biri ya hep yani var böyle bir
0: Evet.
1: şey. Ama şöyle bir baktığınız zaman aslında bu hepimiz için olabilir.
0: Tabii ki.
1: Şu an yalnız
0: Ben
1: kalan
0: ölünce ne olacak?
1: Insanlara bir bakalım ya şöyle çevremizde. Şimdi benim şu an aklıma geldi bu. Yani buna yaşlı genç olarak ayrım yapmaksızın. Hani bunlar otizmli mi? Ya da işte ne bileyim Down sendromu var ya da işte disleksi mi? Ya
0: Hı
1: da
0: hı.
1: başka bir engel grubu mu var? Hayır. Ama insan hayatta o yalnız kalmaya ya da işte o şeyse varsa o planında böyle bir hayat yaşıyor. Yani bunu aslında bilemeyiz. Bazen bir şeyleri biz hep böyle hani bir çocuk böyle düşmesin ya da işte bir şey olmasın diye çok böyle sarar sarmalarsın ya.
0: Evet.
1: Korumaya çalışırsın ama aslında bazen o tek bir şey yetiyordur. Hani bizim aldığımız tedbirler elimizin uzandığı yere kadar.
0: Evet.
1: Yani o yüzden dua edeceğiz.
0: Aynen,
1: Rabbim
0: tabii
1: ona
0: ki.
1: güzel bir hayat bahşetsin. Güzel insanlarla karşılaştırsın.
0: Aynen.
1: Çünkü onun güzel bir ablası var.
0: Aynen.
1: Şimdi büyüyen bir aile var. Yani böyle düşüneceğiz. Diğer türlü inanın böyle şey yapınca içinden çıkamıyorsunuz. Tabii ki biz onu yetiştireceğiz. Hayatı
0: Aynen.
1: hazırlayacağız. O iş belki güzel bir işi olacak. Sonra sosyal ortama karışacak. Hepsi olacak. Şu 4 senelik zamandan bahsettiğiniz zaman inanılmaz bir farklılık var. Bunun üzerine bir dörder dörder daha koyduğunuzda yani
0: İnşallah.
1: nerelere
0: Amacımız,
1: değil
0: gayemiz o.
1: mi?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Aslında ben Furkan için değil sadece, Zehra Hanım. Ben aynı şekilde ada içinde.
1: Hı.
0: Mesela adanın hiçbir problemi yok. Hani hiç
1: Evet.
0: problemi yok derken, yani işte fiziksel de, zihinsel de, başka bir şey
1: Sağlıklı
0: de,
1: bir çocuk.
0: sağlıklı bir
1: Hı
0: çocuk.
1: hı.
0: Baktığınız zaman ben adaya da diyorum. Yani
1: Evet.
0: ne biz sana muhtaç, ne sen bize muhtaç.
1: Değil mi?
0: Yani kendi hayatını idame ettirecek kadar farkındalığını arttırarak kendine bir yol çiz.
1: Evet.
0: Ha, biz buradayız. Evet, anne
1: Hı
0: babayız.
1: hı.
0: Evlatlarımız bize emanet. Tabii ki emanete sahip çıkıyoruz, çıkacağız da. Ama onların da ben istiyorum ki kendi başlarına, başlarının çaresine baksın.
1: Bakacaklar inşallah
0: Aha.
1: onlar da çünkü güzel bir annesi babası var. Onları hayata hazırlıyorlar. İşte hem kardeşiyle
0: Hı.
1: ilişkisi olsun. Emin olun bu çocuklar biraz daha diğer dışarıdaki çocuklardan daha merhametli, daha güzel kalpli çocuklar olarak
0: Aynen.
1: yetişiyorlar. Bizim böyle de bir şansımız var.
0: İnşallah.
1: Şunu da hemen aktarayım, mesajları sonra unutuyorum. Bizim evden gelmiş Halil Bey, yayınlar Zehra Hanım demiş. Çok teşekkürler. Buradan Eymen'e de sevgiler. Biraz önce mesaj atan Ayşe Hanım şöyle diyor. Evet demiştim, daimi dinleyicilerimizden diye. İlla ki bizi unutmazsınız, her defasında daimi dinleyicimiz dersiniz demiş. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şöyle hemen ben ya çok hızlı geçti. Şu an böyle bir 7-8 dakikamız var. Yani
0: Evet.
1: aslında konuşacağımız daha çok şey var da inşallah gelecekte. Furkan, şimdi en çok neyi sever, nelerden hoşlanır? Ben şimdi bunları da merak ediyorum.
0: Furkan'ın en çok sevdiği şey yüzmek.
1: Aa, ne güzel.
0: Çok seviyor. Güzel de yapıyor. Çok da güzel başarıyor. Resim.
1: Evet.
0: Resim yapmayı seviyor. 2 senedir onu keşfetti. Bu sene biraz kendini geliştirdi.
1: Evet. Ne çiziyor mesela?
0: Sevdiği karakterleri. Hep çizgi film karakterleri.
1: Aa, ne
0: sevdiği
1: güzel.
0: Çizgi film karakterlerini çiziyor.
1: Onların hayal dünyası daha bir şey değil mi ya?
0: Evet.
1: Böyle nasıl?
0: Değişik.
1: Değişik.
0: Bize göre çok değişik.
1: Değişik ama bir o kadar da
0: güzel.
1: İnanılmaz ve güzel. Evet.
0: Aynen. Güzel. Yani.
1: Peki yüzmeyi
0: şeyleri,
1: falan profesyonel anlamda işte sporculuğa falan taşımayı düşündünüz mü ya da ne bileyim?
0: Onu isterse. Ben zorlamıyorum.
1: Evet.
0: O isterse.
1: Hı-hı.
0: Çünkü bir şeyi ben öğrendim ki Furkan'da zorlayarak olmuyor.
1: Mümkün değil olma. Evet.
0: O onun tadını çıkararak sevmesi lazım.
1: Hı-hı.
0: Sadece birazcık onu yönlendirme anlamında ben bu sene futbola yönlendirdim.
1: Hı-hı.
0: Erkek çocuğu olduğu için. O da neden? Aslında amacım futbol öğrenmek değil. Direkt amacım şey, sosyalleşsin.
1: Evet.
0: Çünkü erkek çocuklar aşağı
1: indi. Çünkü temaslı bir
0: evet.
1: spor aynı
0: Aynen,
1: zamanda.
0: Aynen, temaslı bir spor, grup içinde yapılan bir spor.
1: Hı-hı.
0: Çünkü futbol tek başınıza yapamazsınız.
1: Evet.
0: Resim tek başına yapar.
1: Evet.
0: Yüzmeyi de tek başına yapar. Kimseye ihtiyacı yok.
1: Evet, bireysellikten çıksın
0: evet.
1: istiyorsunuz.
0: Benim tek istediğim şey sosyalleşsin. Sosyal ortama karışsın diye sırf hani onun için
1: evet.
0: futbol öğrensin diye.
1: Takım arkadaşları
0: aynen,
1: olsun.
0: Takım arkadaşı olsun, bir sosyalleşsin, temas olsun. Ki bu Furkan'da işe yaradı. Bu sene çok işe yaradı. Parka gittiğimiz zaman kendiliğinden arkadaş buldu. Kendiliğinden hadi gel beraber oynayalım dedi. Ve oynadı. Oyunu başlattı, oyunu sürdürdü.
1: Ya artık kaptanlık gibi olmuş. Onunki de çok güzel.
0: Yüzmeyi de yani seviyor. Ben de seviyorum aslında.
1: Evet.
0: Sporu ben de severim. Yüzmeyi ben de severim.
1: Hı-hı.
0: Kendini de kendi geliştirdi. Ben de açıkçası çok bir
1: ama
0: katkıda
1: işte,
0: bulunmadım. Hatta yani var.
1: Olmuştur.
0: Var yani var. O da bir potansiyel var.
1: İşte nereye kanalize ederseniz aslında
0: Aynen.
1: direkt yönlendiremeseniz de ona böyle bir yol çiziyorsunuz.
0: Elimizden geldiğince yani potansiyelini gördükçe yapabiliyorum. Hani
1: peki
0: bir şey
1: birlikte
0: için
1: neler yaparsınız?
0: Birlikte biz en çok gezeriz. En sevdiğimiz şey. Yürüyüş yaparız, gezeriz.
1: Ay ben de çok severim ya. Yani gezme deyince böyle benim içinde böyle akan sular durur.
0: Yani en sevdiğimiz şey.
1: Ya bir çıkınca geri dönesim gelmiyor
0: Aynen.
1: gibi oluyor.
0: Parka gideriz.
1: Hı-hı.
0: Arada ben onu şeye götürürüm. Hacı Bayram Veli'ye götürürüm.
1: Hı-hı.
0: Cumaları özellikle seçeriz.
1: Aa, ne güzel. Çok hareketli olur o zamanlarda.
0: Güzel oluyor. Orası da böyle gezme aktivite anlamında da güzel.
1: Hı-hı.
0: Duamızı da ederiz. Çıkarız.
1: Ya.
0: Onu böyle birazcık böyle
1: evet.
0: dini yönüne de yönlendirmeye çalışıyorum. Öğrensin istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Dinimiz öğrensin ki vicdan sahibi olsun. Vicdanımız var. Evet, Allah yaratırken bizi o vicdanla, haya duygusuyla kodlayarak gönderiyor ama bunları geliştirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu da yaşayarak
0: Aha,
1: geliştirilir
0: yani,
1: değil mi?
0: Aynen.
1: Ama zaten şöyle, şimdi çocuk etrafında görünce işte sizi annesinde babasında gördüğü
0: Tabii.
1: zamanlarda evet bu biraz daha etkili olabiliyor.
0: Çok
1: ama
0: etkili.
1: Diğer
0: Anne
1: türlü
0: baba yapıyorsa
1: yapıyor.
0: Yapıyorlar. Yapmıyorsa ya. Mücamiye götüremedim. İnşallah seneye.
1: Evet.
0: Her Ramazan'da diyorum götüreceğim götüreceğim ama çok hareketli olduğu için ve bir saat sürdüğü için
1: Hı-hı.
0: onu orada zapt edemeyebilirim.
1: Rahatsız eder falan diye endişeleniyorsunuz.
0: Tam rahatsız eder. Yoksa benlik bir hiç problem yok da.
1: Hı-hı.
0: Ama elimden geldiğince dini yönünü anlatmaya çalışıyorum, götürüyorum, öğretmeye çalışıyorum.
1: Evet. Ya ne Hı-hı. güzel. Ya Allah merhametli, vicdanlı,
0: Aynen.
1: Dediğiniz gibi
0: Hı-hı.
1: ahlaklı çocuklarla birlikte yaşamayı ve onları o şekilde büyütmeyi nasip etsin. Çünkü
0: abi,
1: merhamet
0: herkese.
1: Çok önemli. Merhamet yoksa bazen artık o saygıymış, başka şeylermiş, gerçekten
0: tabii.
1: Hiçbir şey kalmıyor. Bizim en çok

0: de ayrı bir şeyim var böyle, zaafım var. Çünkü ya şey oluyorum, mutlu oluyorum yani. Hoşuma
1: Tabii ki,
0: gidiyor.
1: aynen.
0: Onunla işte birkaç dakika konuşmak ya da işte ona dokunmak bile beni son derece mutlu ediyor. Ama
1: Aynen.
0: bu tadı daha önce alanlar bilir yani, öyle
1: Evet.
0: söyleyeyim. Belki birilerine çok sıradan gelebilir. Ama benim için çok çok
1: Yok,
0: kıymetli bir
1: ben de
0: şey.
1: aynı düşünüyorum Zehra Hanım. Aynı kez daha ben yani farklı bir çocukla karşılaştığım zaman anneyi mutlaka konuşuyorum. Yani bir şey yapıyorum, anneyi bir uyarıyorum.
0: Değil
1: En
0: mi?
1: azından şöyle bir silkeliyorum.
0: Evet. Bu arada son bir dakikaya girdik
1: Evet.
0: yayınımızın bitmesine. Çok hızlı geçti. Furkan'dan bahsettik, sizden, otizmden. Böyle genel bir sohbet oldu bizim için de. Çok güzel bir program oldu benim için,
1: Evet,
0: öyle
1: benim
0: söyleyeyim.
1: için
0: Sizi
1: de.
0: tanımaktan son derece
1: Ben de evet,
0: mutluyum.
1: ben de çok
0: Evet,
1: mutlu oldum.
0: son olarak veda etmeden önce ne söylemek istersiniz?
1: Bir çocuk bir çocuktur ya. Valla bir tane kurtarsanız yeter.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ederiz bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Evet, programımızın sonuna geldik. Haftaya Çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91,8 Hedef Radyo'da yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mesnevi'den hikayeler. Saki'nin tedbiri. Bir padişah mecliste oturmuş, şarap içip sarhoş olmuştu. O sırada kapının önünden bir fakih geçiyordu. Şunu tutup meclisimize getirin ve ona da gül renkli şaraptan sunun dedi. Hocayı tutup getirdiler. Hoca suratını asıp oturdu. Padişah kendi eliyle şarap sundu. Hoca kızarak reddetti. Arkasını dönerek oturdu. ''Ben ömrümde bu berbat şeyi içmedim. Bunun yerine bana zehir verin daha iyi.'' dedi. Padişah kızarak Saki'ye, ''Ey Saki, ne duruyorsun? Hocayı neşelendir. Hoş ve meclisimize uygun bir hale getir.'' dedi. Saki bunun üzerine hocanın başına birkaç sille vurdu. ''Al şunu iç.'' diyerek kadehi eline tutuşturdu. Hoca korkudan şarabı içti. İçtikçe açıldı, neşelendi. Başladı latifeler yapıp meclisi neşelendirmeye. Aradan zaman geçince hoca tuvalet ihtiyacı duydu. Kalkıp gitti. Padişahın tuvaletinde ay yüzlü bir cariye bekliyordu. Hoca onu görünce aklı başından gitti. Onunla sohbete başladı. Adeta dünyayı unuttu. Uzun bir zaman geçip hoca meclise dönmeyince padişah merak edip hocanın peşinden gitti. Cariye ile sohbete daldığını görünce kızdı, öfkelendi. Kızgınlığından gözleri kan rengini aldı. Bunu gören hoca hemen meclise döndü. Padişah da peşinden geliyordu. Meclise gelen padişahın hala kızgın olduğunu gören hoca Saki'ye seslendi. ''Bre Saki, ne duruyorsun, padişahı neşelendir, hoş bir hale getir.'' dedi. Çünkü Saki'nin padişahın da tepesine yumruk indirerek onu yola getireceğini sanıyordu. Bunu duyan padişahın kızgınlığı gitti, gülmeye başladı. Hocaya, "O cariyeyi sana ihsan ettim, al git," dedi.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Esma bin Harise radıyallahu anh. Allah-u Teala son peygamberi ve sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi risaletle görevlendirdiğinde Mekke'de cahiliyenin en koyusu hüküm sürmekteydi. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları taş ve tahta parçalarına ibadet ediyor, onlardan yardım istiyorlardı. Cansız varlıkları ilah kabul eden bu cehalet toplumu, kadınları insan yerine koymuyor, yetim hakkı yiyor, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerek bu masum ve günahsızlara kendi elleriyle kıyıyorlardı. Yetim hakkını pervasızca yiyen, zayıfı ve güçsüzü ezmekten çekinmeyen bu cahil insanlar her türlü kabalığı da yaşıyorlardı. Kısaca koyu bir zulüm Mekke semalarını kaplamış, zayıfların ve kölelerin ahı semaları inletir olmuştu.

Mekke müşriklerinin inananlara bu büyük zulmü, neticede hicretlerin yaşanmasına vesile oldu. Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alarak, önce emin bir belde olduğunu duydukları Habeşistan'a gittiler. Gerçekten de orada rahat yaşadılar. Habeşistan'ın Hristiyan kralı Necaşi'nin korumasında dinlerinin gereklerini çekinmeden yerine getirdiler. Bir müddet böyle geçtikten sonra bazıları Mekke'ye döndüler. Ama Mekke'de zulmün ve inkarın hala hüküm sürdüğünü ve inananlara ağır işkenceler yapıldığını görünce yeni hicret edilecek beldeler aradılar. Bu arada Medine'den Evs ve Hazreç kabilelerinden gelen bir grup hac mevsiminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor ve Allah Resulü'nü ve arkadaşlarını Medine'ye davet ediyorlardı. Bu davet gerçekleşti. Önce Müslümanların pek çoğu, daha sonra da Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye hicret ettiler. Medine'de ilk yapılan işlerden birisi mescidi inşa etmek olmuştu. Mescidin yanında da zayıf ve fakirlerin kalacağı hücreler yapılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buralara fakir, zayıf ve kimsesiz Müslümanları yerleştirmiş, onlara ilim dersleri vermiş ve onlarla her işte beraber çalışmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müderris ve muallimliğini yaptığı bu Suffe medresesi talebelerinin her biri ayrı bir meziyet, ayrı bir kabiliyet, ayrı bir fazilete sahipti. İnsanın fıtri hususiyetlerini Kur'ani düstur ve prensiplerin emri çerçevesinde daima dikkat nazarında bulunduran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ulvi medresenin talebelerinin her birinin kalbine nübüvvet nurundan akisler sağlamıştı. Suffe ashabının kimisi cihatta, kimisi tebliğde, kimisi ilimde, kimisi de hadis rivayetinde şahikalaşmışlardı. Esma bin Harise radıyallahu anh da bu fazilet, ilim ve medeniyet müjdecileri kervanının bir halkasıydı. O da bütün hayat ve varlığını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine adamıştı. Saadet, lezzet ve huzuru bundaydı. Onun için kainatın efendisine hizmetkar olmaktan büyük bir şeref olamazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarları arasında Enes bin Malik radıyallahu anh'tan sonra sıklıkla adı geçenler Esma bin Harise radıyallahu anh ve kardeşi Hind bin Harise radıyallahu anh'tı. Bu sahabiler her türlü eziyet ve meşakkat içinde gece gündüz demeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmaktan geri durmuyorlardı. Bir yandan Suffe medresesinde İslam'ın yüce emir ve prensiplerini, imani ve ilmi hakikat ve bilgileri tedris ederken, diğer yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunuyorlardı. Medine'ye hicret edildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mihmandar-ı Nebi unvanıyla anılan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Ebu Eyyub radıyallahu anh bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunur, ihtiyaçlarını karşılar, suyunu getirir, isteklerine koşardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
bir süre burada kaldıktan sonra kendi evine taşındı. Bu esnada fiilen hizmetinde bulunanlardan biri de Esma bin Harise'ydi.

Arabistan'ın çorak ve kurak bölgesinde, kızgın kum ve güneşte, yıllarca artan bir heyecan ve veçle, hane-i saadete kovalarla Sukya kuyusundan su taşıdı ve diğer önemli hizmetlerini gördü. Esma bin Harise radıyallahu anh. Esma bin Harise radıyallahu anh'ın kabile ve kavme arasında mühim bir mevkii ve ağırlığı da vardı. Hatırı sayılır birisiydi. Esma radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmayı, bütün makam ve mevkilerden teveccüh ve takdirlerden daha şerefli, daha üstün görüyordu. Kavminin reisi olmaktansa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olmayı tercih etmişti ve bu hizmeti aksatmadan sürdürüyordu. Onun ve kardeşinin bu kahramanlığını yine Suffe Medresesi'nin güzide talebesi Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Şu Harise'nin iki oğlu olan Esma ve Hind'i gördüm göreli Resulullah'a hizmet ederler diye nakleder. Ebu Hureyre gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gölge gibi takip eden, yanından ayrılmayan bir sahabinin gördüm göreli demesi, iki kardeşin ne kadar zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettiklerini anlatmaya yeter ve artar bile.

0: Bu büyük sahabi Esma bin Harise radıyallahu an dünyevi makam ve zevkleri büsbütün terk ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmayı en büyük zevk ve makam olarak görmüştür. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir emri tebliğ için onu kavmine göndermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu emri alan Hazreti Esma bin Harise radıyallahu anh'ın ayakkabılarını eline alarak yalın ayak nefes nefese koşup kavmine gittiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tebliğ ettiği bildirilmektedir. Esma bin Harise radıyallahu anh gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde yetişen sahabilerin hizmet ve vazifesindeki hassasiyeti nihayetsizdi. Yeni bir emir, yeni bir tavzif karşısında durmak ve yorulmak nedir bilmezler. Gerektiğinde Hazreti Esma'nın yaptığı gibi yalın ayak koşarlardı. Hicretin 66. senesinde vefat eden bu fedakar ve kahraman şahsiyetin hayatı ile ilgili kaynaklarda çok az bilgi vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yukarıda geçen beyanları dışında Muhammed bin Ömer'in Esma ve Hind'i kastederek "Ben bu iki kardeşin" ve Enes bin Malik'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını terk ettiğini görmedim şeklindeki ifadesi Esma ve kardeşinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinden bir an olsun ayrılmadıklarını göstermektedir. Allah Esma bin Harise radıyallahu an ve kardeşi Hind bin Harise radıyallahu anh'tan razı olsun ve onlara rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön ver.

0: Gören isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulli olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Bazıları diyorlar ki, dünyada mekan, ahirette iman. Dünyada korkunç derecede hedef şaşırtma taktiği uygulanmaktadır. Eskiden sıcak savaşlarda kullanılan bu yöntem artık her alanda kullanılmaktadır. Hedef şaşırtma yöntemi zamanımızda en iğrenç usullerle Müslümanlara karşı kullanılmaktadır. Ehli küfür bu taktiğinde son derece başarılıdır. Çünkü küfür bütün kurum ve kuruluşları eline geçirmiş, buralarda sultasını kurmuş, Müslümanları istedikleri yöne sevk edebilmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kullarına bir hedef göstermiştir. Zariyat Suresi 56. ayet meali. Bütün insanları ve cinleri sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Günümüz Müslümanları bu hedefi bilemiyor, göremiyor, duyamıyor, söyleyemiyor. Suni hedeflerle heder olup gidiyor. Küfür bütün insanlığa olduğu gibi Müslümanlara da hedefler tayin etmiş, insanlık bu hedeflere ulaşmak için bütün imkanlarını kullanmaktadır. Küfrün gösterdiği bu hedeflerden birkaç tanesini sıralayacak olursak şunları zikredebiliriz. Karısını, kızını memnun etmek hedef olarak gösterilmiştir. Lüks ve israf yüklü hayat hedef olarak gösterilmiştir. Makam, mevki hedef olarak gösterilmiştir. Şan, şöhret hedef olarak gösterilmiştir. Zevklerini tatmin etmek hedef olarak gösterilmiştir. Lüks bir ev sahibi olmak hedef olarak gösterilmiştir. Lüks bir araba sahibi olmak hedef olarak gösterilmiştir. Daha nice hedefler gösterilmiş ve hatta bu hedefler hedef olmaktan çıkarılıp put haline getirilmiştir. Bugün insanlığın çilelerinin başında bu gelmektedir. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Bir insan veya bir toplum Allah'a kulluk yapamıyorsa, onun karısına kocalık veya kocasına karılık yapması ya da hedef olarak seçtiklerine kavuşmak suretiyle mutlu olması sureti katiyede mümkün değildir. Bunlar birbiriyle orantılıdır. İnsan Allah-u Teala'ya kulluğu oranında karısına kocalık veya kocasına karılık yapar. Sahip olduğu evde ve oranda mutlu olur. Bunu kesinlikle unutmamak lazım. Sözü şuraya getireceğiz. Dünyada mekan, ahirette iman sözü de yapılan hedef şaşırtmacı çalışmaların acı meyvesini vermiş ağaçlarından biridir. Biridir diyoruz çünkü bu ağaç hala acı meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün insanların en büyük hedefi iyi bir eve sahip olmaktır. Bunun için insanımızın vermediği taviz kalmamıştır. İmanlar ve namuslar hep bunun için heder olmuştur. Adam eşini, kızının namusunu, şerefini hiçe sayarak buna sahip olmada katkısı olsun diye en adi tavır ve kıyafetler içinde bunun için çalıştırıyor. Maksat, içi eşyayla dopdolu bir eve sahip olmak. Eşya manyağı haline gelen bir sürü insanlar. İşte bu insanlar Müslümanca yaşamayı hep yarınlara, imanlı olmayı da ahirete erteliyorlar. Ertelenen İslami hayat ve sahip olunması gereken kamil bir iman. Çünkü batıl ideolojilerin insanlara telkini dünyada, ev, ahirette iman sahibi olmak. Dünyada sahip olunmayan imanın ahirette hiçbir faydası yoktur. Dünyada mekan, ahirette iman sözünün doğrusu, dünyada iman, ahirette mekan ifade tarzıdır. Çünkü dünyada imanlı olan ve bunun gereğini yerine getirenler cennette köşk sahibi olacaklardır. Mesele bunu hedef olarak bilmektir. Hasılı, dünyada mekan, ahirette iman ifadesi sakat ve safsatadan ibarettir. Bunun düzgün şekli, dünyada iman, ahirette mekan ifade tarzıdır. Sömürüyü esas alan kafir düzen sahipleri, insanları yaratılış gayelerinden ayırıp iğrenç emellerine kavuşmak için bu ve buna benzer malum sözlerle hep hedef şaşırtmışlardır. Firaset, müminin iman alametlerinden biridir. Oyuna gelmeyenler de firasetli, kamil iman ehli müminlerdir. Sözün özü de budur. Cenab-ı Hak milletimizi yanlış hedef seçmekten korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Bazıları diyorlar ki, dayak cennetten çıkmadır. Dayağın cennetten çıkma olduğu ifadesi tamamen yalandan ibarettir. Çünkü cennet, dayak atma yeri değil, merhamet, zevk, istirahat ve Allahu Teala'nın nimetlerinden istifade edilen yerdir. Cennet, müminlerin saadet durağıdır. Dayak cennetten çıkmadır sözüyle dayağı, İslam'ın sanki rüknüymüş gibi terkin son derece tehlikelidir. Çünkü yeni nesil bu ifadeyi duyunca zannedecek ki, İslam dini can yakan ve can yakmayı ibadet sayan bir dindir. Böylece İslam'a karşı kin duyacak, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşman olarak yetişecek. İşin aslı bunun tam tersidir. Çünkü İslam merhameti, affı telkin eden, sıkıntı ve üzüntü vermemeyi emreden bir dindir. Elbette dayağın caiz olduğu ve tatbikatının sınırlandırıldığı, ölçüsünün belirlendiği yerler de vardır. Her şey yerli yerinde ve olması gereken şekliyle olursa elbette güzeldir. Yerli yerinde ve ölçülü yapılmayan hiçbir şey güzel değildir. Ancak bugünkü tatbikatıyla dayak vahşice bir eğitim şeklidir. İşin acı yönü, bu olumsuzluğun faturası da İslam'a çıkarılıyor. İslam'ın dayak konusundaki tatbikatı bugünkü anlayışından ve yapılandan son derece farklıdır. Mesela İslam'a göre verilen ölçülerle olmak kaydıyla hakimin vereceği kararla suçluyu yola getirmek veya eğitmek üzere dayak caiz görülmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, çocuklarınız 7 yaşına gelince namaza alıştırın. 10 yaşına geldiklerinde namazlarını kılmazlarsa kaba yerlerine vurmak şartıyla zorla kıldırınız buyurmuştur. 3 yıllık bir süreyle çocuğun 7 yaşından 10 yaşına kadar namaza alıştırılması sağlanacak. Güzelliğin bütün tonları, bütün iyi yöntemleri kullanılacak. Eğer çocuk serkeşlik yapar, gevşek davranır veya namazını kılmamakta, dinini yaşamamakta ısrar ederse, önce kızmanın tonları ve sıkıştırma yöntemlerinin tümü uygulanacak. Bu dönemde yine dayak yoktur. Çaresizlik olarak 10. yaşta hafifçe vardır ki bu da öyle kafa bölgesi vesaire gibi yerler değildir. Sadece kalça bölgesindeki kaba yerlere vurulabilir. Boğa, deve, horoz gibi benzeri güreşlerle insanın kafa bölgesine vurmayı hedef alan boks gibi sporların İslam'da yasak olması da dayağın yerini belirler. Yani dayağın yüze ve diğer baş bölgesine vurularak atılması kesinlikle caiz değildir. Namaz kılmayanların, içki içenlerin, zina iftirası atanların, başkalarını dövmek gibi suçların faillerine dövmek, vurmak suretiyle cezalandırılmaları esastır. Ancak bu cezalandırma hakim kararıyla ve tayin edilen ölçüler doğrultusunda tatbik edilebilir. Bunun ilk şartı devletin İslam devleti, yani İslam'ın bütünüyle tatbik edilen ülke olması şarttır. Zinayı teşvik eden bir devletin bu suçu işleyenlere dinin öngördüğü cezayı tatbik etme hakkı yoktur. Kadının İslami emirlere uyması için tatbik edilmesi gereken yöntem de Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Dikkat edilirse İslam'da dayak, çaresizlik anlamında son çaredir. Ancak hiçbir zamanda cennetten çıkma değildir. Cennetle dayağın hiçbir ilişkisi yoktur. Hasılı bazı çevrelerce dayak İslam'ın rüknüymüş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Dayağın cennetten çıkma olduğu telkinatından gaye, genç nesilleri İslam düşmanı yapmaktır. Böyle bir iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Mevcut tatbikatıyla dayağın İslam'da yeri yoktur. İslam'ın uygulanmasını istediğini dayak belirlenen ölçüler çerçevesinde kalmak şartıyla ya ıslah için veya adam yetiştirmek içindir. Gerisinin İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri küfrün her telkininden korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef.

Ailelerde bölünmeler. Ebu Talib'in büyük oğulları Talip ve Akil, küçük kardeşleri Cafer ve Ali'nin aksine Müslüman olmadılar ve aynen babaları gibi yeni dine girmekte tereddüt ettiler. Fakat hoşgörülü kaldılar. Yeni dine karşı tutumu çok farklı olanlardan biri de Ebu Leheb idi. Kureyşlilerin bir önceki toplantısından beri yeni dine düşman olduğunu daha açık söylemeye başlamıştı. Ebu Leheb'in karısı ve Şemsli lider Ebu Sufyan'ın kardeşi olan Ümmü Cemil de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı özel bir düşmanlık besliyordu. Aralarında iki oğullarını, Peygamber'in kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü boşanmaya zorlamaya karar verdiler. O zaman oğullarının Hazreti Peygamber'in kızlarıyla evli mi yoksa henüz nişanlı mı olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fakat Ümmü Cemil'in bu boşamalardan duyduğu sevinç, zengin Ümeyye kuzeni Osman İbni Affan'ın Rukiye'yi istediğini ve onunla evlendiğini duyduğunda kayboldu. Bu evlilik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radıyallahu anha için bir öncekinden daha sevindiriciydi. Kızları mutluydu ve yeni damatları hem kızlarına hem de onlara karşı saygı ve sevgi besliyordu. Şükretmeleri gereken başka bir konu daha vardı. Rukiye kızları arasında en güzeli ve tüm Mekke'de kendi akranlarının en güzeliydi. Osman radıyallahu anh da çok yakışıklı bir adamdı. İkisini bir arada görmek bir sevinç kaynağı oluyordu. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Evliliklerinden kısa bir süre sonra ikisi de Mekke dışındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan haber almak için bir adam gönderdi. Fakat adam beklenilenden çok geç geri döndü. Geciktiği için özür dilemeye başladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kesti ve "Bırak, seni neyin geç bıraktığını ben söyleyeyim. Orada Osman ve Rukiye'nin güzelliklerini seyretmeye daldın ve o yüzden de geç kaldın," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Erva, İslam'a girmek için kararını vermişti. Bu ani kararının en önemli sebebi ise 15 yaşındaki oğlu Tulayb'ın kısa bir süre önce Erkam'ın evinde inancını açıklamasıydı.

İslam'a girdiğini annesine haber verdiğinde annesi, "Biz erkeklerin yapabildiğini yapabilsek kardeşimizin oğlunu koruyacağız," dedi. Fakat Tulayb bu tür belirsiz bir ifadeyle yetinmedi ve "Seni İslam'a girip ona tabi olmaktan alıkoyan nedir? Kardeşin Hamza da Müslüman oldu," dedi. Annesi her zamanki gibi diğer kız kardeşlerinin kararını beklediğini, özrünü dile getirdiğinde ise Tulayb onun sözünü kesti. "Allah adına sana yalvarıyorum. Git ve onu selamla. Ona inandığını söyle ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getir." Erva oğlunun dediklerini yaptı. Müslüman olduktan sonra cesareti arttı ve kardeşi Ebu Leheb'i yeğenine yaptıklarından dolayı azarladı. Hazreti Hatice'nin akrabalarına gelince, İslam'ın Mekke'de tanınmaya başlamasından kısa bir süre sonra üvey kardeşi Nevfel İslam'ın en kötü ve en azgın düşmanı oldu. Fakat onun bu düşmanlığı oğlu Esved'in yeni dine girmesini önleyemedi. Esved'in Müslüman oluşu Hazreti Hatice'ye bir bakıma Nevfel'in düşmanlığını unutturuyordu. Fakat ne yazık ki en sevdiği yeğeni ve birkaç yıldan beri de damadı olan Şemsli Ebul As, karısı Zeynep İslam'a girdiği halde Müslümanlığı kabul etmiyordu. Karısı Müslüman olduğu için kabilenin ileri gelenleri ders olsun diye onu boşaması için Ebul As'ı zorluyorlardı. O kadar ileri gittiler ki Zeynep'i boşamasına karşılık Mekke'den en güzel, en zengin ve en soylu kadınla evlenebilmesi için tüm imkanlarını bu yolda harcayacaklarına söz verdiler. Fakat Zeynep ile Ebul As birbirlerini seviyorlardı. Zeynep radıyallahu anha her zaman kocasının da Müslüman olması için dua ediyor ve öyle olmasını ümit ediyordu. Kocası da Zeynep'i sevdiği için kendisini boşamaya zorlayanlara istediği kadının evde olduğunu ve başka bir kadın da istemediğini söylüyordu. Hazreti Hatice'nin yeğenlerinden bir diğeri olan Hakim de kendisine 20 yıl kadar önce Zeyd'i hediye eden kardeşi Hişam'ın oğlu Ebul As gibi halasına ve halasının ev halkına karşı sevgi ve saygı beslemeye devam ediyor fakat Kureyş tanrılarına da karşı çıkmıyordu. Hakim'in kardeşi Halid ise Müslüman olmuştu. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. Bu ayetle ifade edilen gerçek Kur'an'ın her yerinde tekrarlanır. Fakat bu tür ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstünden sorumluluk yükünü kaldırsa da onun mahzumlu kuzeni Abdullah'ın küfrüne üzülmesini engelleyemiyordu. Onu çok üzen bir başka durum daha vardı. Büyük amcası Haris'in oğlu, bir zamanlar çok samimi arkadaşı olan Ebu Süfyan da Müslüman olmayı kabul etmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mesaja karşı duyarlı olacağını ümit ediyordu. Fakat aksine İslam aralarına bir engel oldu. Büyük bir ihtimalle amcası Ebu Leheb'in etkisiyle Ebu Süfyan'ın vahye ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı soğukluk ve anlayışsızlığı gün geçtikçe arttı. Yukarıdaki ayetin gerçek olduğu başka durumlarla da gözleniyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, Müslüman olduğunda karısı Ümmü Ruman ve başka bir karısından olan oğlu Abdullah'la kızı Esma ona uymuşlar ve İslam'a girmişlerdi. Ümmü Ruman kısa bir süre önce Ayşe adını verdikleri ve Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame gibi İslam'ın ilk çocuklarından olan bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile olduğu halde en büyük oğlu Abdülkabe'yi İslam'a sokamamıştı. O annesi Ümmü Ruman ve babasının tüm çabalarına rağmen yeni dine girmemekte ısrar ediyordu. Müminler hayal kırıklığı içindeydiler. Kafirlerse Mekke'de yaşam tarzlarını tehdit eden ve gelecekle ilgili, özellikle çocuklarının evlilikleriyle ilgili projelerini suya düşüren bir olayla karşı karşıya bulunduklarının farkına varmışlardı. Mahzumilerden Abdullah'ın mecliste kuzeni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sert bir şekilde karşı çıktığında Beni Mahzum çok sevinmişti. Abdullah'ın kardeşi Züher de yeni dine ondan daha az düşmanlık beslemesine rağmen Müslüman olmayı reddetmişti.
Abdullah gibi Züher de Abdülmuttalib'in kızı Atike'nin oğluydu. Fakat şimdi hayatta olmayan babaları Atike adında başka bir kadınla evlenmiş ve ondan bir kız çocuğu olmuştu. Adı Hind olan bu kız 19 yaşındaydı ve çok güzeldi. Kısa bir süre önce de iki üvey ağabeyinin kuzeni olan Mahzum'un diğer kolundan Ebu Seleme ile evlenmişti. Bu evlilik kabilenin iki kolunu birbirine bağladığı için tüm kabileyi memnun etmişti. Fakat Ebu Seleme'nin Müslüman olduğunu duyduklarında bu memnunluk üzüntü ve kızgınlığa dönüştü. Bu kızgınlık Hind'in veya her zamanki lakabı olan Ümmü Seleme'nin kocasını bırakmak yerine onunla birlikte en samimi Müslümanlardan biri olduğunu duyunca iki katına çıktı. Ebu Seleme'nin babası öldüğünde annesi Berre, Kureyş'in amir kolundan bir adamla evlendi ve ondan Ebu Sabra adında bir oğlu oldu. Amirin şefi olan Süheyl, kısa bir süre önce kızı Ümmü Gülsüm'ü Ebu Sabra ile evlendirmişti. Berre, kardeşi Ervan'ın aksine henüz İslam'a girmemişti. Fakat Ebu Sabra hem üvey kardeşi Ebu Seleme hem de üvey annesi babasının ikinci karısı Meymune sayesinde yeni dine ilgi duymaya başlamıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten şu kız kardeşler gerçek müminlerdir derken Meymune ve Abbas, Hamza ve Cafer'in hanımları olan üç kız kardeşini kastediyordu. Meymune'nin Ebu Sabra'nın babasıyla evlenmesi Amir kabilesine güçlü bir iman örneği gösterdi. Süheyl diğer kızı Sehle'yi Şemsi lider Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe ile evlendirmişti. Amir kabilesi güç yönünden ilerlemede biraz geç kalmıştı. Bu nedenle bu evlilik onlar için ve diğer kabile için avantajlıydı. Evlendikten kısa bir süre sonra bu çift İslam'a girdi. Onları Ebu Sabra ve Ümmü Gülsüm ikilisi izledi. Yani Süheyl iki kızını ve dikkatle seçilmiş iki damadı yeni dine kaybetmişti. Aynı şekilde üç kardeşi Hatip, Salit ve Sekran'ı ve Sekran'ın karısı kuzenleri Sevde'yi de kaybetmişti. Fakat Süheyl'e göre en kötü olanı en büyük oğlu Abdullah'ın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en hızlı takipçilerinden biri olmasıydı. Abdullah babasının da bir gün hidayete erip kendilerine katılacağını ümit ediyordu. Hazreti Peygamber de aynı ümidi taşıyordu. Çünkü Süheyl diğer liderler içinde en merhametli ve en akıllısıydı. Uzun süreden beri de sık sık manevi dinlenme ve tefekkür için inzivaya çekilirdi. Fakat buna rağmen o yeni dine düşman oldu. Çok şiddetli olmasa da düşmanlığını korudu. Çocuklarının kendisine itaat etmemesi de bu düşmanlığı besleyen bir unsur oldu. Abdüşşems için de Ebu Huzeyfe anne baba otoritesine karşı çıkan tek lider oğlu değildi. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini ateşten kurtardığını gören Halid ilk zamanlar İslam'a girdiğini ailesinden gizlemişti. Fakat babası bunu duyduğunda eski dine döndüğünü itiraf etmesini istedi. Bunun üzerine Halid, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden vazgeçmektense ölürüm daha iyi dedi. Babası bu sözleri duyunca onu acımasızca dövdü ve yiyecek ve içecek vermeksizin bir odaya kapattı. Fakat üç gün sonra Halid kaçmayı başardı. Babası daha fazla ileri gitmedi fakat onu evlatlıktan reddetti. Utbe, oğlu Ebu Huzeyfe'ye karşı Halid'in babasından daha sabırlı ve dikkatli davranıyordu. Babasına bağlı olan Ebu Huzeyfe de babasının bir gün putperestliğin yanlış olduğunu göreceğini ümit ediyordu. Abdüşşems'in Ümeyye boyuna gelince Osman'ın radıyallahu anh Müslüman oluşundan ve Rukiye ile evlenişinden daha büyük kayıplar vardı. Müttefikleri Beni Esed, İbni Huzeyme'nin büyük bir çoğunluğu yeni dine girmişti. İçlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri ve lider olan Cahş ailesinin de bulunduğu 14 kişi Müslüman olmuştu. Bu değerli müttefiklerin yanı sıra Ümeyyelerin şefi Ebu Süfyan, Abdullah'ın küçük kardeşi Abdullah İbni Cahş'la evlendirdiği kızı Ümmü Habibe'yi de yeni dine kaptırmıştı. Adi kabilesinin ileri gelen ailelerinden birinde ise Hak bağının diğer bağları nasıl kırdığı son nesilde gözleniyordu.
Nufeyl'in iki ayrı karısından Hattab'ın annesi üvey oğlu Amr ile evlenmiş ve ondan Zeyd adında bir oğlu olmuştu. Bu nedenle Zeyd ve Hattab anne tarafından kardeş

0: karşı oluyorlardı. Zeyd, Varaka gibi Kureyş'in putperest geleneklerinin yanlış olduğunu görebilen ender insanlardan biriydi. Sadece putlara tapmamakla kalmaz, onlar için kesilen kurbanların etinden de yemezdi. O, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ına inandığını söyler ve Kureyşlileri topluluk içinde azarlamaktan çekinmezdi. Diğer taraftan Hattab, Kureyş geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı ve Zeyd'in kendi taptıkları tanrı ve tanrıçalara hakaret etmesine çok kızıyordu. Bu yüzden Zeyd'i Mekke dışındaki tepelerde yaşamaya zorladı. Daha da ileri giderek Zeyd'in Kabe'ye yaklaşmasını önleyecek genç bir ordu kurdu. Bunun üzerine toplumdan sürülen Zeyd, Hicaz'ı terk ederek Irak'ın kuzeyindeki Musul'a gitti. Oradan da güneybatıdaki Suriye'ye gitti. Gittiği yerlerde rastladığı rahip ve Yahudi bilginlerine İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle ilgili sorular soruyordu. Sonunda ona terk ettiği ülkede ortaya çıkmak üzere olan ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tekrardan vaz edecek olan bir peygamberin geleceğinden bahseden bir rahibe rastladı. Bunun üzerine Zeyd geri dönmeye karar verdi. Fakat Suriye'nin güney sınırındaki Lahım bölgesinden geçerken saldırıya uğradı ve öldürüldü. Varaka onun ölümünü duyunca çok üzüldü ve bir ağıt yazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu övdü ve onun kıyamet gününde büyük bir halkın değerini kendinde taşıyarak diriltileceğini söyledi. Zeyd'in ölümünden sonra yıllar geçmişti. Hattab da ölmüştü ve oğlu Ömer, kardeşi Fatıma ile evlenen Zeyd'in oğlu Said ile iyi anlaşıyordu. Fakat İslam'ın gelişiyle aralarındaki bu dostluk kesildi. Çünkü Said İslam'a ilk girenlerden biriydi ve karısı Fatıma da ona uyarak Müslüman olmuştu. Fakat annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olan Ömer yeni dine karşı çıkanlardan biriydi. Said ve Fatıma Ömer'in çok hiddetli olduğunu bildikleri için İslam'a girdiklerini ona söylememeyi tercih ettiler. Ömer'in İslam'a kaybettiği birileri daha vardı. Karısı Zeynep, Cumah kabilesinden Ma'zun'un oğlu Osman'ın kardeşiydi. Osman eskiden beri zühd haliyle yaşar ve vahiy gelmeden önce bile tek tanrıya inanırdı. O ve iki erkek kardeşi yeni dine ilk girenler arasındaydı. Onların ve Zeynep'in İslam'a giren üç yeğenleri vardı. Bu dönemde Zeynep'in Müslüman olup olmadığı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Çünkü onun bu konudaki eğilimlerini gizli tutacak yeterli nedeni vardı. Ağabeyi Osman, gerçi Ömer kadar hiddetli değildi ama uzlaşmaz bir yapıya sahipti. Zeynep ve erkek kardeşleri, kabilelerinin şefi ve İslam'ın en azılı düşmanlarından olan Ümeyye bin Halef'in kuzenleri oluyorlardı. Bir gün kurumuş bir kemiği alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun?" diyen Zeynep'in kardeşi Übey idi. Daha sonra alaylı bir gülümsemeyle kemiği elleri arasında ezmiş ve tozlarını Hazreti Peygamber'in yüzüne doğru savurmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, iddia ediyorum ki Allah onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek, daha sonra da seni cehenneme atacak," demişti. Aşağıdaki ayetler Übey'e hitaben inmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, "Çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı senin gördük öldürülenin. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

هم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Ankara'da deneyim konuşuyor, başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugün şu kürsüden, şu ders silsilesi boyunca 100. Besmele'yi çektik hamdolsun. 100 ders boyunca burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzel hayatından ahlak eksenli, muhteşem ahlak üst başlığı altında birçok alana ait dersler yaptık. İnşallah ben hakkını vermişimdir. Hakkını vermeye çalışarak hep sizin huzurunuza geldim. İnşallah hakkı ve hakikati sadece anlatmışımdır. Nefsimi karıştırmamışımdır. Başka mülahazalar beni kuşatmamıştır ve size o güzel nübüvvet ikliminden bazı meltemleri estirebilmişimdir. İnşallah siz de

hakkı ve hakikati dinlemişsinizdir. Eğer anlatılan hakikatse almışsınızdır. Eğer hakikat değilse sahibinin yüzüne çarpmışsınızdır. Aldıklarınızı da hayatlarınıza aktararak o özlemini çektiğimiz peygamber ikliminin havasını 14 asır sonra bile bulunduğunuz ortamlarda yansıtmışsınızdır. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz bizlerin ahiret azığı olsun. Bugün öğreneceğimiz de aynı şekilde olsun. Allah nefes verir, nasip ederse haftaya öteki hayat diye başlayacağımız ve ahirete iman meselesini 20 küsür derste işleyeceğimiz o derslerde de gerçek manada ahirete iman meselesini anlayabilecek bir zeminde bizleri inşallah istihdam etsin. Bugünkü dersimizin başlığı müminin misali nelere benzer? Aslında konumuz iletişim ahlakı. Tabii bu başlık altında asıl konumuza doğru yürüyeceğiz yavaş yavaş. Aziz kitabımız Kur'an-ı Kerim'e müminin tarifleri bağlamında baktığınız zaman onlarca ayette farklı farklı müminin özelliklerini göreceksiniz. Şöyle bir araştırın mesela aziz kitabımıza sorun. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri onlarca ayet size o özelliklerden, ortak vasıflardan, sıfatlardan bahsedecek. Geçen derslerde bir vesileyle başka bir şeyi ararken onu söyledik, yaptık. Bugün aynısını yapmayacağım ama Bakara suresinin ilk 5 ayeti zaten müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Bakara suresi içerisinde ciddi bir ayet bize o müminlerin farklı farklı özelliklerine ait bilgiler veriyor. Arkasından gelen Ali İmran suresi hakeza öyle. Nisa suresinde çok vardır ama ben özellikle Nisa suresini atlıyorum. Diğerlerinde çok daha fazla olduğu için Maide suresinde hakeza öyle. Hele Enfal suresini müminlerin özellikleri bağlamında bir okuyun. Size öyle güzel tarifler verecek ki hayret edeceksiniz ve hayran kalacaksınız aziz kitabımıza. Hele bir Furkan suresini böyle bir okuyun. Hele bir Ahzab suresini bu nazarla okuyun. Kur'an öyle bir kitap ki neyi ararsanız onu daha çok bulursunuz. Kitabın evrensel özelliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Aynı ayeti okursunuz, o gün başka bir şey alırsınız. Ertesi gün başka bir şey arıyorsunuzdur. Yine o ayeti okursunuz. Bu sefer dün görmediğiniz ve yakalayamadığınız, dikkatinizin çekilmediği başka meseleler dikkatinize gelip ilişir. Aziz kitabımız böyle bir kitaptır. Ama Kur'an-ı Kerim'in tertipte 23. suresi olan ve adı da Mü'minun olan o sure ilk 10 ayetiyle bize bir mümin portresi çiziyor. İlk ayeti biraz daha farklı okursanız ki orada da yine var aslında bir gönderme. Arkasından gelen 9 ayet 9 tane müminin özelliğini nazarımıza verir. Şöyle bir hızlı bir biçimde ben söyleyeyim, ayetleri siz okuyun. Birincisi, Allah'ın kendilerine söylediği her şeye kesin kes iman ederler. Kad eflehel mu'minun, bu zaten müminler gerçekten muhakkak kurtuluşa ermişlerdir. Niye erdiler? Sebepler gelecek, mümin özellikleri gelecek ama özellikle onlara o felahı kazandıran en temel mesele kesin kes iman etmeleridir. Eğer o imanlarında bir zafiyet olsaydı böyle bir şey zaten konuşamazdık. İkincisi, namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını huşu içerisinde ikame ederler. Üçüncüsü, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. Anil lagvi muridun. Ne kadar boş şey varsa müminin hayatında yoktur. Mümin faydasız şeyle uğraşmaz. Zamanının büyük bir kısmını malayani diyeceğimiz şeylerle geçirmez. Çünkü mümin olmanın temel özelliklerinden biri budur. Dördüncüsü, zekatlarını tas tamam. Allah nasıl istemişse, peygamber nasıl göstermişse o şekilde öderler. Beşincisi, iffetlerini büyük bir hassasiyetle korurlar. İffetlerini koruma meselesi kadına has bir mesele olmadığını Kur'an nazarımıza veriyor.
ve burada aslında biraz daha hitap mümin erkekleredir. Erkek meselesinde, erkeklerin dünyasında iffetin nerede durduğunu söylüyor. Altıncısı, helal daireyle yetinip haddi aşmayanlardır o müminler. Yedincisi, emanetlerine karşı sadakat gösterirler onlar. Sekizincisi, sözlerini tutup asla ahitlerine karşı lakayt davranmazlar. Bir söz verdiler mi, dünya yıkılsa o mümin o sözünü yerine getirir. Müminin tarifini mi sordunuz Kur'an'dan? Alın size karşılığı bu. Asla ahitlerine karşı, verdikleri sözlere karşı lakayt davranmazlar. Sekizincisini söyledim. Dokuzuncusu, yine gündem namaza geldi ki başta haşyetle namaz, burada başka bir şey. Namazlarına sahip çıkıp hep ilk günün heyecanı ile ibadetlerine devam ederler. Kendi namazlarını korurlar onlar. Sadece başlangıçtaki heyecanı başlangıçta bırakmazlar. Bir ömür beş vakit namaz kılarlar ama kıldıkları son namaz sanki ilk günün heyecanında kılınmış son namazdır. Son bir kez daha olmayacakmış gibi kılarlar o namazı ama ilk günün heyecanında kılarlar. Namazlarında devamlı olmalarına ait vurgu da bundan. Onuncusu, cennet arzusuyla yaşayan, böylelikle asıl yurtları olan cennete varis olmaya çalışanlardır. 10 ayet, 10 tane özellik söyledi. Sadece bu kadar mı Kur'an-ı Kerim'in anlattığı müminlerin özellikleri? Elbette ki değil. Başka yerlerde de var. Ama gelin hadislere. Hadisler de Kur'an'ın bu söylediklerini açıklar mahiyette, bazı özellikler söylüyor. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, benim tespit edebildiğim bu kadar, belki biraz daha üzerinde iyice durulsaydı sayı fazla olabilirdi. Ona yakın hadiste de müminin misali şuna benzer diyerek bir misal ile izah eder. Müminin misali bir şeye benziyormuş demek ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu benzetmeleri, bu meseleleri daha iyi anlayalım, imanı anlayalım, imanın kıymetini anlayalım. Mümin insanın elde ettiği şerefin, izzetin ne kadar büyük olduğunu anlayabilmesi için, bu manada bazı şeylerin farkına varabilmesi için böyle kıyaslamalar yapar. Onlardan birkaç tanesini size aktarıp asıl bugün dersi üzerine bina ettiğim hadise sizi götürmek istiyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Müminin imanı ile misali şuna benzer. Müminin o yaptığı iman var ya, onu bir şeye benzetiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O iman halkalı demir kazığa örüklenmiş, yani bağlanmış bir küheylan gibidir. Müminin imanı sağlam bir kazığa bağlanmış bir at gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. İzahına bakın, at gezer dolaşır, otlar, sonra bağlı olduğu yere döner. Mümin de iyilik yapar, günah işler, şaşar, yanılır ama sonunda imanına döner. O halde siz de yemeğinizi iyilerle yiyin, iyilere yemeklerinizi yedirin, iyiliklerinizi ve güzelliklerinizi müminlere yöneltin. Çok çok önemli şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzahına girersek vakit bize yetmeyecek. O izah meselesinde biraz siz durun. Gerçekten Efendimiz burada müminin imanını ata benzeterek neleri söylemek istedi? Aslında o imanın insana neler kazandıracağı konusunda neleri söylemek istedi? Biraz siz zihin teri dökün inşallah. Başka bir hadisinde müminin, ama Kur'an okuyan müminin misali turunç gibidir. Portakal gibi. Tadı da hoş, kokusu da hoş. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında mümin tariflerinden biri de bu. Turunç gibi, portakal gibi. Tadı da hoş, kokusu da hoş. Hadisin devamı var mı? Var. Kur'an okumayan müminin durumu neye benzer? Hurmaya benzer. Tadı hoştur ama kokusu yoktur. O koku Kur'an'dan gelir çünkü. Peki

Kur'an okuyan facirin durumu neye benzer? Onun durumu da reyhana benzer. Kokusu var ama tadı yok. Peki Kur'an okuyan facirin, münafığın ya da kafirin okur mu onlar da? Elbette ki okur. Onların durumu, Kur'an okumayan affedersiniz. Kur'an okumayan kafirin durumu neye benzer? Onun durumu ise ne tadı hoş ne de kokusu hoş olmayan Ebu Cehil karpuzuna benzer. Bilmem gördünüz mü Ebu Cehil karpuzunu? Giderseniz inşallah o güzel topraklara sorun görürsünüz. Şöyle ufak kavuna benzer, acayip bir şeydir zaten. O farklı şeyler için kullanılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an okumayan faciri ise Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Bakın başka bir hadis. Müminin misali saf altın parçasına benzer. Ateşe düşse, ateşte yansa ya da başka şeylerle muhatap olsa, sahibi onu farklı yerlere atsa ne değerinden bir şey düşürür onun ne de özelliğini kaybeder. Kirlenir mi? Kirlenir ama değerinden bir şey düşürmez. Çünkü o iman insana bir şeref kazandırtmıştır. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz imanın ne kadar önemli bir şey olduğunu burada söylüyor. Allah aşkına şu tarife gelin de, gelin de sadak da ya Resulallah demeyin. Gelin de şu sözü doğru dürüst anlamayın. Müminin misali taze ekin gibidir. Rüzgar vurdukça sağa sola savrulur ama kökünden kopmaz. İmanı var ya, imanı olduğu için kökünden kopmaz. Kafirin misali ise çam ağacı gibidir. Rüzgar vurdukça ses gelir. Sen onu düşmez, devrilmez zannedersin ama bir devrildi mi bir daha kalkmaz. Demek ki mümin savrulur, sağa sola yatar ama kalkar bir daha. Biz bu memlekette bu hadisin, bu toprakların çocukları olarak ne kadar bizim üzerimizde gerçekleştiğine defaatle şahit olduk. Kopmadık Allah'ın izniyle, inşallah da kopmayacağız. O iman koparmayacak bizi ama devrilmeyecek gibi gözükenler, buna bir şey olmaz, 1000 yıl sürecek, 1000 yıl devam edecek, 1000 yıl şöyle olacak, ilelebet şöyle olacak diye nice şeylerin devrildiğine de şahit olduk. İşte sadak da ya Resulallah dememiz gereken bir şey bu. Başka bir hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin hurma ağacına benzer diyor. Hurma ağacıyla mümin arasında bir bağ kuruyor ve müminin imanını nasıl hurma ağacıyla aslında tasvir edeceğine dair güzel güzel izahlarda bulunuyor. Asıl üzerinde duracağımız hadise gelelim mi? Gelelim. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Hakim'in müstedrekinde ve daha başka hadis kitaplarında geçen hadiste müminin misali bal arısına benzer. Temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir. Mümini tarif ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ben şu anda bu hadise okurken Allah da şahit, içimden geçen ben böyle miyim diyerek kendimi sorgulamak. İsterim ki siz de öyle olun. Bal arısı olmazsanız bir başka arı olursunuz. O hangi arı siz bilirsiniz artık onu. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bal arısını tarif ediyor aslında. Tarif ederken de mümini ona benzeterek tarif ediyor. Hadisi bir daha okuyorum. Müminin misali bal arısına benzer. Temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir. Efendimiz cevamiül kelimdir. Az söz ile çok şey söyler. Bir cümle söylediği mümini bal arısına benzeterek inanın kitaplar dolusu bilgiyi bize verdi. Eğer biz bunun üzerinde durursak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok ama çok önemli şeyler söyledi. En başta mümini bal arısına benzetti. Sadece arı da diyebilirdi. Başka bir cins de diyebilirdi. Allah aşkına şöyle bir internete bakın, zaten ne arasanız internette var, bu da var. Şöyle arının çeşitleri diye yaz.

0: Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz? Dediği çok açık. Mümin helal ve tayyip olan şeyleri yer. En başta bal arısına benzeterek sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati nazarlarımıza verdi. Mümin helal ve tayyip olan şeyleri yer. Bal arısı böyledir çünkü. O öyle her şeyi yemez. Diğer arılara da benzemez. Onun yiyebileceği onun çerçevesinde meşru olmalı. Ona benzeterek insana da aslında özellikle mümin insana da böyle bir mesajı verdi. İkincisi, mümin temiz şeyleri yediği için temiz işleri ortaya koyar. Benim aziz kardeşlerim, bakın bir yaramıza burada parmak basalım, acıtsa da basalım. Bugün İslam dünyasında ve özellikle bizim yaşadığımız şu coğrafyada eğer mümince davranışlar ortaya koyamıyorsak bunun altında yatan birkaç sebep var. Bu sebeplerden bir tanesi ve en mühimlerden bir tanesi de yediğimiz şeylere karışan haramlardır. Kanına haram karıştıran bir insanın mümince tavırlar ortaya koyması mümkün değildir. Bakın hepimizi sarsacak, hatta bu gece uykumuzu kaçıracak bir örnek vereyim size. Sahabiden birisi geliyor, diyor ki ya Resulallah, bazen istemeden bazı kelimeler ağzımdan kaçıyor. Bazen canım istemese elim bir şeylere gidiyor. İstemeyerek bazı şeyleri konuşuyorum ve yapıyorum. Ne yapayım da bu işten ben kurtulayım? Ne diyor biliyor musunuz yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Şunu yap, bunu yap, şöyle davran, böyle davran, şu duayı oku, bu duayı oku, bunlar yok. En başta Efendimizin söylediği söz ufacık bir cümledir ama o sahabiyi bile yerden yere vuran bir cümledir. Yediklerine dikkat et. Haram yiyen bir insanın azaları sahibine karşı isyankar olur. Dehşet bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eğer bugün varsa hayatımızda böyle şeyler, dönüp bizim sorgulayacağımız temel mesele buymuş. Onun için burada diyoruz mümin temiz şeyleri yediği için temiz işler ortaya koyar. Üçüncüsü, mümin meşru dairede itaat etmekten gocunmaz. Bal arısıysa itaatkardır o. Başındaki bir insana meşru dairede müspet istenilen işlere karşı itaat eder. Öyle olmazsa bal arısı olur muydu? Bal arısını biliyorsunuz. Çoğunuz köylü çocuklarısınız. Bir şekilde görmüşsünüzdür o kovanları. Burada dikkat çekilen hakikat ya da verilen mesajlardan üçüncüsü o.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor.

0: Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
9: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Dördüncüsü, mümin nizam aşığıdır. Aleme nizam vermenin kendinden geçtiğini unutmaz. Bal arısının en temel özelliklerinden biri budur. Nizam aşığıdır. Onun hayatında bir nizam vardır. Öyle olduğu için bal gibi bir besin oluşturuyor. Şimdi ona ait de birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi benim dünyamda, Benim zihnimde bir hedef var. İstiyorum ki aleme İslam olsun, hakim olsun. Kur'an'ın ahkamı yaşadığımız bu coğrafyalar dahil dünyanın dört bir tarafında inşallah hakim olsun. Allah bize rağmen inşallah bunu gerçekleştirsin. Ama ben bakıyorum hayatıma, sen bakıyorsun hayatına. Daha oturduğun masayı bile düzene sokmaktan acizsin. Sana emanet edilen küçücük şeyde bile nizamsızlık yapıyorsun, disiplin yok. Aslan yattığı yerden belli olur. Senin yattığın yere baksalar sana aslan derler mi demezler mi sen sor kendine. Böyle bir şeyi aslında bizim dünyamıza çakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madem bal arısısın, nizama aşık olacaksın. Aleme nizam vermek isteyen bir insanın hayatında nizamsızlığa yeri yoktur. Önce onun başlayacağı yer kendi hayatıdır. Arı ise eğer, bal arısıysa yapacağı en önemli şey de budur. Beşincisi, mümin tek başına değil, cemaat halinde yaşamaya dikkat eder. Bakın, bal arısı olmanın özelliğidir bu. Bal arısı yalnız başına yaşayamaz. O başkalarıdır yalnız başına yaşayanlar. Başka cinslerdir. Bal arısı mecburen bir yerde olmalı, bir kovanı olmalı. Etrafında kendi gibi bal üreten, hedefi bal olan arkadaşları olmalı. Eğer böyleyse onun adı bal arısıdır. İşte burada mümin tek başına değil, cemaat halinde yaşamaya dikkat eder mesajı bundan. Yedincisi, mümin girdiği ortamı germez. Nereye girerse oraya tat ve lezzet verir. Aynen bal arısı gibi. Yedincisi, mümin ait olduğu yere asla ihanet etmez. Hiçbir bal arısı bulunduğu yere ihanet etmez. Bazen kendini feda eder kovanı korumak için. Böyle bir özelliği Allah ona kodlamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da mümini bal arısına benzetirken sizde de bu olsun diye benzetiyor. Sekizincisi, mümin az ya da çok insanlığa faydası olan şeyler üretir. Dokuzuncusu, mümin diğer kardeşleriyle paylaşmayı sever. Onuncusu, mümin yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. Arı neyse o tarifi yaptım ben aslında. Allah Resulü madem ona benzetti, ben de bal arısı neyse o tariflerden bu mesajları çıkardım. Bakın bal arılarına, yumurtadan çıkar çıkmaz Allah öyle yaratmış. Jet hızıyla ergenliğe ulaşır. 1-2 dakika içerisinde. Çıkar çıkmaz yumurtadan üretmeye başlar. Bir mesaj veriyor mu bize bu? Veriyor. Sen gelmişsin halen 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına baba parası yiyorsun. Kusura bakma, sen bal arısı değilsin. Hangisiysen sen söyle. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Biraz da latife olsun diye söyleyeyim. Eşek mi eşek mi yazılır Türk Dil Kurumu'na göre? Dile göre bir şeyle yazılır. Ama bazen iki şey okumak zorunda kalırsınız. O hak eder. Şebbeyi biri hak eder. Burada da öyle bir mesaj var aslında. Yani bir insan 30 yaşına mesela gelmiş. Kendisine faydası yok. Ailesine faydası yok. Etrafına faydası yok. Yazık ya. Yazık, vallahi yazık. Artık bu ümmetin sırtında taşıyacak asalaklara ihtiyacı yok. Bu ümmetten yük alacak insanlara ihtiyacı var. Onun için o şeddeyi bazıları hak ediyorlar. Dolayısıyla eğer bal arısıysa gözünü açar açmaz insanlığa katkı sağlayacak. Üretime bir yönüyle destek olacak. Bir yönüyle bir şekilde bir şeyler yapacak. 500 gram bal için 900 arının aralıksız bir gün boyunca çalışması gerekir. Sadece yarım kilo bal. Bu son işlemdir. Öncesi nedir biliyor musunuz? 450 gram bal 17 bin arının 10 milyon çiçeği dolaşmasıyla ortaya çıkar. Bir daha söylüyorum. 450 gram bal 17 bin arının 10 milyon çiçeği dolaşmasıyla birikir. Peki bir arı ne kadarlık bal üretebilir? Bir arının ömrü boyunca üretebildiği bal oranı bir çay kaşığının 12'de biridir.

bu kadar az işte ne olur demiyor arı. Allah ona o kaderi biçmiş, o kaderi gerçekleştirmek için bunu yapıyor. Sen müminsin değil mi? Eğer bal arısıysan yaptığın iş Allah içinse küçük görmeye hakkın yok. Sen bir adım, bir damla, öteki bir damla, öteki bir damla, hepimiz bir kovandayız. O kovan bal oluşturacak. Bu iş budur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer arıya benzettiyse, bal arısına benzettiyse bizim buradan almamız gereken mesaj budur. Soruyu ben size bırakayım. Herkes kendi nefsine sorsun. Ben bal arısı mıyım yoksa başka bir arı mıyım? Biraz somut örnekler vereyim ki bu mesele biraz zihinlerimizde iyice otursun. Yaşadığımız şu toplumda hepimizi Allah hayatın içerisinde bir yerde bir şekilde istihdam etmiş. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında yaşı bizden daha büyük olan abilerimiz de var içlerimizde. Herkes kendine sorgulasın kendini. Biraz önce söylediğim tarife uygun bir hayatımız varsa korkma. Allah'ın izniyle ben, sen bal arısıyız. Ama iş yapmaya geldiği zaman faturayı hocalara kes, cemaatlere kes, vakıflara kes, kendi yol arkadaşlarına kes, ona kes, buna kes. Ama kendine hiçbir şeye çevirme. Hiçbir şeyi kendinde görme, hiç kusuru kendinde görme. Ve ondan sonra da bal arısı olduğuna dair bir iddiayı ortaya koy. Kusura bakma, bu boş bir iddia. Bu iddianın hiçbir şekilde geçerliliği yok. Eğer sen bal arısı olsaydın Allah seni başka bal arılarıyla buluşturur. Seni bir peteğe sevk ederdi. Peteksiz kalmışsan şimdi ona buna kesme faturayı. Dön kendine kes. Çünkü Allah iyilerin, sadıkların, salihlerin yolunu iyilerle, sadıklarla, salihlerle şöyle ya da böyle bir şekilde kesiştirir. Dünyanın neresinde olursa olsun Allah hiçbir zaman zamanı, dönemi sadıksız bırakmaz. Evet, az olurlar ama o az olan sadıkları, sadıklara Allah yar eder, dost eder, arkadaş eder. Eğer etrafında sen böyle şeyler bulamıyorsan dön kendini sorgula. Ona buna kusur arama. Yok onun bunun balına da kusur bulma. Bu balda şeker var, bu bal şöyle, bu bal böyle. Bunu da deme. Kendin bal üretebiliyor musun, üretemiyor musun? Bunun sorgusunu yap. Eğer bunu yaparsan gerçek manada bu anlamda sen de bal arısı olursun. Bal arısı olursan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o tarifine uygun bir mümin kimliği ortaya çıkar. Seninle iletişim kuranlar yaka sikmezler. Seninle bir ay arkadaşlık yapan ömür boyu o arkadaşlığı anlatır durur. Seninle bir gün olsun bir ticaret yapan adam yaka sikmez. Demez ki ne oldu da ben bu adama gittim bulaştım. Keşke ben bu adamı hiç tanımasaydım demez. Eğer sen gerçekten bal arısıysan, böyle şeyleri hayatına taşıdığın oranda iletişim konusunda, insani ilişkiler konusunda Allah seni peygamberin bize verdiği örneklik çerçevesinde bir hayatın sahibi kılar. Şimdi benim aziz kardeşlerim, buraya kadar söylediklerim bir tarafta dursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman için mutlak manada rehberiyet makamının sahibi midir? Evet, sahibidir. Bir mümin için rehber Hazreti Peygamber'dir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Örnek sahabe neslidir. Evet, örneklik sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinden aleme süzülür. Ama sahabe onun elinde yetişen mübarek misaller, örnekler oldukları için en güzel örneğin en güzel örnekleri olurlar. Şöyle biz bir baksak meseleye. Konumuz iletişim ahlakı ya. Ne aradınız da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bulamadınız? Neyi ararsanız arayın, eğer doğru ararsanız bulursunuz. Bakın Efendimiz ne diyor? Şu bir gerçek ki ben size babanız mesabesindeyim. Yani sizin babanız gibiyim. Sizi terbiye ve tezkiye eder. İhtiyaç duyduğunuz her

bilgiyi sizlere öğretirim. İlk muhatap kim burada? Sahabe. Sahabenin şahsında bize söylenmiş bir sözdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet bu ümmetin mürebbisidir. Bir yönüyle babasıdır yani. Bu ümmetin sahibi odur. Öyle olduğu için biz her şeyi ondan öğrenmişiz. Bu okuduğum hadis, rivayet hangi kitapta, hangi bapta biliyor musunuz? Ebu Davud'un taharet babının 4 numaralı hadisi. Niye taharette bu bölüm? Çünkü arkasından sallallahu aleyhi ve sellem onu da öğretiyor. Aklınıza ne gelirse biz ondan öğreniyoruz. En basit bir mesele olarak onu görüyorsanız o ki o da basit bir mesele değil. Tuvalet adabına dair, affedersiniz, taharet adabına dair her şeyi de sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Geliyor müşriğin biri, belki de bir Yahudidir, Selman-ı Farisi onların içinde kaldığı için Selman-ı Farisi ile alay ediyor. Duydum ki diyor dostunuz size nasıl tuvalete çıkacağınızı bile öğretiyormuş. Alaycı bir ifadeyle Selman-ı Farisi'ye söylüyor. Selman-ı Farisi kendinden emin, İslam'ın oğludur o. Evet diyor, gerçekten böyle. İstersen senin gibi o işi bilmeyen birine de ben öğreteyim peygamber nasıl öğrettiğini. Ve oradan Allah Resulü kendisine ne öğretmişse onu anlatıyor. Müslim'in taharet babının 57 ve 58. numaralı hadisleridir bunlar. Selman-ı Farisi bu sözü söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu alanda söylediklerini söylüyor. Sahabe bu bilgilerle yetiştiği için karşılaştıkları bütün problemleri çözecekleri yegane merci kaynak var aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüzlerce şey öğretmiştir bu alanda. Ben de o yüzlerce şeyi size söyleyeceğim şimdi. O yüzlerce şeyi farklı bir şekilde size bugün aktaracağım. Bugün son dersimiz, bunların hepsini ben vereceğim size. Ama çok temel bir şey söylüyor Efendimiz ki İletişim ahlakının zeminine yazılması gereken bir şeydir bu. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? İtidal, yani düşünerek hareket etmek ve ölçülü davranmak peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür. Peygamberlik, nübüvvet 24 parçaysa bu 24 parçadan bir tanesi nedir? İtidaldir. Her şeyi ölçüyle yapmak, ölçüsüz hiçbir şeyi hayatında barındırmamak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söyledi. Sahabe bunu çok doğru anladı. Anladıkları için hayatlarında bu manada çok güzel örneklikler oluşturdular. Şimdi biz ne kadar anlıyoruz bu meseleye bir gelmemiz lazım. Eğer bizim hayatımızda itidal istenilen gibi olsaydı, İki alanda o itidal hayatımızı bambaşka bir biçimde şekillendirirdi. Bakın bugün biz bu iki alanda ölçüsüz davrandığımız için insani ilişkilerimiz iletişim kazalarına dönüşüyor. Trafik kazalarından daha beter kazalar yaşıyoruz o alanlarda. Neden? İki alanda bizde itidal yok. Hangi iki alan? Beklenti itidali, mesafe iktidali. Bu iki alanda eğer itidal olsa bizlerin hayatında, emin olun bugün insani ilişkiler sahasında yaşadığımız birçok sorunu Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla yaşamayız. Hepimiz hayatın içerisindeyiz. İtidal olsa, beklentide bir itidal olsa, beşeriz değil mi? Beşeriz. Karşımızdaki de beşer mi? O da beşer. O zaman beşer olarak eğer biz beşerle münasebet kuruyorsak her zaman için o beşeriyet çerçevesinde birbirimizle münasebet kurarız. Karşımızdaki hoca da olsa beşerdir. Ağa da olsa beşerdir. Devlet başkanı da olsa beşerdir. Bey de olsa beşerdir. Paşa da olsa beşerdir. Ana da olsa beşerdir. Baba da olsa beşerdir. Talebe de olsa beşerdir. İşveren olsa da beşerdir. İşçi de olsa beşerdir. Aklınıza ne gelirse hepsi beşerdir. Beşerse şaşar. Şaşarsa eğer niye sen insandan daha fazlasını bekliyorsun? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam
On binlerce insanla karşılaştı. Son veda hacında sayı 100 bini aştı biliyorsunuz. Bugün biz on binlerce insanla hatıralarını okuyoruz peygamberimizin. Allah aşkına bir insana karşı şöyle bir sözü var mıdır peygamberimizin? Ya ben bu adamı böyle zannetmemiştim. Bu adam aslında iyi birisiydi. Bu adam böyle biri değildi. Ne oldu da bu adam değişti? Bu adam aslında şöyleydi de ne oldu da böyle oldu? Yok böyle şeyler. Neler neler görüyor? Beklentisi itidal çizgisinde olduğu için problem yok. Ama sen beşer var karşında, senin 50 tane kusurun var ama sen karşındaki insanı melek olarak görmek istiyorsun. Böyle bir şey yok. Bu asr-ı saadette asrı da zaman dilimi olarak saadet olan, aslı da yaşananları da saadet olan saadet asrında bile olmadı. Saadet asrında olmayan kusura bakma felaket asrında olmaz. Eğer o gün olmazsa bugün hiç olmaz. Ben bazen arkadaşlarıma şöyle bir şey söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki insanlar içinde bir tane bulacağın 100 deveye benzer. 100 taneden bir tane seçebilirsin binebilecek. İnsanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki karşılığı bu. Yani Efendimiz saadet asrı dediğimiz içinde Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum ecmain hepsinin olduğu çağda diyor ki insanlar develere benzerler. Bazen 100 tane devenin içerisinde bir tane bulamazsın binmek için. Gelin bu çağa. Eğer saadet asrında bu %1'se vallahi bugün 1000'de 1'dir, belki de 10.000'de 1'dir. O halde sen niye farklı farklı beklentilere giriyorsun? Çek onu aşağıya, çek. Beklentiyi itidal çizgisine çekebildiğin oranda saadeti elde edersin. Hocasın, talebenden fazla bir şey bekleme. 10 sene emek verirsin, selam aleykümdir, çıkar gider. Sen de aleyküm selam der, gider içeride ağlarsın. Başka yok bir şey. 30 sene babasın anasın hizmet verirsin, koşturursun, coşturursun, elinden gelen her şeyi verirsin, evlenir bir hanımla, selam aleyküm der, çıkar gider. Sen de veled dalin amin dersin arkasına. Başka bir yolu yok bunun, bu iş böyledir. Ne yapalım? Eğer biz bu manada her şeyi kendimize dert etsek ve fazla fazla şeyler beklesek, ben şu arkadaşımdan şöyle şöyle şeyler bekliyorum. Eğer bunu diyorsan geçmiş olsun sana. Başta kaybettin sen zaten. Bunu yapma. Boşuna kendine bu şeyi dert olarak edinme. Daha somut bir örnek vereyim size. Bir hanım düşünün. 2 tane oğlu, 2 tane de kızı var. Bir müddet sonra büyüyecek bu kızlar, bu oğlanlar. Ne olacak? Aile çarpı 2 olacak. Şimdi aileye dışarıdan 4 tane daha girdi. 2 tane damat, 2 tane de gelin geldi. Bu hanım başından itibaren evlatlarıyla ya da sonradan kurduğu bağlar olan damat ya da gelinleriyle, 2 damatıyla ya da gelinleriyle eğer itidal üzere bir beklenti içerisine girse inanın ne kadar zor bir gelin ya da damatla karşı karşıya kalsa da hayatı zindan olmaz. Ama kendisi başta mesela kendi oğlundan görmediklerini damatından beklemeye başlasa, kızlarından hiçbir şey görmemiş ama gelinlerini köle olarak almış gibi algılasa ve onlardan bu manada beklenti içerisine girse, bu 4 tane hayatı da zindan eder. Kendi hayatını da zindan eder. Bu 4 tane hayatı da zindan eder. Onun için beklentide itidal iletişimin en önemli azığıdır. Bunu bir gerçek manada seviyeye çeksek, itidal çizgisine bir şekilde çeksek Allah'ın izniyle birçok şeyi hallederiz. Mesafe itidali aynı şey. Mesafe nedir? Her insanla insanın bir başka hukuku olur. O hukuka uygun da bir mesafe olur. Bazı kardeşlerimiz var mesela, Allah vermiş, sıcakkanlı, çok da güzel bir şey. Mümin zaten sıcakkanlıdır ama burada mesafe adına bir şeyi korumadığı için 10 senede elde edebileceği yakınlığı 10 ayda elde ediyor. 10 sene sürdürebileceği bir ilişkiyi bunun yüzünden 10 ayda bitirmek zorunda kalıyor. Bir dur, al zamana yay.
Uzun bir süre kendini tanı, sen de onu tanı, o da seni

tanısın. Bugün tanıştın, yarın birbirinizi evlerinize davet ediyorsunuz. Yavaş ol. Yavaş ol. Bu kadar hızlı gidersen çarparsın. Kendine de çarptırırsın, yazık edersin. Bunun bir yolu var. Bu yolu kullanmak durumundasın. 10 sene yanında olmuş, halen bu manada bir hukuk kuramamışsın. Bu da yanlış. Ama bir zamana yayılması lazım. Şimdi bazen geliyorlar kardeşler, işte beraberce ticaret yapacaklar. Ben soruyorum, diyorum ki ne zamandan beri birbirinizi tanıyorsunuz? Ben diyorum ki herhalde diyecek ki 5-10 senedir tanıyoruz. Hocam 6 aydır tanıyoruz ama Allah sanki onu benim için yaratmış. Haşa, böyle bir söz zaten yok ama söylüyor. Biz diyor öyleyiz ki yediğimiz içtiğimiz birbirinden ayrı gitmiyor. Ha, öyleyse eğer 6 ay sonra bu ticaret bitecek o zaman. Eğer böyle başladıysa bunun sonu budur. Sen bunu zamana yayacaksın. Belli bir zaman dairesinde olacak. 5 sene, 6 sene beraberce yaşamadığın bir insanla nasıl ticari anlamda bir hukuk kuruyorsun? 6 aydır, 1 senedir tanışmış. Ya gelip senden borç istiyor ya da senden başka bir talepte bulunuyor. Bakın, mesafeler eğer itidal çizgisinde korunmazsa nerelere varacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeyle kurduğu bir bağlara bakın. Sonraki süreçte de sahabenin birbiriyle kurduğu bağlara bakın. Bu mesafe meselesinin ne kadar güzel bir biçimde bir denge üzere yürüdüğünü görürsünüz. Bu işin altın kelimesi ve kavramıdır. Denge, denge, denge. Bu denge olursa eğer hayatta bir denge olur. Olmazsa eğer hiçbir şeyi biz itidal çizgisine taşıyamayız. Allah bundan bizleri muhafaza etsin. Bunları konuşurken de ben biraz da korkuyorum. Şundan korkuyorum. Yani insanımızda şöyle bir garip durum var. Mesela diyelim ki basmış arabanın gazına, otoyolda gidiyor. 180 basıyor, 200 basıyor. Diyorsun ki kardeşim uçuracaksın beni ya, biraz yavaş git. Bir baktın 40'a düştü. Ya 180'den 40'a düşülmez ki. Bunun bir ortası var. Sana 180'de basarken bir adam yavaş git derse düş 120'ye, 130'a. Bunun itidal çizgisi budur. Dolayısıyla bunları söylediğim zaman böyle bir şekilde anlarsak biz doğru anlayabiliriz. İtidal çizgisi bu manada sünnet-i Muhammed'in bize öğrettiği temel çizgidir. İnşallah o çizgiye ait de bazı şeyleri şimdi size söyleyeceğim. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bir miladi 6. asrı hatırlayalım mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok zor insanlarla muhatap oldu. Bugün ne kadar zorsa o gün 10 katı 100 katı daha zordu. Vallahi böyleydi. Şimdi birkaç şey söylediğim zaman daha iyi anlaşılacak. Mesela bazıları vardı ki Hazreti Ebu Bekir gibiydi, narindi, zarifti. Nezaket onun hayatında aynen peygamberin görmek istediği gibiydi. Ama bazıları da vardı, çölde yaşamış, bedevi. Bu bedevilik tahkir amaçlı değil, yani çöl adamı demek. Görgü yok, kural yok, çölde, toprakta, çadırda yaşamış bir insan. Nasılsa hayatı öyleydi. O hayatın aynısını Medine'ye de taşıdı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla da böyle bir bağlar kurmaya çalıştı. Mesela şöyle bir bedevi düşünün. Merak ediyor, diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acaba evinde ne yapıyor? Bunu sormuyor, merak ediyor bir bedevi. Bir tuzak kurmuş o günkü evin kapıları, biliyorsunuz kapı yok, kalın örtülerle. Örtüyü şöyle dışarıdan bir göz içeriği görebilecek kadar kırıştırmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evini dikizliyor. Nasıl, ne yapıyor peygamber? Belki de iyi niyetle, belki de kötü niyetle, bilmiyoruz. Yapanı da zaten bilmiyoruz. Kaynaklarda isim verilmez ama adam böyle. Siz böyle bir insanla karşı karşıya kalsaydınız ne yapardınız? Kendinize sorun. Ben en basitini söyledim. Sehl İbni Said diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan haberdar oldu. Çağırdı o adamı, dedi ki senin beni gözetlediğin anda eğer seni yakalamış olsaydım bu tarakla senin gözünü oyardım. O anda diyor elinde demirden bir tarak vardı. Böyle yapma, izin istemek evin içerisi görülmesin diye emredilmiştir. Müslim'de geçen bir hadis. Adab babının 40 ve 41 numaralı hadisi. Başka bir hadiste Efendimiz böyle şunu diyor. Bir kimse izinleri olmaksızın insanların evinin içine bakarsa gözünü çıkarması ona helal olur.
Sonra hadis şarihleri diyorlar ki yani gidin gözünü çıkarın demek değil. Allah Resulü işin ne kadar büyük, ağır, asıl büyük bir sorumluluk olduğunu ortaya koymak için bunu söyledi. Böyle bir şey var ve Efendimiz böyle adamlarla muhatap oluyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bilir böyle hastalığı olan bir insanı kurduğu o iletişim ahlakıyla nereden alıp nereye vardırdı? Sonraki süreçte o insan nasıl bir noktaya vardı? Eğer isimleri bilseydik ki aslında araştırılırsa belki bulunur ama sahabenin adabıdır. Kötü şeyler, olumsuz şeyler isimler üzerinden nakledilmez. Ama biz genel itibariyle Efendimizin yaşadığı o toplumu nereden alıp nereye vardırdığını gördüğümüz için bu manada bu mesajı doğru bir biçimde anlarız. Böyle bir noktaya getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki benim aziz kardeşlerim, burada söylediği Efendimizin uyarıları 6. asırda kalması gereken ve bugünün dünyasına taşınmaması gereken uyarılar mı? Hayır. Belki biz bugün kimsenin evinin içini gözetlemiyoruz. Ama tecessüs bu modern insanın hastalığı olmuş. İnsanlar birbirlerinin mahremiyetlerini merak ediyorlar. Eğer birileri birilerinin mahremiyetlerini ifşa edince Müslüman adamlar o mahremiyetlerin ifşasına müşteri oluyor. Biri birinin kamera kaydıyla bir şeyler almış. Eğer biz bu hadisi doğru anlasaydık, o kamera kaydı internete bile düşse ben bir müminim. Başkasının bu manada işi yok benimle. Ben gözlerimi başkasının mahremiyet ifşasıyla kirletmem diyerek bakmam. Eğer ben bunu anlarsam doğru dürüst. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi. Birileri belki bunu kendine meslek edinmiş olabilir. Birileri bunun üzerinden başka hesaplar yapmak arzusunda da olabilir. Ama mümine düşen temel bir şey vardır, mahremiyete saygıdır. Yalnız da bıraktı arkadaşınız cep telefonunu. Bakmaz mümin. Çalsa bile bir bakayım kim aramış. Belki senin görmesini istemediği biri aramıştır. Bakmaz bile ona. Bakmaması lazım. Şimdi biliyorsunuz dünyamız farklı olduğu için bakın biz bunların çok daha ötesini konuşuyoruz. İnsanların hesapları hackleniyor değil mi? Ona hack diyorlar. Ondan sonra da yazışmaları ifşa ediliyor. Ben o yazışmaları ifşa edenlere bir şey demem. Dinleseler beni dinlesinler ama ben onlarla işim yok. Ben burada müminlere konuşuyorum. Birileri bunu yaptığı zaman bana düşen vazife o mailleri okumamaktır. Bana ne ya? Bana ne? Adam falancaya bir şey yazmış. Feşmekancaya bir şey yazmış. Onun bunun özel şeyiyle ben niye ilgileneyim? Niye ben kulağımı gözümü bununla kirleteyim? Bak Allah Resulü ne dedi? Mahremiyete ihlal demir tarakla insanın gözüne vurulacak kadar insana bir şey kazandırtıyor. İletişim ahlakı dediğimiz zaman biz bu ahlakı ahlak-ı Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den onun sünnetinden öğrenip hayatlarımıza taşımamız lazım. Eğer böyle yapmazsak vallahi biz aleme örnek olabilecek o ahlakı temsiliyet adına o zafiyeti yaşayıp duracağız. Bu konuda elimizden geldiğince dikkat etmemiz lazım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İzin istemek 3 defadır. İzin verilirse girersin, izin verilmezse döner gidersin. Bukhari hadisidir bu. İstihzam babının 13 numaralı hadisi. Gelin bugünün dünyasına, gittin birine, randevusuz gittin. Randevu aslında sünnettir. Şimdi söyleyeceğim delilini. Hem de Kur'ani bir emirdir aslında. Biz randevuyu biraz burun kıvırıyoruz ama önemli bir şeydir. Randevusuz gittin birine. 3 defa vurup bekleme değil. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir defa zili çaldın. Bekle. 1-2 dakika bir bekle. Adam namazlı olabilir. Başka bir özel işi olabilir. Özel bir durumu olabilir. Bekledin. Aradan bir müddet geçti. Bir daha çal zili. Biraz daha bekle. Bir daha çaldın. Biraz daha bekle. İçeriden sesler geliyor ama kapı açılmıyor. Vurma, tekmeyle tokatla girişme kapıya, çık git. Adam seninle o gün konuşmak istemiyor. Hakkı değil midir bu? Sünnet-i Muhammed

bunu diyor, baktı kameradan gelen sensin. O gün ruh hali müsait değil. Seni alamayacak. Seninle konuşmaya mecali yok. Özel bir derdi var belki. Başka bir sorunu var. Seninle konuşmak istemiyor. Çık git. Ve gittikten sonra o defteri kapat diyor sünnet-i Muhammed. Gidip ona buna deme. İçeriden sesler geliyordu. Beni gördü, açmadı kapıyı. Şudur budur deme. Adamın hakkı var seni içeriye almamaya. Çünkü sen randevusuz geldin. Sünnet-i Muhammed de sana 3 kez çal, izin verilirse gir, verilmezse çık git diyor. Bu hadisi aynı şekilde biz bugün hayatımızın bir parçası olan telefonlara da uygulamak durumunda değil miyiz? Uygulamak durumundayız. Çaldın değil mi? Bir defa çaldır, iki defa çaldır. Hadi 3 defa çaldır, sus ya, bırak. Adam çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor. Kadın oradan diyor ki aradığınız kişi şimdi cevap veremiyor. Kadın susuyor, bu bir daha çaldırıyor. Bir de namazda yakaladıysa eğer onu, adam da eğer sessiz almayı unuttuysa, eğer telefonun müziği de dirilişse mesela, koca bir camiye dirilişle kaldırır, dirilişle indirir. Rastlamıyor musunuz bunlara? Peki sünnet-i Muhammed bunu mu diyor? Vallahi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada bir şeyini anlasak. Mesela diyelim ki İstanbul'dayız değil mi? Erzurum'dan bir kardeşimizi arayacağız. İlk başta bakmamız gereken şey nedir biliyor musunuz? Şu anda Erzurum'da namaz vakti mi değil mi? Bak öyle ara. Acelen ne? Sen felaket mi haber vereceksin? Ne söyleyeceksin? Daha nasılsın? Söyleyeceğim bu. Onu da 1-2 dakika sonra ara. Bunu bizim artık anlamamız lazım ve hayatlarımıza bu manada bu şeyi taşımamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Mesela arıyor bir kardeşimiz. Açıyorum ben de telefonu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Konuşuyor. Ben de tanımıyorum. Hocam tanımadın mı beni? Yok kardeşim tanımadım. Hele bir tanıt, hatırlat kendini. 3 sene önce bizim buraya gelmiştin ya konferansa. Ondan sonra musafaha yapmıştık. İyi, çok iyi tanıdım seni. Caiz değil bu. Böyle bir şeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Çaldın değil mi kapıyı? Soruyor içerideki, kim o? Ben diyemezsin diyor. Ne demelisin? Kendini tanıtacak bir şey söylemelisin. Cabir bin Abdullah, Buhari'de geçen bir hadistir bu. Diyor geldim sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Kapıyı çaldım. Allah Resulü sordu, kim o? Ben de dedim ki benim. Efendimiz benim, benim diyerek geldi. Anladım ki benim demek dediğim sözden Efendimiz hoşnut olmamış. Sahabe böyledir, az sözle çok şey anlar. Biz anlamıyoruz, o ayrı bir mesele. Ama onlar hemen anlamış. Demek ki Resulullah dışarıdan birisi benim dediği sözden hoşlanmıyor. O zaman kimin kapısını çalarsanız çalın. Ha tanımadın mı beni diye bir de adamı kınamayın. Kendinizi tanıtacak bir şey söylemeniz lazım. Benim demek sözü yok. Sen kimsen onu söyleyeceksin. İster kapıda, ister telefonda, nerede olursa olsun bunu ortaya koyacaksın. Mesela sünnet-i Muhammed'i eğer anlasak. Mesela bir kardeşimizi gece uygunsuz bir saatte aramayız. Çok acil bir şey olmazsa. Saat 10'dan sonra, yatsıdan sonradır da hadi biz İstanbul şartlarına uyarlayalım biraz. 10'dan sonra, hadi 11'den sonra. Ya 12'de sen niye arıyorsun insanları? Ne diyeceksin 12'de? Sana ne oldu da sen o saatte arayıp insanları rahatsız edeceksin? Biz artık bu adabı doğru bir biçimde öğrenip kendi hayatlarımıza taşımak zorundayız. Şimdi benim aziz kardeşlerim, vakit geçiyor. Ben de biraz hızlandırmak istiyorum. 2 tane temel meselede Efendimizin örnekliliğini sizlere emanet etmek istiyorum. Bunlardan birisi musafaha, bir diğeri ise muanakadır. Musafaha tokalaşmak, muanaka ise sarılmaktır. İkisi de var mı sünnette? İkisi de var sünnette. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki iki Müslüman karşılaştıklarında musafahada bulunurlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Efendimiz müjde veriyor. Mümini gördüğü zaman böyle hayatı bambaşka olacak. O musafahayı günahların döküleceği ve kendilerine mağfiretin ulaşacağı bir vesile olarak görecek.
Başka bir hadiste ise Efendimiz şunu söylüyor. Yine Ebu Davud'da iki hadis de öyle. İki Müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlar da Allah'a hamd eder ve bağışlanmalarını dilerlerse ikisi de mağfiret olur. İkisi de mağfirete muhatap olur. Allah hepimizi bu sınıfa dahil etsin. Demek ki musafaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir şey. Ya muanaka, yani sarılmak, sünnette var mı yeri bunun? Var. Ayşe anamız diyor ki Efendimiz çok özlediği ve bir müddet görmediği, sonra gördüğü sahabelerle kesin muanaka yapardı, yani sarılırdı. Bunun örfi anlamda da bazı alanları var. Yani örfe fıkhımız tamamen kapı kapatmaz. Örfte selamlaşma neyse bu selamlaşma eğer şeriata aykırı bir şey içermiyorsa o şekilde uygulanır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerce görmediği Zeyd bin Harise'yi bir sefer sonrası karşısında gördüğü zaman sevindi. Anında ona sarıldı. Sarılmakla da kalmadı, dikkat buyurun. Tam böyle iki gözünün birleştiği noktaya da bir öpücük kondurdu. Efendimiz bunu yapar. Aynısını Cafer bin Ebi Talip, yıllarca Habeşistan'daydı biliyorsunuz. Döndü geldi Hayber yolunda, dönüş yolunda yollar kesişince Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim dedi. Yine Cafer bin Ebi Talib'e aynı şekilde sarıldı ve alnının ortasına, yani iki gözünün o tam birleştiği noktaya da bir öpücük kondurdu. Bir seferden dönse, bir başarı elde etse, bir güzel iş ortaya koysa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen sahabeyi taltif etmek için bunu yapardı. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini öptürdü mü? Buna da bazen bazı kardeşlerimiz karşı çıkarlar. Evet, öptürdü. Ebu Davud'a bakın, göreceksiniz. Hatta kaynağını da vereyim ilgili arkadaşlarım için. Ebu Davud Cihat babı 96 numaralı hadis. Edep babı 148 numaralı hadis. Abdullah İbni Ömer'e ısrarları neticesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini öptürmüştür. Başka da var bunun. Efendimiz böyle bazıları gibi eli böyle gezmez ama isterse sahabi, ısrar ederse onu şereflendirmek için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini de öptürmüştür. Sahabe bunu gördüğü için bazen sahabe birbirlerinin ellerini de öpmüşlerdir. Mesela Zeyd bin Sabit ile Abdullah İbni Abbas. Zeyd bin Sabit 8 yaş büyüktür İbni Abbas'tan. Ama ne zaman birbirlerini görseler, büyüklerin kıymetini büyükler bilir ya, Zeyd bin Sabit ısrarla eline eğiliyor, İbn Abbas bırakmıyor, o onun eline eğiliyor, o da onun elini öpüyor, o da onun elini öpüyor. Sonra İbn Abbas diyor ki yapma Zeyd diyor, sen benden büyüksün, yapma böyle diyor. Hayır diyor, ben yapacağım diyor. Aralarında bu tartışma olunca sonraki konuşma şudur. Zeyd bin Sabit diyor ki ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ehli beytin değerini gördüm. Sen ehli beyttensin. Senin elini öpmeyeceğim de kimin elini öpeceğim? Bu sefer Zeyd bin Sabit'e de İbn Abbas diyor ki ben de peygamberden alimlere hürmet edilmeyi gördüm. Ben de senin gibi bir alimin elini öpmesem kimin elini öpeceğim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın bu çerçevede iletişime ait, insani ilişkilere ait, adab-ı muaşerete ait birçok şeyi söylüyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, neredeyse 100 tane hadisi ben size 12 tane maddede vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin insani ilişkilerde, İletişimde çok temel ilkeleri bu. Bu kadar mı? Bu kadar değil ama ben biraz ihmal ettiklerimizi seçtim ve nezaket ve zerafet sultanından 12 güzel davranış diye de size biraz özetledim. 12 maddeyi vereyim, yavaş yavaş sözlerimin sonuna geleyim. Bakın nasıl bir peygamberimiz varmış. Zerafet onun hayatında nerede duruyormuş? Nezaket dediğiniz zaman peygamber iklimindeki karşılığı neymiş? Nezahet onun dünyasından bizim dünyamıza nasıl süzülüyormuş? 1. Selamı ilk veren hep kendisi olur. Karşısındakinden beklemeden ilk adımı o atardı. Her zaman için öyledir. Selamı veren ilk hep kendisi olur. Karşısındakinden beklemeden ilk adımı hep o atardı. 2.
musafaha, yani tokalaşmak için ellerini ilk uzatan o olur. Yanına gelen

böylelikle rahatlatırdı. Şimdi geliyor insanlar, titriyor Efendimizin karşısında. Duymuş peygamber, koca bir Medine'nin devlet başkanı, hangi sıfatla bakarsanız ister istemez insanlar ürküyorlar. Ama kim gelirse gelsin eli ilk uzatan o oluyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adımıyla rahatlatıyor onları. Üçüncüsü, elini tutan bırakmadıkça asla ellerini bırakmaz, karşı tarafın yapacağı davranışı beklerdi. Musaffaha yaptı ya, karşı taraf elini çekmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini çekmiyor. Muhataba ne kadar büyük bir değerdir biliyor musunuz? Bakın sahabe ne diyor? Yaşlı ve akıldan biraz noksan bir kadın vardı Medine'de. Bazen gelirdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tutardı. Saatlerce Medine'de dolaştırırdı peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberimiz de onu kırmadan onunla beraber dolaşırdı. Şimdi buradan alacağınızı almaz da kadının elini niye tuttu diye bana derseniz ben de gider başımı bir duvara vururum. O ayrı bir mesele. Yaşlı ve akıldan noksan bir kadın diyorum. Ama Efendimizin burada gösterdiği inceliğe takılın Allah aşkına. Kim yapar bunu? Az bir şey toplum içerisinde değer kazanan bir insanların bir metre burunları yükselmeye başlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar işin arasında bunu yapıyor. İşte burada söylenen o. Elini tutan bırakmadıkça asla ellerini bırakmaz, karşı tarafın yapacağı davranışı beklerdi. Dördüncüsü, hiç kimsenin yanında ayaklarını uzatmaz, üst üste atmaz, yakışıksız oturmazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Beşincisi, bir meclise girdiğinde kimsenin rahatsız olmasını istemez, neresi boş ise oraya otururdu. Bakın, bakın sünnet-i Muhammed'e ve hizaya girin. Bir meclise girdiğinde kimsenin rahatsız olmasını istemez, neresi boş ise oraya otururdu. Adam bilmem hangi ilçenin kaymakamı. Bir salona girdiği zaman kürsüde de bir hoca konuşurken Allah aşkına şöyle birkaç tane video dinle izleyin. Eğer şahit olmadıysanız internette var böyle videolar. Görün bakın tabloya. Nedir bu Allah aşkına ya? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle. Konuşacak da sahabilerden birisi Efendimiz onların sözlerini yarım bırakacak. Böyle bir şey yok. Peygamber ahlakında böyle bir şey yok. Onun her zaman için hali böyledir. Hiç kimsenin rahatsız olmasını istemez. Neresi boş ise orada otururdu. Altıncısı, yanına gelenlere ikramda bulunur. Bazen minderini, bazen elbisesini, cübbesini onların altına sererdi. Bunun ne demek olduğunu geçen ders söyledim. Eğer bir misafir gelse, cübbe çıkıp sağ tarafa serilse, o şahıs da oraya oturtulsa o günün dünyasında misafire en büyük ikramdır. Ve bugünün dünyasındaki karşılığı makamınıza gelen bir insanı makam koltuğunuza oturtmaktır. Bunun karşılığı bu. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu kez bunu yapmıştır. Devlet başkanlarına, elçilere, şuna buna değil. Mesela diyelim Ayşe anamızın bir arkadaşına, Hatice anamızın yıllar önce bir arkadaşına ya da bir iyilik gördüğü herhangi birisine, kendisine selam getiren birisinin hatırı kendi yanında varsa o hatıra bina neler neler. Bunun onlarca siyerde, İslam tarihinde örnekleri var. Sekizincisi, muhatabının gözlerinin içine bakar, sözü bitene kadar da gözlerini ondan almazdı. Biri konuşuyor değil mi? Cep telefonuyla oynamak yok. Öyle sağda solda gözü gezdirmek yok. Direkt muhatabın gözlerine bakarak, onun göz bebeğine göz bebeğini iliştirerek sözünü bitene kadar ona tahammül etmek. Bazıları gelip boş konuşuyor ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna rağmen bunu söylüyor. Parantez içerisinde bir şey söylüyorum, geçiyorum. En son sen hanımınla nasıl böyle konuştun? Çocuklarınla nasıl konuştun? Onu sen bir kıyas et. Buradaki bu sünnetin dışarıya yansımasının ötesinde evdeki yansımalarını sen kendi dünyanda muhasebeni yap. Dokuzuncusu, arkadaşlarını en güzel isim, künye ve lakaplarla çağırır. Onların hoşuna gidecek hitap cümlelerini kullanırdı. Mesela Ebu Hureyre dedi,
Ebu Hureyre'nin biz ismini unuttuk.

Tarih onun ismini unuttu. Onu Ebu Hureyre olarak biz aldık. Çünkü çok hoşuna gitti. O da hep onu kullandı. Biz de ona öyle hitap ettik. Ebu Turab dedi mesela bir gün Hazreti Ali'ye, toprağın babası bizim için oldu Hazreti Ali Ebu Turab. Bitti bizim için. Artık bundan ötesi yok. Biz onun oradaki o hoşlanmasının üzerinden bu manada o sözle onlara hitap etmeyi yine o hatıraya olan saygıdan dolayı dünyamıza taşıdık. Şimdi öyleyse eğer arkadaşlarını kötü bir şeyle anacaksın, onların bedenlerine ait, özelliklerine ait bazı şeyleri lakap olarak onlara koyup söyleyeceksin, böyle bir şeyin olmadığını, hatta bunun Hucurat suresindeki ifadesiyle de haram olduğunu unutmadan davranacaksın. Haram olduğunu aklından çıkarmadan davranacaksın. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü bu. Onuncusu, karşıdaki sözünü bitirmeden sözüne başlamaz, büyük bir sabırla söylenen sözleri dinlerdi. Ne dediler biliyor musunuz insanlar peygamberimize? Uzun kulak dediler. Niye? Her sözü işitiyor diye. Onlar her sözü işitmesini alay konusu ettiler. Ama bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en temel ahlaki özelliği olarak o günden bugüne kadar geldi. Ve Kur'an onun o anını Kur'an'a bir ayet olarak yazdı. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne olursa olsun karşıdakinin sözünü dinler, sonra kendi sözünü söylerdi. Geçen ders ona örnekler verdim. 11. misafirlerini asla bekletmez. Bazen onlar için namazlarını bile kısa tutar, gelenlerle ilgilenirdi. Peygamberimiz böyle. Siz artık başka şeyleri düşünün. Namazı bile eğer kısa tutup misafirle ilgileniyorsa siz başka şeyi artık düşünün. 12. kendisine yapılan hataları sabırla karşılar, onların ayıp ve kusurlarını yüzlerine vurmazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu ahlak-ı Muhammediye'yi hayatlarımıza taşısın inşallah. Son iki bir şey söyleyeyim hızlı bir biçimde ve bitireyim. Sahabe bazen birbirlerine ne diyorlar biliyor musunuz? Allah bizi canlı cenaze olmaktan korusun. Canlı cenaze olmak ilginç bir tabir değil mi? Ve soruyorlar bir gün ne demek bu? Meytul ahya, canlı cenaze. Bu sorunun muhataplarından birisidir Huzeyfetül Yemani. Kendisine soruluyor, diyor ki biz bu sözleri sizden çok duyuyoruz. Ne demek bu? Diyor ki Huzeyfetül Yemani, eğer bir insan bir kötülüğü, şerri görüp eliyle ve diliyle düzeltmeye çalışmazsa, bunlara gücü yetmiyorsa, kalbi ile de buğz etmiyorsa o adam canlı cenazedir. Etrafında olan şeylere karşı tepki göstermeyeni sahabe ölü sayıyor. Yürüyen ölü. Etrafıyla bu manada alakadar olmayanlar sahabenin nazarında böyle. Çünkü sahabeye bu bilinci veren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla bana ne diye bir şey yok. Eğer Müslümansak bize çok şeydir olan biten. Biz etrafımızda olan bitene kayıtsız kalamayız. Eğer gücümüz yetiyorsa dilimizle, gücümüz yetiyorsa elimizle, bu ikisine de gücümüz yetmiyorsa kalben buğz ederek o kötülüğü, o şerri düzeltmeye çalışmak hepimizin boynunun borcudur. 100 dersin sonunda bu hadisi söylüyorum. Niye bu hadisi söylüyorum? Ahlak-ı Muhammediye'yi öğrendik. Ahlak-ı Hamidiye'dir. Bize birçok şey yükledi. Şimdi yaşamak ve yaşatmakla biz mükellefiz. Artık meydan sizin bizim. İnşallah aldığımız bu hakikatleri taşımak, götürmek de hepimizin boynunun borcu olacak. O kadar bal arısından bahsettim, arıdan bahsettim. Daha önceki derslerde söylemiştim bu hadisi. Önemine binaen bir daha söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen Allah seni ballandırsın diye dua ediyor. Ben de o duayı yapıyorum. Allah sizi bizi ballandırsın. Amin. Allah bizi peygamberin istediği gibi o ballandırılanlardan etsin. Amin. Soruyorlar, diyorlar ki ya Resulallah ne demek ballanmak? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl cevap veriyor. Allah bir şahsı ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işleri yaparken ruhunu alırsa o şahsı Allah bağlar.

0: öğrendiklerimizi hayatlarımıza taşıma noktasında yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin.
0: Bundan sonraki öğreneceklerimizi hepimize ahiret azığı saysın. Nice nice güzel meclislerde Mevla bizleri buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.

0: Ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne yapıyorsun Ebu Zer?
2: Ağzımdan çıkan sözlerden dolayı beni affet. Ben sanki hiç İslam'la tanışmamışım gibi davrandım. Peygamberimizin dediği gibi cahiliye izleri var hala bende. Beni affet Bilal.
1: Dostumdan bu sözleri duymak beni üzdü. Evet. Ama neden böyle önüme uzandın?
2: Seni kara kadının oğlu diye aşağıladım. Şimdi o kara ayağınla yüzüme basmadan bu başı yerden kaldırmayacağım.
1: Bu imkansız. Böyle bir şey yapmam.
3: Yıllarca hak dini bulmak için gezdim dolaştım. Onu buldum ama özgürlüğümü kaybettim. Şimdi peygamberimizi görebilmek için can atıyorum ama imkan bulamıyorum.
4: Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ondan haberler getirdim sana.
3: Allah razı olsun senden. Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak.
4: İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Bu tavsiyeye uyabilsek ne küslük kalır aramızda ne dargınlık zaten.
3: Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin Ebu Derda. Seninle ettiğimiz sohbetler benim yüreğimi genişletiyor.
4: İslam kardeşliği böyle bir şey işte. Sen kalkıp dünyanın bir ucundan buraya geldin. Ben kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşıyorum. Allah'ın elçisi ikimizi kardeş ilan etti. Birbirimize sırf Allah rızası için sevgi duyuyoruz.
0: 79. Bölüm.
5: Müslümanlar Ramazan gecelerinde Mescid-i Nebevi'de gruplar halinde ibadet ederlerdi. Çoğunlukla Kur'an'dan daha çok ezberi olan

0: kişinin arkasında ona uyarak namazı birlikte kılarlardı. Resulullah bir gece eşi Hazreti Ayşe'den odanın kapısının önüne bir hasır sermesini rica etti. Peygamberimiz yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp evine döndü. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar.
1: Biliyor musunuz? Dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı.
2: Yeni bir namaz mı farz oldu?
1: Bildiğimiz kadarıyla hayır.
2: Peki ne kıldınız?
1: Resulullah Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor biliyorsun. Nafile namaz kıldık.
2: Bu gece biz de katılsak.
1: Tabii kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardından namaz kılmanın lezzetini tarif edemem.
2: Bu gece ailemle beraber ben de burada olacağım inşallah.
0: Akşam olduğunda mescit insanlarla dolmuştu. Peygamberimiz onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte beklemeye başladılar.
3: Resulullah dün yatsıdan sonra kıldırmıştı namazı. Bugün kıldırmayacak mı acaba?
4: Biz de onu duyup gelmiştik. Şu mübarek Ramazan gecelerini namazla ihya edelim istedik.
5: Görünüşe göre Peygamber Efendimiz çıkmayacak.
3: Evlerimize mi dönsek?
0: Resulullah eşine, "Ey Ayşe, insanların bu durumu nedir?" diye sordu.
6: Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar.
0: Peygamberimiz bunun üzerine, "Hasırını dürüp kaldır ey Ayşe," diyerek evinde ibadet etmeye devam etti.
3: Bu kadar uzun zaman geçtiğine göre anlaşılan Peygamberimiz namaz kıldırmayacak.
4: Hadi evlerimize gidelim de sabah namazını kaçırmayalım.
5: Biz burada sabahlayız. Sabaha görüşürüz inşallah.
3: Peki, Allah kabul etsin.
0: Resulullah o geceyi ibadetle geçirdi. Sabah olduğunda namaz için mescide çıktı. Geceden beri orada bekleyenleri gördüğünde şöyle dedi. Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız. Bu namazın üzerinize farz kılınmasından ve onu yerine getirmeye gücünüzün yetmemesinden endişelendim ve bu yüzden yanınıza gelmedim.
7: Çocuklar, bugün cuma. Hadi hazırlıklarınızı tamamlayın. Birazdan mescide gideceğiz. Oh, mis gibi olmuşsun. Yeni kıyafetin de çok yakışmış.
8: Teşekkür ederim anne. Yıkanmamı ve güzel elbiselerimi giymemi söylemiştin.
7: Evet, çünkü Peygamberimiz cuma günleri böyle yapmamızı söylüyor.
8: Biliyorum. Hem Peygamberimizden güneşin doğduğu en hayırlı günün cuma günü olduğunu öğrendim.
7: Öyle mi? Aferin oğluma. Başka öğrendiğin bir şey var mı?
8: Var tabii. Dün yatsı namazında Peygamberimiz şöyle söyledi. Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen Allah için bir deve bağışlayan kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır bağışlayan gibidir. Sonraki bir koç, daha sonraki bir tavuk. En son gelense bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler sevapları yazmayı bırakarak sahifelerini dürüp hutbeyi dinlemeye başlarlar.
7: Ne güzel şeyler öğrenmişsin sen. Bak, cemaate devam etmenin meyvelerini topluyoruz. Elinden geldiği kadar Peygamberimizin yanında ol, olur mu evladım?
8: Ben onu çok seviyorum zaten. Bizimle ilgileniyor, halimizi hatırımızı soruyor, neşemize ortak oluyor. Bir gün görmesem özlüyorum Peygamberimizi.
7: Elhamdülillah. Ne kadar şanslı olduğunu bir bilsen. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Senden öğrendiklerime göre mescide erken gidersek çok sevap kazanacakmışız. Hadi vakit kaybetmeyelim. Abine de haber ver çıkalım.
8: Abi, mescide gidiyoruz. Çabuk ol biraz.
0: Cuma namazı için herkes mescitte toplanmıştı. Peygamberimiz hutbesi

0: Rabbine hamd ile başladı. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ona hamd eder, ondan yardım diler. Nefislerimizin kötülüklerinden ve yapıp ettiklerimizin çirkinliklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Ey insanlar! Ahirete gitmeden önceden kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak sonunda ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadım mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım hurmayla dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz hutbesini bitirdiğinde bir adam şöyle seslendi.
1: Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu. Yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua eder misin?
0: Resulullah ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye dua etmeye başladı. Müslümanlar cumayı henüz kılmışlardı ki yağmur başladı. Uzun bir süre yağmur yağdı ve sonunda aynı adam gelerek şöyle dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu. Yollar sulardan yürünmez oldu. Yağmuru kesmesi için Allah'a dua eder misin?
0: Peygamberimiz yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver diye dua etti. Bir müddet sonra yağmur dindi. Babası Uhud'da şehit olan Cabir bin Abdullah Peygamber Efendimizle birlikte yol alıyordu. Cabir'in yaşlı devesi bir müddet sonra çöküp kaldı. Sahibi ne yapsa yürümeyi reddediyordu. Durumu fark eden Peygamberimiz Cabir'in yanına geldi. Devesiyle ilgilendi ve onu tekrar ayağa kaldırdı. Sonra birlikte ilerlemeye başladılar. Peygamberimiz, "Deveni bana satar mısın?" diye sordu.
2: "Bu yaşlı deveyi mi? Galiba ciddi. Pazarlık yapmak ister gibi bir hali var. Ama bu deve 5 para etmez ki. Onu size hediye ederim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "Hayır ey Cabir, bana satmanı istiyorum." dedi.
2: "Peki, nasıl isterseniz."
0: Peygamberimiz, "Henüz evlenmedin mi?" diye bir sohbet açtı.
2: "Evlenmek üzereyim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz bu habere sevindi ve Cabir'e kiminle evleneceğini sordu.
2: "Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum."
0: Peygamberimiz Cabir'e çok iyi bir seçim yaptığını ve düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyledi.
2: "Peygamberimiz hızlı davranmamı söylüyor ama elimde imkanım yok ki. Neyse, o söylüyorsa vardır bir hikmeti."
0: Ertesi gün Cabir peygamberimizin evinin önüne devesini getirip bıraktı. Resulullah da çıkıp hayvanı gördüğünde Cabir'in nerede olduğunu sordu. Onu bulup peygamberimizin kendisini çağırdığını söylediler.
2: "Beni görmek istemiştiniz ya Resulallah."
0: Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye Cabir'e bir miktar altın vermesini emretti.
2: "Bu deve bu kadar etmezdi ama."
3: "Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin."
2: "Teşekkür ederim. Allah razı olsun."
3: "Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor."
2: "Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin.
3: Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi.
2: Ama...
0: Hazreti Cabir ancak peygamberimizin deveni al, o senin. Onun için verilen ücret de senin demesiyle ikna oldu. Peygamberimiz ona böylece büyük bir düğün hediyesi vermiş oldu. Peygamberimizin kızı Hazreti Rukiye'nin Hazreti Osman'dan Abdullah isminde bir oğlu olmuştu. Abdullah annesini kaybettikten 2 yıl kadar sonra 6 yaşlarındayken vefat etti. Peygamberimizin evlat hasretine torun acısı da eklenmişti. Abdullah'ın cenaze namazını dedesi kıldırdı. Babası Hazreti Osman onu kabre indirdi. Peygamberimiz de gözyaşları içinde kabrini düzeltip mezar taşını dikti. Bir yandan ağlarken bir yandan da "Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder." diyordu.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
10: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
9: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
11: Avf bin Malik el-Eşcai'nin Hazreti Peygamber'le şakalaşması. Resulullah'a Tebük gazvesinde vardım. Deriden yapılmış bir çadırda oturuyordu. Ona selam verdim. Selamımı aldı. Girebilir miyim dedim. Hazreti Peygamber gir dedi. Ben ey Allah'ın Resulü bütün bedenimle mi dedim. Hazreti Peygamber bütün bedeninle dedi ve böylece çadıra girdim. Hazreti Ayşe ile Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamber'le şakalaşmaları. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in yanında şaka yaptı. Ayşe'nin annesi, ey Allah'ın peygamberi, bu evin şakacılığının bir kısmı Kinane'den geliyor dedi. Hazreti Peygamber cevap olarak, hayır, bu ev şakacılığının bir kısmını bizden almıştır dedi. Ebu Süfyan bin Harp, Hazreti Peygamber'in ve kızı Ümmü Habibe'nin evinde bulunuyor ve şakalaşıyordu. Bir ara Allah'a yemin ederim ki ben seninle savaşmayı bırakınca Araplar seni boynuzlamaktan vazgeçtiler ve sana karşı boynuzsuz birer koyun oldular dedi. Allah'ın Resulü de Ebu Süfyan'ın bu sözlerine güldü ve ey Eba Hanzale, haydi senin dediğin gibi olsun dedi. Nuayman'la Süveybit'in şakalaşması. Ebu Bekir ticaret maksadıyla Busra'ya gitti. Beraberinde Nuayman ve Süveybit bin Harmele de vardı. İkisi de Bedir ashabındandı. Süveybit yemeği idare ediyordu. Nuayman ona, bana bir şeyler yedir dedi. Süveybit de, Ebu Bekir gelinceye kadar bir şey yok deyince, çok şakacı olan Nuayman da kalktı, diğer bir kervanın yanına gitti. Kervanda satılık deve vardı. Nuayman kervancılara, benim Arap, genç ve güçlü bir kölem var. Satın alır mısın dedi. Kervancılar, evet alırız dediler. Nuayman, o çenesi güçlü birisidir. Size ben köle değilim diyebilir. Eğer vazgeçecekseniz şimdiden söyleyin de bana karşı şımarıklığı artmasın dedi. Kervancılar, hayır biz alırız dediler. 10 genç deve karşılığında onu satın aldılar. Nuayman develeri alıp getirdi ve kervancılara Süveybit'i göstererek işte benim kölem budur dedi. Süveybit, o yalan söylüyor. Ben köle değilim dediyse de kervancılar senin böyle diyeceğini biz önceden öğrendik dediler. Süveybit'in boynuna bir ip bağlayarak onu çekip götürdüler. Ebu Bekir geldiğinde durumu ona anlattılar. Ebu Bekir arkadaşlarıyla gidip develeri geri vererek Süveybit'i aldı. Sonra Hazreti Peygamber'e bu olanları anlattılar. Hazreti Peygamber ve ashabı bir yıl boyunca bu olayı hatırladıkça gülüyorlardı. Nuayman'ın bir bedeviyle şakalaşması. Bir göçebe Hazreti Peygamber'e geldi. Camiye girdi. Devesini tam caminin önüne bağladı. Resulullah'ın bazı arkadaşları Nuayman bin Amr el-Ensari'ye "Bu deveyi kessen ve bize yedirsen ne güzel olur. Çünkü biz ete karşı çok istekli bulunuyoruz. Hazreti Peygamber devenin bedelini nasılsa sahibine verecektir." dediler. Böylece Nuayman deveyi kesti. Sonra göçebe dışarı çıkınca baktı ki devesi kesilmiştir. "Eyvah, devemi kesmişler!" diye bağırdı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çıktı ve "Bunu kim yaptı?" diye sordu. Onlar da "Nuayman yaptı" deyince Hazreti Peygamber onu bulmak üzere yürüdü. O, Duba'a binti Zübeyir bin Abdülmuttalib'in evinde bir çukura girmiş, üzerine hurma dalları ve otlar atmış, gizlenmişti. Hazreti Peygamber içeriye girince birisi yüksek sesle "Biz onu görmedik" diyerek Nuayman'ın saklandığı yeri Hazreti Peygamber'e işaret etti. Hazreti Peygamber onu oradan çıkardı. Baktı ki yüzü toz toprak içindedir. Hazreti Peygamber "Deveyi niçin kestin?" dedi. Nuayman "Sana yerimi gösterenler bana deveyi kesmemi emrettiler" dedi. Hazreti Peygamber hem onun yüzünden toprağı siliyor hem de gülüyordu. Sonra Hazreti Peygamber devenin bedelini sahibine verdi. Nuayman'ın Mahreme bin Nevfel'le şakalaşması. Mahreme bin Nevfel bin Vehb el-Zühri Medine'de bulunuyordu. İki gözü kör, yaşlı bir ihtiyardı. Tam 115 yaşındaydı. Bir gün mescitte kalktı, küçük abdestini yapmak istedi. Nuayman bin Amr bin Rifa bin Haris yerinden kalkıp onun yanına geldi. Onu mescidin bir kenarına çektikten sonra işte buraya işet dedi. O da orada oturdu ve ihtiyacını giderdi. Halk ona bağırdı. O da işini bitirdikten sonra beni bu yere kim getirdi azab onlasıca dedi. Ona Nuayman bin Amr seni getirdi dediler. İhtiyar benim başıma getirdiğini Allah da onun başına getirsin diye bedduada bulunduktan sonra dikkat ediniz. Bu benim Allah için üzerime farz olsun, nezr olsun. Eğer ben onu elime geçirirsem şu bastonumla ona öyle bir darbe vuracağım ki ölünceye kadar unutamayacak dedi. Böylece bir zaman geçti. Mahreme de olanları unuttu. Sonra bir gün Hazreti Osman mescidin bir tarafında namaz kılarken Nuayman mahremenin yanına giderek Nuayman'dan intikam almak istiyor musun dedi. Mahreme, evet, neredeyse onu bana göster dedi. Nuayman, mahremenin kolundan tutarak onu Hazreti Osman'ın arkasına götürdü ve ''İşte Nuayman budur'' dedi. Hazreti Osman namaz kılarken hiçbir şeyden haberi olmazdı. Mahreme iki eliyle asasını tuttu ve bütün gücüyle Hazreti Osman'ın kafasına indirdi. Hazreti Osman'ın kafası yarıldı. Halk ''Sen ne yaptın? Müminlerin emirine vurdun'' dedi. Bu olanları işiten Zühreoğulları Nuayman'dan intikam almak istediler. Fakat Hazreti Osman onlara ''Bırakın, onun belasını Allah versin. O Bedir ashabındandır'' dedi. Hazreti Peygamber'in cömertliği hakkında ashabtan bazılarının sözleri. Hazreti Peygamber hayır işleri hususunda insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu zaman Ramazan ayıydı. Çünkü o ayda Cebrail'le karşılaşıyor ve Ramazan'ın her gecesi onunla Kur'an okuyordu. Hazreti Peygamber hayır yönünden esmekte olan rüzgardan bile daha cömertti. Hazreti Peygamber'den herhangi bir şey istenildiğinde yoktur demezdi. Hazreti Peygamber kendisinden istenilen hiçbir şeyi esirgemezdi. Hazreti Peygamber'den bir şey istenildiğinde onu yapmak istiyorsa evet derdi. Onu yapmak istemiyorsa sükût ederdi. Hiçbir zaman hayır tabirini kullanmazdı. Hazreti Peygamber'in Muavviz kızı Rubeyye ile Ümmü Sümbüle'ye yaptığı ikram. Muavviz bin Afra bir sağ hurmayla birkaç salatalığı Hazreti Peygamber'e gönderdi. Hazreti Peygamber salatalığı çok severdi. O sırada Bahreyn'den bazı mücevherler gelmişti. Hazreti Peygamber onlardan avucunu doldurdu ve bana verdi. Hazreti Peygamber'e bir hediye getirdim. Onun hanımları bunu kabul etmekten imtina ettiler. Biz almayız dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara emretti ve aldılar. Sonra Hazreti Peygamber de Ümmü Sümbüle'ye bir vadiyi otlak olarak verdi. Daha sonra o vadiyi Abdullah bin Caş Hazreti Hasan'dan satın aldı. Ashabın cömertlikleri. Bir kadın Resulullah'a gelerek ''Ben şu elbiseyi Arapların en kerimine vermeyi niyet ettim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ''O elbiseyi şu gence ver.'' dedi ve Said bin As'a işaret etti. Bunun için de o tip elbiseye Saidiye adı verildi. Başkasını kendine tercih etme. Biz öyle bir zaman gördük ki hiçbirimiz kendini dinar ve dirheme Müslüman kardeşinden daha layık görmüyordu. Şimdi ise dinar ve dirhem bizim için Müslüman kardeşimizden daha sevimlidir. Hazreti Peygamber'in şiddetli sıtmaya sabretmesi. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim. Sıtmaya yakalanmıştı. Üzerinde bir kadife vardı. Elimi kadifenin üzerine koyarak, ''Ey Allah'ın Resulü, sıtman amma da korkunçmuş.'' dedim. Peygamber, ''Biz böyleyizdir. Bizim belamız çok şiddetli, ecrimiz de kasmerli olur.'' buyurdu. Sonra, ''Musibeti en zor olanlar kimlerdir?'' diye sordum. Hazreti Peygamber, ''Peygamberlerdir.'' buyurdu. ''Peygamberlerden sonra kimdir?'' diye sordum. Hazreti Peygamber, ''Alimlerdir.'' dedi. ''Alimlerden sonra kimdir?'' diye sordum. ''Salihlerdir.'' dedi ve devamla, ''Onların herhangi birisi, bitlenmekle belalanır ki neredeyse bitler onu öldürür. Başka birisi fakirlikle belalanır, sırtına giydiği abadan başka hiçbir şey bulamaz. Bununla birlikte onların bazılarının bu bela ve musibetlerden duyduğu sevinç, sizin lüks ve refah içinde yaşamaktan duyduğunuz sevinçten daha büyüktür.'' buyurdu. Resulullah'a bir grup kadın olarak vardık, onu ziyaret ediyorduk. Kendisi sıtmaya tutunmuştu. Resulullah bir su tulumu getirilmesini ve ağaca asılmasını emretti. Sonra onun altına oturdu. O su tulumundan Resulullah'ın başına su damlıyordu. Sıtmasının çok şiddetli oluşundan böyle yapıyordu. Ey Allah'ın Resulü! Şu sıtmayı senden uzaklaştırması için Allah'a yalvarsana dedim. Hazreti Peygamber, İnsanların bela yönünden en şiddetlileri peygamberlerdir. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenlerdir buyurdu. Ashabtan birinin sıtmaya karşı gösterdiği sabır. Hazreti Peygamber, ashabtan birinin gelip gitmediğini görünce birkaç günden beri falan zatı görmüyorum dedi. Sıtmaya yakalandı dediler. Hazreti Peygamber, o halde kalkınız, ona hasta ziyareti yapalım dedi. Böylece kalkıp onun yanına gittiler. Genç, peygamberi görünce ağladı. Peygamber, ağlama, çünkü Cebrail bana, ümmetinin cehennem payı sıtmadır dedi buyurdu. Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Derda'nın gösterdikleri sabır. Bazı sahabiler Ebu Bekir'in huzuruna geldiler, hastalığı sebebiyle onu ziyaret ettiler. Ey Allah Resulü'nün halifesi, sana bir doktor çağıralım, sana baksın, seni kontrol etsin dediler. Ebu Bekir, doktor bana baktı deyince onlar, peki sana ne dedi diye sordular. Ebu Bekir, bana ben istediğimi eksiksiz yaparım dedi cevabını verdi. Ebu Derda hastalandı. Arkadaşları onu ziyaret ederek, ey Ebu Derda, şikayetin nedir dediler. Ebu Derda, ben günahlarımdan şikayet ediyorum dedi. Onlar, senin canın ne ister deyince, Ebu Derda, cennet ister dedi. Onlar, sana doktor çağırmayalım mı deyince, beni yatağa düşüren zaten doktordur dedi. Muaz bin Cebel ve ailesinin vebaya karşı gösterdikleri sabır. Şam'da taun salgını oldu. Amr İbnül As, bu veba bir azaptır. Ondan derelere, dağ eteklerine sığınarak kaçınız dedi. Onun bu sözü Şurahbil bin Hasene'nin kulağına geldiğinde öfkelenip, Amr İbnül As yalan söylüyor. Ben Allah Resulü'nün sohbetinde bulunduğum zaman Amr babasının devesinden daha şaşkın bir haldeydi. Kesinlikle bu veba peygamberimizin duası, Rabbimizin rahmeti ve salih insanların vefatıdır dedi. Bu hadise Muaz'a ulaşınca, ey Rabbim, Muaz'ın ailesine bundan en yüksek payı ver diye dua etti. Böylece Muaz'ın iki kızı öldü ve oğlu Abdurrahman da vebaya yakalandı. Muaz oğlu Abdurrahman'a, hak senin Rabbinden gelmiştir. Sakın sen şüphe edenlerden olma dedi. Oğlu da, eğer Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Bundan sonra Muaz vebaya yakalandı. Hastalığını ilk önce elinde duyduğu acıdan anladı ve şu elim benim yanımda kızıl develerin hepsini Allah yolunda sadaka vermekten daha sevimlidir dedi. Muaz yanında ağlayan bir kişi gördü. Niçin ağlıyorsun diye sordu. O da senden öğrendiğim ilim için ağlıyorum dedi. Muaz ona sakın ağlama. Çünkü Hazreti İbrahim hayattayken yeryüzünde herhangi bir alim yoktu. Allah ona ilim verdi. Ben öldüğüm zaman ilmi Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Selam, Selman-ı Farisi ve Ebu Derda'dan öğren dedi. Ebu Ubeyde ve Müslümanların vebaya karşı gösterdikleri sabır. Hastalık yayıldığında kumandan Ebu Ubeyde halka hitap etmek üzere kalkarak, ey insanlar, bu hastalık Rabbinizin size bir rahmetidir. Peygamberimizin duasıdır. Sizden önceki salihlerin ölümüdür. Ebu Ubeyde Allah'tan kendisine bu rahmetten pay verilmesini diler dedi. Sonra hastalığa yakalandı ve öldü. Halka Muaz bin Cebel'i kumandan olarak bıraktı. Muaz da ondan sonra minbere çıkarak, ey insanlar, şu hastalık sizin için bir rahmettir. Peygamberinizin duasıdır. Sizden önceki salihlerin ölümüdür. Muaz, Allah Teala'dan Muaz ailesine de paylarını vermesini diliyor dedikten sonra indi. Oğlu Abdurrahman hastalığa yakalandı ve vefat etti. Sonra kalktı, kendisi için dua etti. Çok geçmeden de elinden vebaya yakalandı. Vebaya yakalandığında eline bakıyor ve onu çevirerek, sendeki bu hastalığı ben bütün dünyaya değişmem diyordu. Vefat edeceği zaman halka Amr İbnül As'ı kumandan olarak bıraktı. Amr halka, ey insanlar, bu hastalık bir yere geldi mi ateşin alevlenmesi gibi alevleniyor. Binaenaleyh ondan dağlara sığınmak suretiyle kendinizi koruyunuz dedi. Bu esnada Ebu Vail el-Huzeli isimli sahabi ayağa kalkarak yalan söylüyorsun. Allah'a yemin ederim ki ben peygamberle arkadaşlık ederken sen benim şu eşeğimden daha şaşkındın dedi. Amr İbnül As da Allah'a yemin ederim ki senin dediklerinin hiçbirine karşılık vermeyeceğim. Ve yine Allah'a yemin ederim ki biz burada durmayacağız dedi. Sonra Amr çıktı. Halk da çıkarak dağlarda yayıldılar. Allah Teala böylece hastalığı onlardan kaldırdı. Bu hadise Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde Amr İbnül As'ın reyini hoş karşıladı. Muaz bin Cebel'in Amvas'ta ortaya çıkan veba sırasında söyledikleri. Şam'da taun baş gösterdiğinde Amr İbnül As kalkarak bu azaptan korunmak için dağların eteklerine, vadilere sığınmak suretiyle dağılınız dedi. Onun bu hutbesi Muaz'ın kulağına geldiğinde sözlerini tasdik etmedi ve bu şehadettir, rahmettir, peygamberlerimizin duasıdır. Ya Rabbi, Muaz'a ve aile efradına rahmetinden nasiplerini ver dedi. Ben Muaz'ın şahitlik ve rahmet sözüyle neyi kastettiğini anladım. Fakat peygamberin duası sözünden bir şey anlamadım. Sonra öğrendim ki Hazreti Peygamber bir gece namaz kılarken duasında "O halde ey Allah'ım sıtma veya veba olsun" demiş ve bunu 3 kez tekrarlamıştı. Sabahladığında birisi ona "Ey Allah'ın Resulü bu gece senin bir dua ettiğini işittim" dedi. Hazreti Peygamber "Demek işittin öyle mi?" deyince "Evet, işittim" dedi. Hazreti Peygamber, "Ben Rabbimden ümmetimi açlık ve kıtlıkla helak etmemesini istedim. Allah isteğimi kabul etti. Sonra ümmetimin başına onları yok edecek azgın bir düşmanı musallat etmemesini ve ümmetimi fırkalara ayırarak onları birbirlerine kırdırmamasını istedim. Fakat Allah bunu kabul etmedi. Ben de 3 kez o halde ey Allah'ım, başlarına musallat edeceğin bela, bari sıtma veya veba olsun diye dua ettim buyurmuştu. Ebu Ubeyde'nin vebaya yakalandığı zaman sevinmesi. Muaz bin Cebel, beni Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a nasıl olduğunu öğrenmek için gönderdi. Kendisi tauna tutulmuştu. Ebu Ubeyde bana elinin ayasında çıkan bir taun yarasını gösterdi. Ben yarayı görünce korktum. Ebu Ubeyde bana, Allah'a yemin ederim ki bunun yerine Arap Yarımadası'nın bütün kızıl develeri bana verilse yine buna sevindiğim gibi sevinmezdim dedi.
12: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Ankara'da deneyim konuşuyor. Başkent geleceğe yön veren isimlerle buluşuyor. Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarını ve siyasi parti genel başkanlarını başkentlilerle buluşturan Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu tüm hızıyla devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan. Katılımcı yönetim anlayışı, yerel yönetim deneyimleri, toplumsal dayanışma ve güncel konuların ele alınacağı bu özel buluşmada siz de yerinizi alın. Tüm ilgililer davetlidir. 5 Ağustos Çarşamba saat 18'de Gençlik Parkı etkinlik alanında. Söz Onda Deneyim Paylaşım Platformu. Deneyim konuşur, Ankara dinler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım.

0: Kim olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Zuhruf suresinin 48. ayetine geldik. Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini kabul etmiyorlardı. Diyorlardı ki eğer birisi peygamber olarak gelecekse وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ diye 31. ayet-i kerimede ya eğer peygamber olacaksa birisi Velid bin Mughire olmalı Mekke'den ya da Taif'ten Urve bin Mesud olmalı demişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam'ı fakirliğinden dolayı, yetim olmasından dolayı peygamber olarak, lider olarak göremiyorlardı. Peki bunları muhasebe ettikten sonra 46. ayet-i kerimede وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ buyurarak Musa Aleyhisselam da Firavun'a nispetle daha fakirdi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekkelilerle olan gelir dağılımı noktasındaki fark Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında daha fazlaydı. Fakat Allah Teala Musa Aleyhisselam Firavun'a, onun ehline, devletine peygamber olarak gönderdi. Burada ortaya şu çıkıyor. Allah Teala insanların rengine, soyuna, makamına, rütbesine, zenginliğine bakmıyor. İnsanlar bakıyor. Onun için Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor. Firavun anlayamıyor. Nasıl diyor olur da قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا yani kendi yanımda büyütmüş olduğum bu Musa gelir bu haliyle bana ilah olmadığımı söyler. Onlar da Abdullah'ın yetimi, bu kadar zenginler varken nasıl olur da Mekke'de peygamber olur, bütün insanların önüne geçer. Aristokratik bir yapılanma var. Siz ona müdahale ederseniz imtiyazlarını insanlar bırakmamak için, o aristokratik yapı imtiyazlarını bırakmamak için direnecek. Mekke'de de böyle bir direniş var. Musa Aleyhisselam üzerinden Mekke'ye konuşuyor Kur'an-ı Kerim. İşte Musa diyor, Allah Teala peygamberlerini gönderirken insanların ait olmuş olduğu aile, kabile, soy, ırk, renk onlara bakmıyor. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ yani biz onlara, Firavun'a, Kıptilere bir ayet göstermiyoruz ki اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا sonraki öncekinden daha büyük olmasın. Bunların çok önemli olduğunu anlatıyor. Yoksa her sonraki Firavun'a, onun ailesine gelen azap şekli öncekinden daha büyüktü anlamında değil. Hepsi tabi zahirde baktığınız zaman ayeti öyle söylüyor ama hakikatte her biri önemli. Her biriyle Allah Teala o toplumu sarsıyor, o toplumu yıkıyor. Ve akadnahum bil azab leallehum yerciun. Peki neden Cenab-ı Hak Firavun'a, Kıptilere bu uyarıcı azap şekillerini gönderiyor? Ve akadnahum bil azab. Biz onları bunlarla derdest ediyoruz ki لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ umulur ki dönerler, tevbe ederler. Peki nelerdir bunlar? Araf suresine bakarsanız Allah Azze ve Celle Araf suresinde وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ buyuruyor. 130. ayet-i kerimede وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ biz Firavun ailesini derdest ettik. Neyle? Bissinine, o devam eden yıllardaki kıtlıkla, açlıkla, toprak bir şey vermiyor, kıtlık var. Ve naqsim minet semarati ve meyvelerin azlığıyla, ürünlerin azlığıyla biz Firavun'u, ailesinin toplumunu derdest ettik. Neden? Leallehum yezzekkerun. Umulur ki düşünür, tefekkür ederler, Allah'a dönerler. Fakat Musa Aleyhisselam ne zaman onlara beddua eder, böyle bir başlarına sıkıntı gelirse ondan kurtulurlar. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Yani umulur ki onlar dönerler. Peki azıyorlar, azdıkça Cenab-ı Hak onlara başka sıkıntılar veriyor. 133. ayet-i kerimeye bakın. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ Tufan, sel var, evlerine geliyor, giriyor o su boğazlarına kadar. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ Çekirge bütün ürünlerini istila etti. وَالْقُمَّلَ Böyle kurtlar var, haşara var, onlar da çekirgenin bıraktığı, çekirgeni yiyip de terk ettiği neler varsa geri kalan onlar yiyorlar. وَالْضَفَادِعَ Sudan kurbağalar karaya yürüdüler, evlerine geldiler, evleri işgal ettiler. وَالْدَمَ Ve bir de kan var. Gidiyorlar, kuyudan su alıyorlar, su kan olmuş. Eve kaba koymuşlar akşam suyu, sabah kan olmuş. وَالْدَمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Böyle açık ayetler var. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Yani bunlar tekebbür ettiler, mücrim oldular. Allah Teala bu belaları onlara verdi. Velemma vaka aleyhimur riczu. Ne zaman bu azap şekilleri onlara vaki olursa kalu ya Musa ed'u lana rabbeke bima ahide indek. Keller Musa aleyhisselam'a dediler ki ya Musa ud'u lana rabbeke bima ahide indek. Yani Allah senin duanı kabul edecek. Dua et de Allah Teala bizden bu sıkıntıları gidersin. Peki Allah Teala giderince ne yaptılar? Le'in keşefte anner rizze lenu'minenne leke ve lenursilenne ma'ke beni İsrail. Dediler ki eğer bu belayı bizden kaldırırsan sana iman ederiz. Ve lenursilenne ma'ke beni İsrail. Ve beni İsrail'de seninle göndeririz. Göndermiyorlardı. Hazreti Musa aleyhisselam onlardan diyordu ki Firavun'a ver bana adamlarımı gideyim. Peki Allah Teala kaldırınca ne yaptı? Yine eski hale döndüler. Musa aleyhisselam dua etti. Eski hale döndüler. Kurbağalar çekildi. Kurtuldular. Haşaralardan su kan oluyordu. Bu belalardan kurtuldular. Ama yine eski hale döndüler. Allah Teala da فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Sonra onların cezasını verdi. Kızıldeniz'de hakile yeksan etti. Peki وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Burada da لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ buyurmuştu. 130. ayet-i kerimede Araf suresinde. Burada da لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler. Zaten belanın geliş şekillerinden bir tanesi de buydu. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذ۪يكَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ya umulur ki döner. Belada da bir merhamet var. İlahi bir merhamet var. Dünyada bela gelir, döner.

Adam 60 yıl belki sıkıntıya maruz kalır, ebedi olan ahiretini kurtarmış olur. Kurtarmış olur. Ölümle olur, oğlunu kaybeder, eşini kaybeder, kızını kaybeder. O ölüm ona ahiretine nispet ettiğiniz zaman bir rahmeti ilahi olur. Peki bunlar böyle belada, sıkıntıda kalınca Hazreti Musa'ya geliyorlar, diyorlar ki: وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Musa Aleyhisselam'a اَيُّهَا السَّاحِرُ diyorlar. Neden öyle diyorlar? فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Yani onlar geliyorlardı, diyorlardı ki sihirbazlar Firavun'a, galip olursak ne var? Yakın olursunuz bana, demişti Firavun onlara da. Kim yakın oluyor? Sihirbazlar. Yakın olmak, bürokrat olmak demek. Yani bürokratları Firavun kimden alıyor? Sihirbazlardan. Sihirbazlar o dönemde alimleri öyle kabul ediyor. O toplum öyle kabul ediyor. Muteber olanlar, kıymet verdikleri sihirbazlar. Musa Aleyhisselam'a da sanki kendilerince bir rütbe veriyorlar. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ Ey sahir diyorlar. اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ Rabbine bizim için dua et. بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Yani o nedir? بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Belki nübüvveti kastediyorlar, risaleti kastediyorlar veya Musa Aleyhisselam peygamber, onun geri çevrilmeyen duası var, onu kastediyorlar. İnnenâ lemuhtedûn. Biz karar verdik, artık Müslüman olacağız. Yani bu beladan, sıkıntıdan bizi kurtar, tarlamız yine eski haline gelsin, evimizden bu sular çekilsin, suyu aldığımız zaman kan rengine dönüşmesin. Felemma keşefna anhumul azab. Ne zaman ki biz onlardan bu azabı, sıkıntıyı kaldırdık, İzâ hum yenküsûn. Hemen ahitlerini bozdular. Ahitleri neydi? Onlar demişlerdi ki innenâ le muhtedûn, Müslüman olduk. Böyledir. Bir adam kanser hastası, tahliller böyle şüpheli çıktı. Öyle aldığı zaman o tahliller, elinde kağıt var, titriyor elleri, zor bakıyor, zor okuyor. Acaba ya Rabbi diyor, bunlar hakikat olmasın. Eğer hakikat değilse şunları yaparım, bunları yaparım diye içinden geçiyor. Bir anda hayat değişti onun için. Nasıl değişti? Gündem maddeleri değişti. Oraya gelene kadar şunları bunları yapacaktı ama şimdi elinde bir evrak var. Orada diyor ki kanserin en tehlikeli, en riskli olan şekli var. Tedavisi zor. Aldı evrağı eline, her şey değişti. Kulluk birinci sıraya geldi. Ubudiyet birinci sıraya geldi. Allah Azze ve Celle'ye bütün her şeyle yönelecek. Peki ikinci bir tahlil yaptı. Temiz çıktı, eski haline döndü. İnsanoğlu böyle. Onun için günde 5 defa huzuruna davet ediyor bizi. Gel burada Allahu Ekber de. Allah'ın azametini Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günde 5 defa ilan ve ikrar et. İzâ hum yenküsûn. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmetine, bütün alemi İslam'a diyor ki siz böyle olmayın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiniz. Allah size aile nedir öğretti? Çocuk terbiye etmek nedir öğretti? Eğer vazifenizi yapıyorsanız Allah Teala'nın inayetiyle, tabi çocuk dışarıdan etkilenebilir baba vazifesini yapmış olsa bile, o çocuk esarkeş olmaz, ayyaş olmaz. Eğer evimiz bir İslam okulu haline gelirse, peki bunları bize kim öğretti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O halde İslam'ın kıymetini bilin. Evinize, cemiyetinize, toplumunuza bir lezzet varsa, bir keyif geldiyse, manevi bir keyif, onu Resulullah Aleyhisselam'dan alıyorsunuz. Kıymetini nasıl eda edeceksiniz? Daha fazla İslam diyerek, daha fazla Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirerek. Peki bu azap şekilleri ortadan kalkınca insanlar etkileniyorlar. Musa Aleyhisselam onların nazarına büyüyor. Hakaret ettikleri bir Musa vardı. Şimdi elini kaldırıyor. Elini kaldırınca Firavun'un bile aciz kalmış olduğu bu azap şekilleri yok oluyorlar. Değişti Musa Aleyhisselam.
وَنَادَى فِرْعَوْنُ

Firavunu fi kavmi. Firavun kavminin içine çıkıyor, konuşuyor, nida ediyor. Ya doğrudan kendisi çıkıyor veya münadileri gönderiyor. Şehir şehir dolaşıyorlar. Musa'ya kalmayın, onun ilahına meyletmeyin. Yine ilah olarak bana tabi olun. O çağrıda bulunuyor Firavun. Kale ya kavmi eleyseli mulku Misra. Diyor ki ey kavmim, ey milletim, Mısır'ın saltanatı bende değil mi? Mısır'ın sultanı ben değil miyim? Eleyse li mulku Mısra ve hâzihil enhâru tecrî min tahti. Bu nehirler de işte benim ülkemde, benim idaremde, benim hükmetmiş olduğum toprak üzerinde akıyorlar. Ben müsaade edersem Nil'den alabilirsiniz. Burada nehirler cemi olarak geliyor. Nil ona dökülen diğer o daha küçük olan nehirleri de kastediyor. Bütün bunlar benim idaremde akıyorlar. Peki ve hadihi enharu tecri min tahti atf olarak alırsak, atfedersek böyle bir mana olur. Efela tubsirune, yani görmüyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Ben hükümdarım işte. Valiler benim. Kaymakamlar benim, ordu benim, hepsi benim emrimle hareket ediyor. Sakın ha Musa'ya meyletmeyin. Em ene hayrun min hadellezî huve mehînun ve lâ yekâdu yubîn. Em yani bel anlamında. Bilakis diyor, ene hayrun min hadellezî huve mehîn. Ordusu olmayan, askeri olmayan, malı, mülkü, hanı olmayan, valileri olmayan, sarayı olmayan bu adam mehin, hakir, bayağı dünya malı açısından söylüyor. Bana göre bayağı olan bu adamdan ben elbette hayırlıyım. Ve la yekâdu yubîn. O kendi derdini de ortaya koyamıyor, ifade edemiyor. Hani Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Orada böyle bir rivayet de var. Yani rivayet üzerinde ihtilaf edilen bir rivayettir. Musa aleyhisselam çocuk, Firavun'a bir tokat atıyor. Sonra Firavun onu öldürecek. Asiye annemiz diyor ki bu çocuktur, anlamaz. İstersen şöyle bir yap diyor. Bir eline altın al, bir eline ateş al. O hangisini alacak? Bak onu sına diyor. Musa aleyhisselam da altını değil de ateşi alıyor, ağzına koyuyor. Firavun hani bunu bir bilinçle yapmadı. Acaba beni İsrail'in çocuğu şimdi bana bu tokatı attı, yarın tahtımı elimden alacak, sarayımı perişan edecek. Böyle bir düşünce onda oluşmasın diye ateşi ağzına atıyor. Sonra dil oradan etkileniyor. Bir eksiklik oluşuyor Musa aleyhisselamın dilinde. Öyle midir, değil midir? Allahu alem. Ama Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani. Firavun'un yanına gidince konuşayım, derdimi ifade edeyim. Dili Harun aleyhisselam kadar meseleyi ifade etme noktasında fasih değil. Ama Allah Teala'ya dua ettikten sonra Musa aleyhisselamın dili çözülüyor. Belki Firavun önceki halini kastediyor. Daha önceden konuşurken ifadeleri fasih olarak beyan edemiyordu Musa aleyhisselam. Ve la yekâdu yubîn. Neredeyse derdin davasını anlatamıyor, ifade edemiyor. Bu adamla ben bir olur muyum? Ben bir olur muyum diyor Firavun. Felevlâ ulkiye aleyhi esfiratun min zehebin evcâe ma'hul melâiketu muktelinîn. Felevlâ ulkiye aleyhi. Hellâ yani. Yani ben bir yere vali gönderdiğim zaman altın bilezikler var, altınlar var, etrafında adamlar var, onlarla gider. Bu gidişi oradaki insanlara Firavun'un kudretini, kuvvetini gösterir. Ben böyle bir adamın valisiyim, her tarafın altın dolu. Peki siz bana karşı koyabilir misiniz? Elçileri de ben böyle gönderirim. Peki bu Musa'nın neyi var diyor. Eski bir çarı var, üzerinde doğru dürüst elbiseler yok. Böyle bir adamla beni kıyas etmeyin. Böyledir. Yani yüksek sosyete, onlar kıyafete bakarlar, eve bakarlar. Bir toplantı yaptıkları zaman kadınlar en kaliteli elbiseleriyle oraya giderler. Defile gibi olur bir anlamda, kendi aralarında defile. Orada o kıyafetleri gösterirler.
onu bütün millete gösterebilmek için 20 yıl önce, belki daha sonra önce olabilir, yaklaşık o kadar bir zaman magazin programlarını çıkardılar. Magazin programlarında sosyete, o sosyeteden istediklerini bulamayınca, her zaman onlar hazır olmayınca ne yaptılar? Ünlü diye bir sınıf oluşturdular. Şarkıcılardan, türkücülerden aldılar. Onlar her zaman magazin programlarının malzemeleri. Podyumda, sahnede, sokakta, meyhanede, içerken, yatarken, kalkarken onların fotoğraflarını alırlar, gösterirler. Bununla toplumu etkilerler. Etkileme arzusundalar. Firavundan beri, belki daha önceden hep bu onların bu meyli, arzusu, şehveti devam eder. Buraya bakarlar çünkü. Elbiseyle, ayakkabıyla, arabalarıyla, evleriyle, adamlarıyla, hizmetçileriyle insandır onlar. İnsan böyle insandırlar. Ruhlarıyla insanlığa yaptığı hizmetle değil de maddi aksesuarlarıyla bir kıymet ararlar toplum içerisinde. Peki evca'e ma'hul melaiketu mukterinin, ya da onunla beraber melekler gelseydi, mukterinin, onunla yürüyen, böyle yanında duran, dizilen, dizi dizi melekler gelseydi, görmüş olsaydık, biz de iman etseydik. Festekaffe kavmehu feata'u, kavmini gerizekalı kabul etti. Yani festekaffe kavmehu, korkuttu anlamında verebiliriz. Ya da onları hafife aldı. Siz o kadar gerizekalısınız ki, Musa aleyhisselam ellerini kaldırır, dua eder. O duasıyla bu kadar bela kalkar. Ona değil de manipüle etmek için kurmuş olduğum 3 tane cümleye bakarsınız. Ne dedi Firavun? Felevla ulkiye aleyhi esviratun min zehebin dedi. Evca'e ma'ul melaiketu muktedinin. Ya bilezikleri olacaktı, altınları olacaktı. Esvire, sivar kelimesinin çoğulu, altın bilezikler olacaktı. İşte bakın, doğru dürüst bile konuşamıyor ifadeyi. Meram'da bir aziyeti var. Mısır'ın sahibi benim. Bunlara baktınız, Musa aleyhisselamın duasını göremediniz, idrak edemediniz diyor Firavun. Festekaffe kavmehu feata'uhu, Firavun'a itaat ettiler. İnnehum kanu kavmen fasikin. Ekrana çıkarıyorlar, bir yalan haber getiriyorlar. O yalan haberden Müslüman bile etkileniyor. Yalan haber Müslümanı bile zehirliyor. Zehirlemiyor mu? Zehirliyor. Nasıl zehirliyor? Bakıyorsun ki adam sarığı var, namaz kıldırıyor. Sosyalist, ateist adamların arkasına takılmış gidiyor. Ya seni o halde Hazreti Muhammed Aleyhisselam görse kardeşim, kimin arkasından gidiyorsun? He? Cuma namazı, alternatif cuma namazı çıkıp kıldırdı. Kim verdi o talimatı? Cuma namazını değil, bütün namazları inkar eden, namazla alay eden, dini imanı olmayan adam emir veriyor, kalkıyor, gidiyor, o da başına sarığı koyuyor, onunla beraber namaz kılıyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ. Böyle alay ederler, böyle arkasını alırlar. Adam diyor ki, direkt sosyalizm dedim, kitapları gönderdim, adamlarımı gönderdim. Müslüman millet dedi ki hayır, bizim Allah Resulü Aleyhisselam'a aidiyetimiz, ittibamız var. Sosyalizmi vurdular suratlarına. Peki nasıl girdiler? Din imanla girdi. Müftü yanına aldı, imam yanına aldı. Millete dedi ki işte bak, ben de Müslümanım. Ya önceden sosyalizm, Marksizm dediysem, her ne kadar Zerdüştlük'ten bahsetmiş olsam da, İşte böyle bir fotoğraf ortaya koydular. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُ. Bu nedir? Bu ikinci Endülüs sendromudur. Göreceksiniz. Eğer Müslümanlar bu toplumu, hocaları, imamları, vaizleri yüreklerini ortaya koymazlarsa, vakadan, realiteden hareketle durum değerlendirmeyi bırakıp da Allah Resulüne dönmezse, göreceksiniz ikinci bir Endülüs'ü yaşayacak bu topraklar. Yaşıyor işte. Suriye'nin kuzeyinde yaşıyor. Müslüman Kürtleri öldürüyorlar orada. Dinsiz olanları Müslüman Kürt'ü öldürüyor. Neden? Ya diyor, bana teslim olacaksın, benim gibi olacaksın. Orası Haznevilerin en yoğun olduğu yerdi. Haznevilerin, Nakşibendilerin en yoğun olduğu yer.
Güneydoğu, Kuzey Irak, Suriye'nin kuzey tarafı. Oralar Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin talebeleri, onlarca talebesi vardı. Osmanlı Devleti'nin bir anlamda Mevlana Halid Bağdadi

Sade Hazretleri ömrünü uzatmıştı. Çünkü Müslüman Kürtler onun müridanı olduğundan dolayı Osmanlı'ya herkes isyan ederken onlar ümmet yapısına sadakat gösterdiler. Şimdi o yapıdan intikam alıyorlar. O yapının devamı olanlar, onlar selefleri gibi durduğu yerde durmayınca aldı başına sarık. O sarık sana babandan mı miras kaldı kardeşim? O sarık Hazreti Muhammed'in sarığıdır. O sarığı sen sosyalistin arkasında onun emelleri uğrunda kullanamazsın. Kullanamazsın. Allah'ın inayetiyle şu olacaktır. Mutlaka olacaktır. Sosyalistler, sosyalist, İslam'ı sosyalizme getirip yamayanlar bunun hesabını verecekler. Allah'ın huzurunda da verecekler, burada da verecekler. İslam kardeşim o kadar ucuz değil. Dini imanı olmayan kadınların arkasında sen o sarığınla duramazsın. O sarık Hazreti Muhammed'e aittir. Ümmetin sarığıdır, İslam'ın sarığıdır. O sarığın bir şerefi vardır, izzeti vardır. O sarık Patani'den ta Üsküp'e kadar bu ümmetin şerefidir. Biz Müslümanız de. Irkı, aidiyeti, bütün bunları ikinci plana iter, biz Müslümanız de. Eğer bu ümmetin hocaları, imamları bu tehlikeyi görmezse ikinci Endülüs var. Göreceksiniz. Ama bunu gördüğünüz zaman geriye dönemeyecek bu ümmet. Kardeşim, imam dışarıya çıkmıyor. Öteki çıkıyor, öteki dinsizliği anlatıyor, dinsizlerin yoluna çağırıyor. Ama beriki susuyor. Niye susuyorsun kardeşim? Allah bizi bu dünyaya niye gönderdi? İkinci defa gelecek miyiz? Allah'ın yolunda can vermekten daha şerefli olan bir teslimiyet var mı? Teslimi ruh ediş var mı? Ona işte al ya Rabbi. Adanmış bir ömrüm vardı. İnna Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Biz zaten mal da vermiştik, can da vermiştik. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz şöyle dediler mi? Yani biz efendim korkuyoruz ya Resulallah, bu kadar anlatamıyoruz, bu kadar ifade edemiyoruz, dillendiremiyoruz dediler mi? Şimdi şu malı şuradan alsalar, çalmış olsalar, şunu şuradan çalmış olsa birisi, bütün imamlar ne der? Hırsızlıktır der, değil mi bu? Haramdır der. Herkes bunu söyler. Peki şimdi kalkar bir imam şunu derse, bu devletin elektriğini kaçak olarak kullan çünkü bu gavur bir devlettir derse, 78 milyonun malını çalıyor, bunu bir hoca söyleyebilir mi kardeşim? Bir hoca medresesine kaçak elektrik alabilir mi? Söyler mi? Çık bunu söylesene. Neden söylemiyorsun? Yetimin, dulun hakkı, hukuku var. Böyle bir şeriat, böyle bir İslam olabilir mi? Şöyle bir hak olur mu kardeşim? Olur mu? Ama zehirleyince, bir toplum zehirlenince işte bunları göremez. Yıkmadılar mı? Karadeniz'de medrese var. Doğu'da var. Ama Konya'da yok. Kayseri'de yok, Sivas'ta yok. Neden Sivas'ta yok, Kayseri'de yok? Çünkü bunlar biliyorlardı ki buranın riski yok. Orada bütünüyle medreseyi kaldırdılar. Ama Doğu'da ve Karadeniz'de kaldırmadılar. Neden kaldırmadılar? Çünkü orada bir Pontus devleti, Rumlar yeniden dönebilirler diye. Bütün bunlar projeydiler. Karadeniz, yani Konya daha İslami noktada ileri değil miydi kardeşim? Ama bir tane bırakmadılar. Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratına bakın. Konya'da yaşanan zulümler. Bu zulümleri niye yaptılar? Bu millet Müslüman diye yaptılar. Peki şimdi, yani bunları yaptılar diye bu devlet nedir? Bir barda bir sürahi gibidir. O sürahinin içerisine şarap koyarlar. O sürahinin içerisine su koyarlar. Eğer sen o sürahiyi yıkarsan Suriye gibi olursun. Eğer o sürahiyi kırarsan Suriye gibi olursun. Irak gibi olursun. Huzurun, selametin gider. Ne yapacaksın? Onun içindeki şarabı dökeceksin kardeşim. İçine zemzem koyacaksın. Zemzem koyacaksın. Başında Ebu Cehil olursa zulmeder. Başında Hazreti Muhammed olursa adalet devleti olur, selamet devleti olur. Şimdi Müslümanlar, biz ümmet olarak
Akaid kitaplarımızı yeniden okumalıyız. Akaid kitaplarımızı faili mef'ulü bulacak şekilde değil, akaid kitaplarımızı Allah tasavvurumuzu, din tasavvurumuzu, ümmet tasavvurumuzu, sokaktan hareketle değil, eşkıyanın ya da partilerin ideolojilerinden hareketle değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan hareketle akidemizi yeniden oluşturmalıyız. Yeniden sorgulamalıyız. İlel İslami min cedidin. Yeniden İslam'a, yeniden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönerek bu ümmet hakikatini anlamalı kardeşim. Anlamazsa büyük belalar, büyük felaketler bekliyor. Kim yapacak? Ulema yapacak. Peki kim yapıyor şu an? Gazeteci konuşuyor. Gazeteciler çıkıyorlar, değerlendirme yapıyor. Hocalar nerede? Gazeteci nasıl değerlendirme yapar? Bugün şu parti vardır, o partinin ideolojisi hakimdir, gazeteci onu esas alır. Yarın başkaları gelir, çıkarlar ekranlarda, onlara göre değerlendirme yapar. Ama ulemanın önünde Kur'an-ı Kerim vardır. Ulemanın önünde sünnet vardır. Kur'an ve sünnetten hareketle olayları tahlil eder. Türkiye'deki Müslümanların ciddi bir mesafe alamamasının arka planında 40 yıldır, 50 yıldır İslami hareketlerin önünde ya gazeteciler vardır, edebiyatçılar vardır, hukukçular vardır. Bakıyorsun adam gazeteci, bugün İslami hareketin şurasında duruyor ama sonra kalkıyor, sosyalist olabiliyor. Sosyalistlerin meddahı olabiliyor, sözcüsü olabiliyor. Neden? Çünkü bu adam sadece üniversitede İslami hareket diye birkaç tane kitap okumuştu. O kadar kitapla Kur'an'a, sünnete bağlanmıştı. Ulema bunu yapabilir mi? Bugün itibariyle Türkiye'de yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü ulema hayatı bilmiyor ki. Gazete alıyor, köşe yazısı okuyor. Köşe yazısında sevdiği adam nasıl değerlendiriyorsa gündemi öyle değerlendiriyor. Akşam o gündemi tahlil programlarına bakıyor. Orada nasıl değerlendirirse öyle değerlendiriyor. Kendinin fikri esasları yok. O fikri esaslar dairesinde Kur'an'a ve sünnete bakacak, değerlendirecek. Bakıyorsunuz ekrana çıkan hocalar ne yapıyor? Kıyamet alametinden bahsediyor. Hazreti İsa gelecek mi? Kabir azabı var mı yok mu? Ne, niye? Çünkü ümmet nasıl kurtulacak dünyayı bilmiyor ki. O dünyaya göre Kur'an ve sünneti nasıl tatbik edecek? Buna dair bir cehdi olmadı, gayreti olmadı, yorulmadı, terlemedi. Yapmadı bununla alakalı bir ameliyesi yoktu. Çıkıyor ne varsa içinde onlar geliyor ağzına. Onlar zahir oluyor, onları konuşuyor. Yani Suriye'deki Müslüman kadınlara deseler ki Türkiye'de hocalar Ramazan ayında televizyona çıkıyorlar, kabir azabından konuşuyorlar. Irak'takilere deseler, Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Muhammed Mürsi'ye deseler ki Türkiye'de Ramazan ayında televizyonlarda hocaların gündemi kabir azabı. Ya bunlar ümmetin gündemini saptırmak için özel görevlendirilen adamlar mı diyecekler? Herhalde böyle gelir aklına. Öyle gelmez mi? Öyle gelecektir. Bu ümmetin mazlumlarının, mustazaflarının aklına öyle gelebilir. Peki فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Eğer fasıklık varsa o zaman yoldan çıkarlar. Hani اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ diyordu. Rabbinin yoluna çağır. Başka yola değil, babanın yoluna, atanın yoluna, Türk'ün yoluna, Arap'ın yoluna, Kürd'ün yoluna değil. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ O yol Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolu olacak. Oraya davet et. Eğer adamda arıza varsa o zaman, yani fasıklık varsa, yoldan çıktıysa فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ onun için tecelli eder. فَلَمَّا آسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ فَلَمَّا آسَفُونَ yani ne zaman onlar bizi gazaplandırdılar. Nasıl gazaplandırıyor? Ya Allah Teala bu kadar nimeti veriyor, onları kurtarıyor. Ya da Muhammed Aleyhisselam gönderiyor, ümmet yapıyor. Allah Resulü olmasaydı biz burada olur muyduk kardeşim? Yani Adana'dan, Konya'dan, Muş'tan, Diyarbakır'dan buraya gelir miydiniz? İstanbul'dan, başka şehirlerden. Biz buraya getiren nedir? Bizi burada aynı ideal etrafında toplayan nedir? Allah Resulü Aleyhisselam.
onun bize anlatmış olduğu, emanet ettiği

ümmet yapısı, millet yapısı. Eğer onun kıymetini bilmezse bu ümmet, felemma asafuna intakamna minhum. O zaman Allah zalimlerin eliyle o ümmetten intikam alır. Bu ümmet 1,5 asırdır o yapının kıymetini bilmediler. Ulus devlet kurmak için yırtındılar. İngilizler Filistin'e ayak basınca oradaki Müslümanlar elleri çatlamıştı İngiliz askerlerini alkışlarken. Hürriyet geldi demişlerdi. Osmanlı gitti, hürriyet geldi. Mısır'a çıkarken de öyle yapmışlardı. Oradakiler Osmanlı gitti, hürriyet geldi dediler. Elleri çatladılar. Ama şimdi diyorlar ki kırılsaydı ellerimiz de bu hale gelmeseydik. Abdülhamid gittikten sonra şu kadar zaman geçti. Kudüs sanki yeni işgal edildi. Gazze yeni işgal edildi gibi. O acılar, o ızdıraplar o kadar taze. Felemma asafunen takamna minhum fa agraknahum ecmain. Hepsini topladık işte. Toplu olarak agraknahum ecmain. Onları suda helak ettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kızıl Deniz'de toplu olarak boğuldular, boğduk onları. İntikam aldık. Yani intikam aldık demek, neyi hak ettilerse karşılığını verdik. Fecaallahum selefen ve meselen lil ahirin. Yani o Firavun'u, onun ailesini selef yaptık. Salif kelimesinin çoğulu selef. Sonra gelen zalimler için selef oldu Firavun, ona bakın. Peki ve meselen lil ahirine, yine sonradan gelenler için bir darbu mesele oldu. Eğer asi olursanız ahiriniz böyle olur. Belki Cenab-ı Hak sizi feküllen akadine bizembi. Yani herkesi günahıyla Cenab-ı Hak muahize ediyor, cezalandırıyor. Fakat Firavun'da olduğu gibi Kızıldeniz'de boğmuyor. Farklı şekillerde kimine vicdan azabı veriyor. O şekilde diyor ki sonra bugün Kudüs'te olduğu gibi yapmasaydım, etmeseydim o gün Arap ırkçı partilerine katılmasaydım da ümmet parçalanmasaydı, parçalanan ümmetin şimdi hem acısını çekiyorum hem de yerin altında onun azabını görüyor. Ahirette de onun hesabını mutlaka Allah Azze ve Celle'ye verecekler kardeşim. Yani Firavun onların önünde bir model olur. وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Peygamberler de insanların, Müslümanların önünde model olur, örnek olur. وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ İbrahim Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle öyle yalvarıyor. Bizim önümüzde enbiya var, evliya var, meşayih var, ulema-i kiram var. Onların önünde de Firavun var, Nemrut var, ona bakıyorlar. Selef, Firavun onlara. Peki buradan şuraya intikal ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu ortama, topluma geliyor. Orada Musa Aleyhisselam'la nasıl alay ediyorlardı? Nasıl onu inkar ediyorlardı? Bu kadar mucizeye rağmen, duasının bu kadar tecellisine rağmen onun karşısında duruyorlardı. Mekke'de de Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'e böyle bir pres uyguluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki inneküm ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Enbiya suresinin 98. ayet-i kerimesi buyurdu ki siz ve Allah'tan başka neleri ibadet ediyorsanız onlar cehennemin yakıtı olacak. Hasabu cehennem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeliler onunla tartışıyorlardı, yanına geldiler, itiraz ediyorlar, reddediyorlar. Sonra başka birisi geliyor, adı Abdullah. Abdullah ama İslam düşmanı olan bir Abdullah. Daha sonradan hidayete eriyor bu. وَلَمَّا ذُرِبَ بُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Ne zaman ki Meryem oğlu İsa anlatıldı, darb-ı mesel olarak, misal olarak, beyan, açıklama olarak getirildi. İza kavmuke minhu yasiddu minhu min mesel. Yani o misalden hareketle senin kavmin gülmeye başladılar. Niye gülüyorlar? Çünkü Abdullah adındaki o kişi Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki bizim ilahlarımız cehennemde olacak diyorsun. Bizimle beraber ateşte olacaklar. Peki Hristiyanlar, onlar İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak kabul ediyorlar. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ

kalu innallaha salisu selase diyorlar. Lekad keferellezine kalu innallaha vel mesihu ibnu meryem diyorlar. Yahudiler de Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Peki biz bir kısmımız meleklere ibadet ediyoruz. Madem ki ibadet edenlerle beraber ibadet edilenler de cehenneme gelecekler. Peki o zaman bizim halimiz nasıl olur diye itiraz ediyorlar. Yani itiraz ediyorlar. İnnellezîne sebekat lehum minnel husnâ. Yani onlar ezeli hüküm nedir? İnnellezîne sebekat lehum minnel husnâ buyuruyor Cenab-ı Hak Enbiya suresinde. Yani onlara dair cennet hükmü verildi İsa aleyhisselama, Üzeyr aleyhisselama, melekler. Onlar ehli cennet olacaklar. Peki ama bunlar onlara ibadet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselam da onlara ayet okudu. İnneküm ve ma te'budune min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve ibadet ettikleriniz cehennemlik olacaksınız. Nasıl anlamak gerekiyor? Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam okuduğu ayet-i kerimelerle onlara diyor ki onlar size İsa aleyhisselam, Üzeyr aleyhisselam ibadet edin demediler ki. Onlara ibadet etmeyi size şeytan emretti. Şeytan telkin etti. Onlar Üzeyr aleyhisselam, İsa aleyhisselam peygamberdiler, anlattılar. Ama şeytan sizin aklınızı, ruhunuzu çeldi. İbadet etmeye başladınız. Şimdi siz cehenneme gideceksiniz. Tabii ki onların yeri cennet olacak. Yani Musa aleyhisselam nasıl bir inkarla karşılaştıysa فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا عَسَفُونَ اَنْتَقَمْنَا مِنُوا فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Onlar Allah'ı gazaplandırdılar. Nasıl? İnkar ettiler. Musa aleyhisselama iman etmediler. Burada da Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammedül Emin olduğunu biliyorlar. Mucizelerini gördüler ama ona rağmen inkar ediyorlar, reddediyorlar. Diyorlar ki وَقَالُوا اَعَالِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa اَمْهُ ve dedikleri İsa aleyhisselam, o mu daha hayırlı? İsa aleyhisselam daha hayırlıysa, İsa aleyhisselam kurtulacaksa o zaman bizim ilahlarımız da kurtulur. İsa aleyhisselama Hristiyanlar ibadet ediyorlardı ama İsa aleyhisselam onun başına ne gelecekse bizim ilahlarımızın başına da onun gelmesine razıyız diyorlar. İsa aleyhisselamı Allah cehenneme sokmayacaksa, ki Hristiyanlar ona ibadet ediyorlardı, ilah diyorlardı, cehenneme girmeyecekse bizim ilahlarımız da girmez diyorlar. Put müdafası yapıyorlar. Taşların müdafasını yapıyorlar. Yapmazlar mı? Gidin bir putunu adamın kırın bir yerde. Allah Teala sövmeyin onlara buyuruyor ama وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yapmayın, sövmeyin onların putlarına. Ne yapın? Önce yüreklerinden çıkarın o put sevgisini. Çıkardıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi asasını uzattılar. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi, batıl gitti dedi. 360 put Allah Resulü tavaf ederken Kabe-i Muazzama'nın etrafında yere serildiler. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de doğrudan o putları hedef almış olsaydı Allah Resulüne direneceklerdi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem önce o putların sevgisini yüreklerinden çıkardı. Yüreklerinden çıkarınca asa ile dokundu, hepsi hak ile yeksan oldular. Peki burada bir müdafaa var. Doğru mu? Değil. Neden değil? Çünkü İsa aleyhisselam onlara bana ibadet eder misiniz demedi ki. O Allah Teala ibadete çağırdı. O Allah Teala'ya ibadete çağırdı fakat şeytan onları aldattı. Ma darabuhu leke illa cedela. Peki bu misali neden getiriyorlar? Efendimiz aleyhissalatu vesselamla münakaşa yapabilmek için. Hakikati öğrenmek için değil, böyledir. Bazen gelir birisi, o birkaç tane soru soracak. Aslında soru sormayacak. Sizin yanınızda akidesini arz edecek. Yani bir anlamda meydan okuyacak. Yanında birkaç kişiyle geldiyse orada böyle bir gösteriş yapacak. İsbat-ı vücutta bulunacak. Belki hubbu zuhur olacak onun adı.

adına yani bu tür ortamlarda müsaade etmemeli. Konuşurken tek tek konuşmalı. Eğer 3 kişi karşınıza alır da birisinde arıza varsa, yanlış varsa bu şekilde konuşursanız mutlaka nefsi devreye girecektir, müdafaa yapacak. Ama yalnız başınıza yani şöyle değil mi diye Kur'an-ı Kerim'de şu usul var, usul var. Mekke müşriklerinin algısından hareketle konuşur. Yani putları bazen canlı varlık kabul eder, canlı varlık üzerinden konuşur onlarla. Çünkü onlar öyle kabul ediyordu. Aslında put puttur, canlı değildir, taş parçasıdır. Hadi muhalfaz, sizin dediğiniz bir anlamda doğrulsun diye. Bir muhatap varsa, onu ikna edeceksek, o anlayıştan, arızadan, yanlıştan alacaksak, bir defa söylediklerimiz çok müdellel olmalı. Arka planı olmalı o yazının, o davanın, o konuşma dolu olmalı. Sonra tek başına konuşmalı. Tek konuştuğunuz zaman Allah'ın izniyle %90'ı delilleriniz varsa kurtarabilirsiniz. Fakat münazara tabii, münazara da gerçi farklıdır. Ulemamız hep münazara da karşı tarafın hakikat üzere olmasını istemişler ki nefislerine bir pay gelmesin. Münazara neden yapılır? Hakikat ortaya çıksın diye. Daha çok cedel. Ulemamız yani İslam'a hasım olanlarla cedel yaptılar. Cedelde ilzam ediş var. Susturup atarsın kenara. Cedel budur. Susturup kenara atarsın. مَا دَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ Yani بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ Yani onlar böyle akılları, idrakleri bütünüyle durmuş, kilitlenmiş, Kur'an'a, İslam'a hasım olan bir topluluk. Anlamazlar, anlatamazsın. Şiddetli derecede bir adavet var Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı. اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ Peki kimdir İsa Aleyhisselam? Onlara göre İsa Aleyhisselam ilah. Kur'an-ı Kerim onu tasih ediyor. Yani eğer Kur'an-ı Kerim bir şeyi naklediyorsa önceki milletlerden ya da cahiliyeden yanlışsa mutlaka onu tasih eder. Burada da bir yanlışlık var, onu tasih ediyor. İn huve illa abdun en'amna aleyhi buyuruyor. Burada İsa Aleyhisselam ne olduğunu anlatıyor. Onlar İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu zannediyorlardı. Kendi ilahlarına da oradan bir kurtuluş kapısı açmaya çalışmışlardı. Peki burada Kur'an-ı Hakim bir yanlış algı varsa müşriklerden gelen mutlaka ona müdahale eder. Tıpkı Bakara suresinin 89. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Orada يَسْتَفْزِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yahudiler savaşırken kâfirlere karşı Allah Teala'dan yardım talep ediyorlar, vesile yapıyorlardı. Sonradan gelecek peygamber hürmetine diyorlar. Eğer bu doğru olmasaydı bu şekilde vesile, Kur'an-ı Kerim burada onun yanlış olduğunu tasih ederdi. Yanlış olduğunu beyan ederdi. Bu yanlışı düzeltirdi. Veya Kehf suresinde o Ashab-ı Kehf mağaradalar, sonra öğreniyorlar, ne yapıyorlar? Kalumnu aleyhim bunyana. Orada bir bina yapıyorlar. Onlara emrediyorlar. Peki Rabbuhum a'lem bihim kâlellezîne galebû alâ emrihim lenettekidenne aleyhim mescidâ. Böyle bir emir veriyorlar. Sonra ne yapıyorlar orada? Lenettekidenne aleyhim mescidâ. Biz bunların üzerine bir mescid yapacağız diyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim sonraki ayet-i kerimede oraya o kabirlerin üzerine mescid yapılmasını yadırgıyor mu? Olmaz diyor mu? Demiyor. Yani buradan ne çıkıyor o zaman? Bir yerde enbiya varsa onların olmuş olduğu yerde böyle bir türbe yaptılarsa tabi kabirler zinet yeri değil de ibret alma yeri olmalı. Süs yeri olmamalı. İnsanlar orada güçlerin kuvvetlerini ortaya koymamalı. Peki bu şekilde olursa orası kalsın ve terekne aleyhi fil ahirin. Peygamberler onlar sonraki nesillere üsve-i hasene olarak kalacaklardı. Kabirleri orada olursa insanlar unutmazlar. Hem Kur'an'a bakarlar hem kabirlerine gelirler. Orada dua ederlerse olur mu olur. Eğer yanlış olsaydı ayet-i kerime bunun hangi şekilde doğru olacağını beyan ederdi.
beyan etmiş olurdu. Burada da in huve illa abdun en'amna aleyh.

0: Hazretleri verdi. Kale inni Abdullah. Meryem annemiz getirdiler. Kim bu dedi? Yani bu çocuğu sen nereden aldın? Onu işaret etti. Onlar da dediler ki: Keyfe nukellimu men kane fil mehdi sabiyya. Yani bu çocuk beşikte nasıl konuşur ki? Ama kale inni Abdullah. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı orada konuşturuyor. Ne diyor? Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Bana kitap verdi, gelecekte verecek. İtibarı mayekûn. Çocuk ama sonra verecek. Buna belagatta itibarı mayekûn diyoruz. Mecaz-ı mürselin bir kısmı. Ve cealeni ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Beni peygamber yaptı. Ve cealeni mübareken eynemâ kuntu ve avsani bis salati ve zekati madumtu hayyâ diye. Yani neleri emrediyor İsa Aleyhisselam'a, onlardan bahsediyor. İşte bütün bunlar Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'ı hangi özelliklerde var ettiğini, neler söylediğini, Allah Teala'nın nimetlerinin ona neler olduğunu burada özetle veriyor ama başka yerlerde onların tafsilatı var. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Eğer biz dileseydik, لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً Buradaki minküm, yani size bedel olarak melaikeden fil ardı, yeryüzünde melekler var ederdik ki yehlufun, o da meleklerin, melaike kelimesinin sıfatı, size halef olan melekler var ederdik. İnsanlar hanımlarıyla beraber olurdu, sonra o aileden melek dünyaya gelirdi, yapardık. Şimdi nasıl insanlar insanlara halef oluyorlar? Eğer aksi bir durum, aksi bir hal olsaydı, yani biz murad etseydik, murad etmiş olsaydık muhalifaz, o zaman size melekler halef olurlardı. Yani onu yapan Allah Azze ve Celle. Peki bu ayet-i kerimenin İsa Aleyhisselam'la alakası nedir? Onu yapabilen Allah Azze ve Celle insandan melek dünyaya getirebiliyorsa, neden Meryem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'ı babası olmadan dünyaya getirmesin, ondan bahsediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerini anlayıp hayatımıza taşımayı, o فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوا Firavun'un hafife aldığı, alay ettiği, korkuttuğu, hakikatten, vahiyden mahrum olan topluluk gibi değil, Hazreti Ebu Bekir gibi, Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi ayet-i kerimeleri okuyup ibret almayı, o iradeye sahip olmayı bizlere ihsan etsin. Estağfurullah ve etûb ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanızı

0: değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
13: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, malumunuz 28 Şubat'ta başlayan İran-İsrail-Amerika Savaşı geçici ateşkes sürecine girdi. Belki de Orta Doğu'da dengelerin değişeceği dönemlerden geçiyoruz. Bugün canlı yayında bölgesel diyoruz ama aslında sadece Orta Doğu'yla da sınırlı kalmayan bir krizin gölgesinde Filistin meselesine bakmaya gayret edeceğiz. Bu hafta yayın konuğumuz yoğun temposuna rağmen bize vakit ayıran yazar ve Orta Doğu uzmanı Sayın Zahide Tuğba Kor. Siz onu zaten çok yakından tanıyorsunuz. Her saniyesini dikkatle dinlemeniz gereken bir yayın olacak hiç şüphesiz. Ben sözü daha fazla uzatmadan kıymetli konuğuma dönmek istiyorum. Hocam, hoş safa geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum yoğun programınıza rağmen bana ve dinleyicilerime zaman ayırdığınız için.
1: Sağ olun. Umarım güzel bir program olur. Dinleyiciler için de bereketli olur.
0: Hiç şüphesiz, benim hiç şüphem yok ondan hocam. O zaman ben merakla bekleyen dinleyicilerimizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Ve işin en başına kadar dönmeden yakın tarihten başlayalım istiyorum. Konuşacak çok şey var ama Aksa Tufanı'ndan başlayalım biz önce. 7 Ekim Aksa Tufanı başladığından beri Gazze'de büyük bir soykırım var şüphesiz. Birçok kişi bu konuda tufanı başlatması sebebiyle Hamas'ı da suçlamıştı fakat o günden bugüne Gazze'den gelen hiçbir videoda Hamas'a bir sitem yok. Bunun sebebi ne olabilir?
1: Bir kere Gazze'liler İsrail'i tanıyorlar. Yüzyıldır Siyonistlerin planlarını, hedeflerini ve kendilerine davranışlarını biliyorlar. Ve Siyonistler eliyi de acıyı da çekiyorlar. Dolayısıyla onlar düşmanlarını tanıyor ve düşmanlarıyla iç içe de yaşıyor aynı zamanda. Dolayısıyla aramızdaki en büyük fark şu: biz konforlu evlerimizden, masa başından konuşuyoruz. Sahada neler yaşandığına dair hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla sahadaki gelişmeleri, İsrail'in Aksa Tufanı yani gerçekleşmese neler hedeflediğini vesaire bilmediğimiz için biz çok rahat Hamas'ı suçlayabildik. Gazze'de başlarda yani uzun süre Hamas'ı suçlayan olmadı ama son dönemlerde bazı sistemler tabii ki var. Çünkü gerçekten dayanılmaz koşullarda yaşıyorlar.
0: Çok yoruldular.
1: Öte yandan ben Ramazan'da Kahire'deydim. Hamas'ın sempatizanı olmayan Gazze'lilerle de tanıştım ve şunu gördüm. Hamas'ın yöntemine, 7 Ekim Aksa Tufanı'na karşı bile olsa direniş fikrine hepsi sahip. Sadece belki aralarındaki fark şu: araçlarını ve yöntem, yani direniş araçlarına ve yöntemlerine bakışları farklı olabilir. En fazla yani Gazze'liler arasında bulabileceğiniz muhalefet bu şekilde ama hepsi direnişe bağlı. Direnmeden o topraklarda yaşayamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, halkın çoğu ve bu arada tabii ki Hamas sadece bir örgüt değil, bunu da bilmek gerekiyor. Yani sadece bir siyasi yapı değil, sadece bir askeri yapı değil. Aynı zamanda bir toplumsal yapı ve halkın önemli bir kısmı da Hamas'la aynı görüşe sahip, aynı fikriyattan beslenmiş durumda. Tam da bu yüzden İsrail sadece Hamas'a karşı değil, bütün bir topluma karşı soykırım uygulamaya çalışıyor.
0: Evet, bu haliyle de 7 Ekim'den sonra Gazze bir okul oldu sanki bize. Siz Gazze'yi de Gazze'lileri de çok yakından tanıyorsunuz. Yıllardır abluka altında ve tüm imkanları kısıtlı olan Gazze hem ayakta kalmayı hem de dünya halklarını bir bakıma eğitebilmeyi nasıl başardı?
1: Bir kere bunun fikri temelleri 1978'de atıldı. Yani bu bir anda ortaya çıkmış bir süreç değil. Ve 1978'de İsrail'in 70'li yıllarda, 67 işgalinden sonra 70'li yıllarda uyguladığı asimilasyon politikasına karşı, yani gençleri tüketime alıştırarak, hazlara alıştırarak ve haramlara alıştırarak onları işte başka yollara kendisine bağlama hedefine karşı Hamas'ı kuracak kişiler, Şeyh Ahmet Yasin ve arkadaşları önce kişinin öz kimliğine sahip çıkması gerektiğini düşünecekler ve dolayısıyla Kur'an ve hadislerle yoğrulmuş bir toplum oluşturacaklar. Bu bir toplumsal hareket olarak çıkacak. 10 sene sonra 1. İntifada yıllarında siyasallaşacak ve askerileşecek. Dolayısıyla bir siyasal ve askeri hareket olarak ortaya çıkmadan evvel gençleri sportif ve sanatsal faaliyetlerle buluşturarak yeni bir gençlik, yeni bir nesil yetiştirme hedefinde oluyorlar. Dolayısıyla onlar 1978'de başlayan bir hikayenin sonucunu biz şu anda görmüş oluyoruz. Ve burada kuvvetli bir iman tabii ki. Burada şey söylememiz gerekiyor, hafızlık çok önemli bir şeydir Gazze'ler açısından. Ve cami merkezi bir toplum üretilmiştir. Hatta Gazze'ler şunu söylüyorlar, anne babasının, mesela babasının kötü huyları var, diyelim ki sigara içiyor, diyelim ki küfür ediyor vesaire. Ama çocukları o camide dini eğitim alırken pırıl pırıl bir insanlar çıktı, yetişti camilerden diyorlar. Dolayısıyla böyle bir bu direniş şeyinde dünyayı etkileyen bir okul olma hikayesinde böyle bir dini boyut var tabii ki var. Bir ikincisi, Gazze toprakları tarih boyunca direnmek zorundadır. Coğrafya bunu buna ne diyor? Ne diyeyim? Bunu kaderleri yapmış durumda. Çünkü çöl ile deniz arasında bir yaşanabilir alan, bereketli bir alan ve dolayısıyla tarih boyunca işgalci veya fetihçi güçler Gazze toprakları üzerinden geçmişlerdir. Dolayısıyla orada o coğrafya onlara direnmeyi öğretmiştir. Ve tabii ki İsrail işgaliyle birlikte daha 1950'lerden itibaren Filistin'de ilk direnenler hep Gazze'liler olacak. Direnmenin bedelini de hep ödeyecekler, her sefer ödeyecekler. Ama İsrail her bunların direnişini bastırdığını, onlar yeni direniş araçları ve yöntemleri geliştirecekler. Burada onların icatçılıkları çok önemli bir husustur. İsrail onları işte abluka altında veya başka türlü yöntemlerle hayatın temel ihtiyaçlarından mahrum bırakırken aynı zamanda buna karşı Gazze'liler icatçı bir topluma dönüştüler. Dolayısıyla kısıtlı kaynaklar altında onlar direniş araçlarını, yani sadece hayata tutunmaya değil aynı zamanda direniş araçlarını da üretmeye odaklandılar ve burada önemli bir şey var. Fark var Batı Şeria'yla. İsrail 2005'te Gazze'den çekildi tek taraflı olarak. Ve dolayısıyla içeride İsrail yoktu ama çevreden kuşatılarak bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüştü. 2007'de de Hamas'la El Fethi arasında Gazze'de bir iç çatışma yaşandı. Ve İsrail'le işbirliği yapan ekipleri Hamas sınır dışı etti. Ve böyle bir süreçte işte mesela Batı Şeria'yla en büyük farkları şu. Batı Şeria'da Abbas yönetimi İsrail'e güvenlik koordinasyonu içinde. Dolayısıyla oradaki gençlerin direniş araçlarını geliştirme imkanları çok kısıtlı. Hatta yok denecek kadar az. Ama Gazze'de bu direniş fikri önündeki engeller ortadan kaldırıldığı için ve yeni nesillerin etkisiyle evet bunu gerçekleştirdiler diyebiliriz. Çok bunun güzel... gibi başka da bir sürü faktörler var ama temel olarak bunları söylemekle yetinebiliriz.
0: Evet, çok güzel anlattınız hocam. Dünyanın büyük bir kısmı Aksa tufanından sonra fark etti. Ama aslında yıllardır sizin de söylediğiniz gibi Filistin'de ciddi anlamda bir direniş var. Bu direniş ruhunun nasıl oluştuğunu öğrendik. Çok güzel söylediniz siz. Ama bu kadar zamandır da kırılmadı. Bunun etkisi ne olabilir?
1: Burada annelerin rolü büyük. Aile büyüklerinin rolü büyük. Çünkü yeni nesle büyükler kendi Siyonistler eliyle, İsrail askerleri eliyle yaşadıklarını yeni nesillere aktardılar bakın. Bu dolayısıyla özellikle anneler yani nasıl İsrail'e karşı boyun eğmemeyi, dik durmayı çocuklarına telkin ederler. Bu şekilde büyütülürler. Yani şunu söyleyelim. Çocuk yetiştirme tarzları sonraki nesilleri de direniş ruhunu sürdürmeye sevk etti. Ve yine Gazzelilerin üçte ikisi diyelim mültecidir. İsrail'in 1948'de ele geçirdiği topraklardan oraya sığınmışlardır. ve dolayısıyla her zaman geri dönme fikriyle büyükler çocuklarını yetiştirmiştir. Dolayısıyla o büyüklerden aldıkları gelenek ve bilinç çocukları da İsrail'e karşı ayakta duracak şekilde kendilerini direnç damarlarıyla teçhiz etmelerini sağlayan önemli bir faktör diyebiliriz. Yine bir başka şey, Filistinli olmak çok zordur. Ve her Filistin aslında böyledir. Direnmekten başka şansları olmadığı bir dünyaya doğarlar ve direniş daha annelerinin karnında başlar. Dolayısıyla böyle bir dünyaya doğdukları için, var olmak için, şerefleriyle yaşayabilmek için o direniş şeyine sahip olmalıdırlar. Bu arada direniş dediğimizde sadece silahla direniş değil, Sumut, malumunuz Sumut filosu var. Oradan belki dinleyicilerimiz o kelimenin farkındadır. Sumut her alanda direnmek, sabretmek, başına ne gelirse gelsin sabretmek demektir. Dolayısıyla o Sumut kavramının çok farklı boyutları vardır. Dolayısıyla o Sumut içinde yaşamak zorundadır Filistinliler. Bir başka şey tabii ki Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın varlığı, İslam'ın kutsallarını koruma bilinci. Bu çok önemli ve bu arada bir parantez açalım. Gazzeliler 1994 yılından beri Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gidemezler, yasaktır. Ama buna rağmen bakın gidemedikleri, göremedikleri bir yer uğruna kaç defa orayı uzaktan da olsa savunma adına çok büyük bir yıkıma göz gerdiler. Burada işte İslam'ın kutsallarını koruma bilinci, biz Mescid-i Aksa'nın murabıtlarıyız bilinci önemli bir şey. Ve burada bir başka şey daha var. Bir kere Gazzeliler çok çocuktur ve bu çok demografik bir savaş vardır. Çok çocuk sahibi olmak İsrail'e karşı bir direniş metodu. Dolayısıyla çok kardeş oldukları için çocuklar anne babalarına yardım ederler, kardeşler birbirine bakar, korur, sorumluluk alırlar. Dolayısıyla sorumluluk sahibi olarak yetişirler bakın. Dolayısıyla kardeşine karşı sorumluluk bilinciyle büyüyen bir çocuk aynı zamanda İslam'ın kutsallarını koruma sorumluluğunu da üstleniyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla o sorumluluk dediğimiz şey sonradan gelen bir şey değildir. O çocuklar zaten sorumluluk bilinciyle büyüdükleri için bedel ödeme pahasına kutsalı koruma bilincine de sahip oluyorlar. Ve bir başka şey, kaybedecekleri fazla bir şey yok. Mesela neden İslam dünyası bizler daha fazla seyirciyiz? Burada önemli bir şey, kaybedecek çok şeyimiz var. Mahrumiyetler altında veya bedel ödeyerek yaşamaya çok da şey değiliz, ne diyelim.
0: Alışkın değiliz.
1: Çok da istediğimiz bir şey değil ama onlar açısından böyle bir şey yok. Zaten 2005'ten itibaren havadan, karadan, denizden kuşatılarak bir adeta açık hava hapishanesinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla direnmeyip de ne yapacaklar, aynı zamanda böyle de bir şey var, ne diyelim, boyut var. Ama tabii ki yani o direniş ruhunun kırılmamasında İslam'ın etkisi çok büyük. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ama dindar olmayan insanlarda da direniş damarının olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar diğerleri kadar çok güçlü olmasa da. Dolayısıyla coğrafya direnmeyi gerektiriyor, tarih direnmeyi gerektiriyor, din anlayışı, sosyal hayat ve işgalciye boyun eğmeme, en önemli şey de işgalciye boyun eğmeme arzusu ve fikriyatı, evet, dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde o direniş ruhu nesilden nesile geçiyor.
0: Siz,
1: böyle söyleyebiliriz.
0: Çok size teşekkür ediyorum. Siz de biraz önce söylediniz, hani Gazze'lilerin durumundan bahsederken sabır etmelerinden bahsettiniz. Bu sabır ama Gazze'de pasif bir sabır değil. Çok aktif bir sabır, öyle değil mi? İşte eğitim konusunda mesela çok aktif olmaları. Mesela Aksa Tufanı sonrasında çadırların içerisinde doktora tezlerini verenleri gördük mesela. Dediğiniz gibi demografik olarak insanların nüfusunu çoğaltmaya çalışmaları, bu da yine aktif bir sabır örneği.
1: Her açıdan aslında. Yani bir de şu var, sabretmezseniz ne yapacaksınız? İsyan edersiniz, değil mi? Yani İsrail'in Gazze'lileri koyduğu konumu düşünürseniz. Dolayısıyla sabrın dünyadaki en ileri boyutuna sahipler diyebiliriz. Ve sabrın Kur'an-ı Kerim'de bir sürü yerde namaz ve sabır vurgusu çok fazladır. Kur'an-ı Kerim'den de bakın beslendikleri için Kur'an-ı Kerim'deki o sabır vurgusunun ne kadar fazla olduğunun da farkındalar. Bir başka şey, onların hayatında şöyle bir şey var. Bir kere İsrail işgali altında yaşamak hiç kolay değildir. Çünkü İsrail'in size ne zaman ne yapacağı hiç belli değildir. Tam da bu yüzden, yani Batı Şeria'da, Kudüs'te de böyle. Dolayısıyla Filistinler hayatı ertelemeden yaşamayı bir düstur edinmişlerdir. Çünkü başka türlü yaşayamazlar. Yani mesela savaş var, ben evlenmeyeyim demezler. Savaş var, ben çocuk sahibi olmayayım demezler. Veya işte savaş var, ben eğitimimi ara vereyim demezler. Çünkü İsrail zaten gündelik hayatta ne zaman ne yapacağı belli olmadığı için ve dolayısıyla her fırsatta rutinlerini sürdürmeye çalışırlar ve bu aynı zamanda bir direniştir. Bakın bu da çok önemli. Ve bir başka şey, siz eğitim dediniz, çadırlarda eğitim. Gazze'den İsrail'e karşı diğer bir önemli direnç şeyi iyi bir eğitim, yani eğitimi olabildiğince iyi bir şekilde almak. Dolayısıyla hayatlarını ertelememeye çalışıyorlar. Ve bir de bir başka şey var. Şimdi yüksek lisans doktora dediniz. Teziniz bir an evvel savunması gerekiyor. Çünkü yarın tez jürisindeki hangi hocanın hayatını kaybedeceğini de bilmiyorlar, değil mi? Dolayısıyla bir an evvel o görevlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor savaş altında bile. Dolayısıyla bu da, yani ilim de aynı zamanda cihadın bir başka versiyonudur, böyle söyleyebiliriz. Yani aynı zamanda çadırlar birer hafızlık veya Kur'an-ı Kerim mekanı oldu. Bu süreçte çok fazla insan mesela hafız oldular. Bunlar da aynı zamanda eğitimin bir parçasıdır. Yani şöyle söyleyelim, sadece bir basit demeyelim de, yani saf bir hafızlık eğitimi değil verdikleri. Aynı zamanda işte o direnç damarını nasıl elde ediyorlar derseniz, buradan işte elde ediyorlar. Dini hayatı bir sürü yönüyle öğreniyorlar. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Hani siz nasıl direndiler, nasıl dayandılar dediniz ya. İslam tarihini de biliyorlar. Peygamberler tarihini de biliyorlar. Burada bakın şey çok önemli. İslam tarihine baktıklarında kendi acılarına yönelik teselli bulabiliyorlar. Hazreti Peygamber ve sahabenin hayatıyla kendi hayatları arasında bağlantı kuruyorlar. Nedir mesela? İlk Müslümanlar Mekke döneminde 3 sene abluka altında yaşadılar, müşriklerin ablukası altında. Tıpkı Gazzelilerin 7 Ekim'den evvel 17 sene abluka altında yaşaması gibi. Şimdi bir başka şey mesela, biz buradan baktığımızda 7 Ekim yaptılar, iyi mi oldu? Bak işte çocuklar yetim kaldı veya işte anne babalar çocuklarını gömüyor vesaire diyoruz. Onlar buna nasıl bakıyorlar? Bu çok önemli bir şey. Peygamber Efendimiz de bir yetim ve öksüzdü bakın.
0: Evet.
1: Bir başka şey, Peygamber Efendimiz de oğullarını küçücük yaştayken toprağa gömdü. Bu onlar için önemli bir direnç damarı. Kahire'de bütün ailesi ölmüş, tek bir çocuğuyla hayatta kalmış bir hanım vardı. Çocuğu yaralı, iyileştikten sonra bilince, işte kendi ne diyelim şey bilincine yeniden kavuştuğunda çocuk, anne ona şunu söylüyor: Allah seni peygamberinin haliyle şereflendirdi diyor bak. Yani sen babanı kaybettin, yetim oldun artık sen. Hani bu şeyi çocukluğunu anlatırken veya kardeşlerin öldü, her şeyi yitirdin diye anlatırken söylediği şey şu: Allah seni peygamberin haliyle, peygamber efendimizin haliyle şereflendirdi diyor. Dolayısıyla bakın bu bakış açıları çok farklı. Yani bizim bakış açımız, onların bakış açıları vesaire çok farklı gerçekten. Ve İslam tarihini iyi bilmek bakın bu bakımdan çok önemli. Yani o direniş damarı, düşmanla mücadele ederken de, acılarını hafifletirken de o İslam tarihini bilmek çok önemli.
0: Çok teşekkür ederim. Biraz önce dediniz ya, İsrail'in ne zaman ne yapacağı belli olmuyor diye. Uzun zamandır savaş suçu işliyor Gazze'de, ama özellikle 7 Ekim'den beri sürekli bir savaş halinde. Gazze, Midan, Lübnan, Suriye, İran, sürekli bir savaş durumu söz konusu. İsrail'in amacı ne? Bu durumun sebebi ne olabilir?
1: Bir kere 7 Ekim İsrail açısından bir şeydi, 11 Eylül gibi bir şey. Yani İsrail'in 11 Eylül'ü 7 Ekim saldırılarıydı diyebiliriz. Bir beka tehdidi hissetti, güvenlik tehdidi hissetti. Dolayısıyla zihninde kurduğu denklem şu: artık ya Hamas ya biz olacağız. İkimiz bir arada olamayız fikri. Ve bunu bir başka şey, öyle bir bedel ödetmeliyim ki ibreti alem nesiller boyu kimse bu işte Müslüman dünyada kimse bize direnmeye kalkışamasın. Ve herkese boyun eğdirmek, yani Gazzelilerin yaşadığını göstererek, yani orada yaptığı ibret-i alem olarak göstererek İslam dünyasına boyun eğdirmek ve dünyaya boyun eğdirmek gibi bir hedef var. Başka, Batı'dan her türlü desteği aldı, diplomatik desteği aldı, silahı aldı. Yani daha önce sahip olmadığı en ileri silahlara sahip. Dolayısıyla fırsat bu fırsat. Neyin fırsatı? Büyük İsrail projesi tabii ki. Çünkü iktidardaki ideoloji revizyonist siyonizm ekolünden ve dini siyonistlerle işbirliği içerisinde bir koalisyon hükümeti içerisindeler. Dolayısıyla İsrail bunu 7 Ekim'i bir yayılma fırsatı olarak görüyor. Büyük İsrail projesinin gerçekleştirme şeyi olarak görüyor. Ne diyelim? Fırsatı olarak görüyor. Yine bu süreçte Mesih'i getirtme gibi bir hayalleri var. Bu arada sınırlar, İsrail her zaman yayılmak istemiştir 1948'den itibaren. Yani 49'daki ateşkes hattını hiç beğenmemiştir. Bunu bir Auschwitz sınırları olarak görmüş ve her sır fırsatta yayılmaya çalışmıştır. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Teopolitik, jeopolitik, ekonomi politik ve güvenlik iç içe, bunların hepsi bugünkü işgallerinin sebebi diyebiliriz. Bir başka şey, İsrail 7 Ekim'den evvel İbrahim mutabakatlarıyla yeni bir bölgesel düzen kurma iddiasındaydı. Ama 7 Ekim ile birlikte akamete uğradı ve İsrail 8 Ekim'den itibaren artık savaşla yeni bir bölgesel düzen kuracağım dedi. Ve dolayısıyla yeni bölgesel düzeni kurma hedefinde aynı zamanda. Nedir o yeni bölgesel düzen? İsrail'in merkezinde olduğu, İsrail'in hegemonyasında yeni bir Orta Doğu gibi bir hayale sahip. Direniş fikrine sahip olan, direniş araçlarını geliştiren ve İsrail'in zafiyetlerini bilen kimsenin ortada, yani hayatta kalmaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi 7 Ekim çok önemli bir operasyon da aslında. İsrail'in çok farkında değiliz, Gazze ve Gazze çevresindeki bütün askeri kışlalarına baskın yapıldı. Daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. Bu İsrail açısından kabul edilebilir değil. Bir başka şey, İran'ın mesela füze attığı bir sürü yer gerçekten İsrail'in kritik noktaları. Dolayısıyla İsrail'in zihninde şu var. Benim kritik noktalarımı bilen, zafiyetlerimi bilen hiç kimse kalmamalı ki ortada ben gelecek yıllarda güven içinde yaşayabileyim. Bir başka şey, liderin Netanyahu'nun şahsi beka derdi diyebiliriz. Çünkü 7 Ekim'le birlikte daha önce İsrail tarihine damga vurmuş 3. büyük lider olma hayalindeydi. 7 Ekim buna fena halde darbe vurdu. Savaş bittiği an hapse gireceğini biliyor. Dolayısıyla bu savaşların uzadıkça uzaması gerekiyor ki siyasette var olmaya devam etsin ve hapse girmesin. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Adeta İsrail 7 Ekim'den sonra bir savaş tiryakisine dönüştü. Bu ne demek? Sigara tiryakisini düşünün. Bir sigarayı söndürür, öbürünü yakar. İsrail de bir savaşı bitirip öbürüne başlama ihtiyacı duyuyor ki lider ayakta kalabilsin. Aynı zamanda burada bir başka şey var. 7 Ekim'den bu yana İsrail halkı o kadar kan ve intikam hırsı içerisindeki bu toplumda aynı zamanda savaş istiyor. Dolayısıyla yani Gazze'deki soykırıma da, İran savaşına da İsrail halkının %80'i destek veriyor. Geri kalan %20'lik zaten İsrail'in Filistinli vatandaşları. Dolayısıyla neredeyse Yahudilerin kahir ekseriyeti bu zihniyette, böyle diyebiliriz. Son olarak da İsrail 7 Ekim'de özgüvenini, öz saygınlığını ve caydırıcılığını yitirdi. Yenilmezlik mitini yitirdi. Bunlarsız yaşayamaz İsrail. Dolayısıyla bir soykırım yaparak ve yayılarak hem düşmanlarını boyun eğdirmek, hem düşmanlarını cezalandırmak, hem de halkına kaybettiği o özgüveni, caydırıcılığı ve dolayısıyla İsrail'de yaşama motivasyonunu sürdürtmeye çalışıyor aynı zamanda. Özetle bunları söyleyebiliriz. Bir dakika, son şunu da söyleyeyim. Tabii. Dünyada İsrail'e tam destek, yani Amerika'da İsrail'e tam destek verenler 50 yaş ve üstü insanlar. Altta gençler arasında bambaşka bir nesil doğuyor. İsrail'le ilişkileri sorgulayan bir nesil. Şimdi 5-10 yıl sonra bunlar iktidara gelecekler. Dolayısıyla Netanyahu hükümeti Amerika'da ve dünyada kendi lehine olan denge değişmeden Orta Doğu'yu değiştirerek varlığını teminat altına almaya çalışıyor aynı zamanda.
0: İsrail biraz önce biraz bahsettik aslında, yani siz biraz değindiniz ama yine de sormak istiyorum. İsrail Amerika'nın izni ve inayetiyle İran'a savaş açtı. Bu savaşın sebebi gerçekten İran'ın nükleer gücünün olması mı, yoksa savaşın altında yatan başka gizli sebepler de var mı sizin söylediklerinizin haricinde?
1: Şöyle söyleyeyim, İsrail açısından evet, bölgede hiç yani kendisi nükleer tekel olmak istiyor ve kendisinden başka hiçbir gücün nükleer güç olmasına razı değil. Daha önce 1981'de Irak'ta Osirak nükleer tesislerini bombalıyor. 2007'de Suriye'de Deir ez-Zor'da nükleer çalışmalarla ilgili yeri bombaladı. Yani bu ilk değil. Dolayısıyla evet, temel sahip İran'ın nükleer güç olmasını engellemek. Ve burada İsrail'in savunma doktrinlerinden bir tanesi niteliksel üstünlük. Yani Amerika ile paylaştığı bir şey. Bu nedir? Silah sistemleri bölgedeki bütün devletlerden daha üstün olması gerekir. Bölgede hiçbir, veya şöyle söyleyelim, bölgedeki hiçbir devletin İsrail'den daha üstün veya eşit aynı zamanda silah sistemlerine sahip olmaması gerekir. Ve bu yüzden, yani bu ne demek? Aynı zamanda İran'ın balistik füzeleri, değil mi? Bu füzeleri hem 2025'teki hem bu savaşta 2026'dakinde kullandı. Dolayısıyla İsrail'e vurma kapasitesine sahip güçlü silah sistemlerine hiçbir ülke sahip olmamalı bölgede, bu şekilde bakıyor. Bir başka şey, az evvel dedim ki İsrail bölgede yeni bir düzen kurmaya çalışıyor demiştim. Ve bölgenin hegemonu olmaya hedefinde. Peki İsrail'in etine budine diyebiliriz. Küçücük bir ülke bunu nasıl gerçekleştirebilir? Bunu gerçekleştirme imkan ihtimali yok. Ve gerçekten bir beka tehdidi altında hissediyor kendini. Ve bu şartlar altında geçmişte silahlı örgütleri yok etme hedefindeydi. Bu silahlı örgütler de İran'ın silah veya maddi desteğini alan örgütlerdi. 7 Ekim'den sonra artık İsrail ahtapotun bacaklarıyla uğraşmak yerine ahtapotun başını yok etmek politikasına geçti. Ve dolayısıyla İran'a saldırısı da bu şekilde aslında. Yani hedef İran'a saldırma hedeflerinden bir tanesi işte. Eğer ahtapotun başı, yani İran'ı yok edersem bölgedeki müzahir silahlı gruplar da otomatikman ortadan kalkacaktır diye düşünüyor. Ve tabii ki İran'daki rejimi değiştirmeyi kesinlikle istiyor. Şah'ın oğlunu başa getirmeyi kesinlikle istiyor. Ve zaten Şah'ın oğlunu da havaya sokmuş durumda. Çünkü Şah rejimi İran'la müttefikti geçmişte. Tıpkı babası gibi onun da müttefik olacağına inanıyor. Dolayısıyla İran rejimini değiştirmek, bölgesel

0: küçük bir teknik aksaklık oldu ve tekrar sizdeyiz hocam.
1: Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. İsrail'in yeni bir bölgesel düzen kurup orada hegemon olabilmesi için büyük devletlerin de parçalanması gerekiyor. Çünkü İsrail bahsettiğim bir küçük bir ülke, bu haliyle bölgede hegemon olma imkanı yok. Dolayısıyla aslında Şah'ın oğlunu başa getirmek istiyor ama İran'ın da bir ve bütün mevcut haliyle olsun da istemiyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani İsrail'in bunu, yani bunlar temel sahipler diyebiliriz. Evet, gerçekten nükleer olsun istemiyor. Silah sistemlerini saf dışı bırakmak istiyor. Bunu bir tehdit olarak görüyor. Sadece silah sistemlerini değil, İran'ın İsrail'e karşı veya bölgede kullandığı asimetrik güç unsurlarını da ortadan kaldırmaya çalışıyor. İran'ı yok ederek ve İran'ı kendine müttefik etmek istiyor. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki bu mevcut savaş hali, İran-İsrail savaşı Orta Doğu haritasının yeniden çizilmesine sebep olabilir mi?
1: Bir kere şöyle söyleyelim. İsrail ekonomik, askeri ve demografik bakımdan böyle bir güce sahip değil. Ama tam da bu güç zafiyetini neyle telafi ediyor? Amerika'yı ikna ederek. Dolayısıyla Amerika ile birlikte ve bu arada az evvel söylediğim

0: söylemiştim. Gelecek başkanlar bu kadar İsrail destekçisi olmayacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla fırsat bu fırsat. Bölgeyi yeniden gerçekten dizayn etmek istiyorlar Amerika ile birlikte. Şimdi 7 Ekim'le birlikte Avrupa'nın 100 yıl evvel kurduğu İngiltere, Fransa eliyle kurulan Sykes-Picot düzenini yıkıp Amerika, İsrail el ele vererek yeni bir düzeni gerçekten kurmak hedefindeler. Ama öte yandan şunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet, düzeni yıkıyorlar, bakın buna hiçbir şüphe yok. Ama yenisini kurabilirler mi? Hayır. Yenisini kurabilecek güce sahip değiller. Dolayısıyla evet, bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışıyorlar. Ama hedeflerine ulaşacaklarını düşünenlerden değilim. Ama bölgede kalıcı bir istikrarsızlık bırakacakları da aşikar. Öte yandan kısa vadede İsrail her yeri yakıp yıkarak, işgal altında topraklarını genişleterek hedeflerine ulaştığını zannedebilir. Orta ama özellikle uzun vadede bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir durumda aslında İsrail 7 Ekim'le birlikte. Ya genişleyecek ya çökecek. Dolayısıyla bölgede İsrail yayılmaya, haritayı yeniden çizmeye, hegemon olmaya çalışırken çöktüğünü de görebiliriz. Her ne kadar o kadar kolay bir süreç olmasa da.
1: 2027'yi evet. Biz dört gözle bekliyoruz Şeyh Ahmet Yasin'in söyleyişiyle. Evet, biz İran-İsrail Savaşı'ndan bahsediyoruz ama aslında İran bizim kapı komşumuz. Ve İsrail Savaşı Türkiye'yi de çekmek istiyor. Sizce bununla alakalı önümüzdeki günlerde biz de savaşa girer miyiz? Türkiye'yi neler bekliyor?
0: Şöyle bir kere az evvel söyledim, o hegemon olmak istiyor dedik. Önünde iki büyük engel var. Birincisi yani kurumsal yapıları, askeri güçleri ve ne diyelim tarihsel müktesebatları itibariyle Türkiye ve İran bölgenin en önemli devletleri. Şimdi İran'dan sonra tabii ki sıra Türkiye'ye gelecek. Çünkü biz de malumunuz silah sistemlerimizi artık bağımsızlaştırmaya çalışıyoruz. Bu İsrail için gerçekten bir tehdit. Daha önce Batı'nın güdümündeydi silah sistemlerimiz ve ordumuz. Dolayısıyla Batı kontrol altında olduğu için bir tehdit olarak algılanmıyordu. Şimdi ama biz İsrail'in İran'a yaptığı gibi bize saldıracağını düşünmüyorum. Yani fiziki doğrudan savaş olacağını düşünmüyorum. Ama savaş dışındaki diğer her türlü yöntemi deneyecektir. Mesela nedir? Ülkemizde suikastlar düzenlerler, kritik kişilere düzenleyebilir. Sabotaj eylemleri yapabilir. Özellikle işte askeri şeylerimize, ne diyelim, askeri sektöre yönelik sabotaj eylemleri
1: geçenlerde de olmuştu zaten bu tarz bir eylem.
0: Evet. Bir başka şey siber saldırılar. Ekonomik kriz çıkartmak tabii ki. Toplumsal kriz çıkartmak. Ama bir başka şey, yani İran'la aramızda iki büyük fark var. Bir kere birincisi İran 79 devriminden sonra Batı'ya kafa tuttuğu için Batılı şirket ve Batı da İran'a ambargo uyguladığı için aynı zamanda, yani bu bir mecburiyet, şey, dışarıdan da gelen bir şey. Batı'nın tüketim kapitalist sistemin malları İran piyasasında değildi. Şimdi bizim piyasamızda bütün o mallar var. Şimdi o yüzden ben İran tarzı bir şey olacağını da düşünmüyorum. Neden? Çünkü bizim halkımız işte tüketim kültürü içinde onların ürettiği malları tüketmeye devam ediyor. Dolayısıyla savaş açarak neden böyle bir pazarı kaybetsin? Yani İran aramızdaki en önemli farklardan biri bu. İkincisi, İran'da sistem dışı muhalefet, yani siyasetin içinde değildir. Veya daha doğrusu muhalefet de kontrollüdür. Türkiye'de ise her türlü muhalif hareket var. Dolayısıyla seçimler arifesinde yönetim değişikliği için İsrail kesinlikle uğraşacaktır. Yani şöyle düşünün. Bize ne Orta Doğu bataklığından, bize ne Arap coğrafyasından, biz Batı'ya yüzümüzü döndük diyen bir iktidar kurabilirse ve o iktidar Irak'tan, Suriye'den çekilirse İsrail için bir tehdit olmaktan otomatikman çıkacak. Yani Orta Doğu üzerinde iddiası olmayan bir yönetimi tercih edecektir. Ha, bunu başaramadığı takdirde işte ondan sonra daha farklı mücadeleler içine girebiliriz. Bir başka şey, evet, çok farkında belki değiliz. Biz Sudan'dan Somali'ye, Suriye'ye kadar bir sürü coğrafyada ve ülkede İsrail'le mücadele içindeyiz zaten. Hatta o bölgelerde birer vekalet farklı grupları destekliyoruz, birbirine zıt grupları destekliyoruz ve vekalet savaşların içindeyiz İsrail'e karşı. Suriye üzerinden İsrail'e artık sınır komşusuyuz ve Suriye üzerinden İsrail'e ciddi bir mücadele içindeyiz. Tam da bu yüzden İsrail bize karşı gücü yetmeyeceği için Batı'yı da İran bir başka şey bizim ekonomimiz Batı ekonomileriyle iç içe, küreselleşmenin etkisi malumunuz. En önemli ticaret partnerlerimiz Avrupa ülkeleriyle çok ticari ilişkilerimiz var. Dolayısıyla onlar riske atmak istemeyeceklerdir. Biz de savaşa girmek istemeyeceklerdir. Tam da bu yüzden İsrail ne yapacak? Türkiye karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışacak. Yani Türkiye'ye düşman veya Türkiye'yle hesaplaşma içinde olan ülkelerle bir eksen kurarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışacak. Bunun için de Yunanistan'dan tutun Kıbrıs'a, belki ileride Hindistan'a kadar çeşitli ülkeleri bu eksenin içine sokabilir. Dolayısıyla bizi izole etmeye ve etrafımızdan kuşatmaya çalışacaktır İsrail.
1: İsrail bildiğimiz İsrail aslında yani.
0: Öyle. Yani mücadeleyi fiziki savaş olarak düşünmeyelim. Diğer ayaklar da diğer ayaklarla bizi gerçekten yıpratabilir durumda. Tabii ki biz de onu yıpratabilir durumdayız. Hepsi bir arada. Yani şöyle söyleyeyim, önümüzdeki yıllar İsrail'le mücadeleyle geçecek. Başka bir şansımız yok.
1: Rabbim muzafferiyet nasip etsin inşallah. Amin. Şimdi İran-İsrail Savaşı'nı konuşuyoruz ama bu arada biz başta Gazze'yi de konuştuk ama şu sıralar Gazze pek konuşulmuyor. Bu savaş Gazze'yi gölgede bırakmış olabilir mi?
0: Aslında bu savaş gölgede bırakmadı. Tabii ki gölgede bıraktı ama gölgede bırakan asıl unsur Trump'ın sözde ateşkes ve barış planıdır. Ateşkes gerçekleştiği andan itibaren Türk halkının ve dünyanın Gazze'ye ilgisi azaldı. Hatta öyle ki bizim kitap satışlarımız bile düştü. Yani Haziran ayında geçen sene Gazze'yle ilgili kitabım çıkmıştı. Her ay yeni bir baskı yapıyordu. Ekim'de ateşkesten sonra bir anda satışlar durdu. Bu çok ilginç bir şey aslında. Dolayısıyla yani Gazze'ye ilgiyi bitiren İran değil. İran'dan evvel zaten toplum olarak artık o fiziki savaş olmadığı için ve gerçekten bir ateşkes olduğunu zannettiğimiz için sahadaki savaşın çok boyutlu bir şekilde farklı araçlarla sürdüğünün farkında olmadığımız için bizim ilgimiz Ekim ayında kesildi aslında geçen sene.
1: Evet, bir eksen kayması oldu gerçekten. Hocam 28 Şubat sonrasında gelelim ki bizim iki gözümüzün çiçeği Mescid-i Aksa'ya 40 gün kapalı kaldı 28 Şubat'tan sonra. 41. gün açıldı ama bu açılış İslam aleminin gösterdiği tepki sebebiyle olmadı yani. İşgalciler buna karar verdiler. Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yla ilgili planları ne olabilir?
0: Bir kere ben hala açıldığını düşünmüyorum. İran'da savaş sırasında şeyi düşünüyordum. Hani İran bir füze atmış gibi yaparak Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırabilirler, vurabilirler diyordum. Yani İsrail atıp İran'a suç atarak. Hı hı. Bu gerçekleşmedi ama şunu yaptılar. 40 gün boyunca evet kapatıldı. Açıldığında yeni düzenlemelerle açtılar. Evet. Artık Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet süreleri arttı. Ve bu arada yani şöyle söyleyelim, sabah 6.30 her gün sabah 6.30 11.30 arası ve öğleden sonra 13.30 15 arası Yahudilerin ibadet saati. Cuma ve cumartesi günleri hariç. Ve bu şunu görüyoruz, 2008'de ilk defa 3 saatliğine bu hak tanınmıştı. Giderek artıyor. Geldiğimiz aşama 6.30 saat Yahudilere Mescid-i Aksa avlusunda ibadet hakkının tanınması oldu. Bir başka yani şunu görüyoruz, zamansal ve mekansal olarak Mescid-i Aksa'yı bölme hedefi zaten yıllardır var. Yani zamansal olarak az evvel bahsettiğim şekilde bölünme var. Mekansal olarak da İsrail hedefi şu, kapalı mekanlar yani cami olarak kullanılan mekanlar hariç avluyu Yahudilerin daimi ibadetini açmayı düşünüyor.
1: Sayfiye olarak söylüyor belediye burayı zaten. Efendim? Belediye Mescid-i Aksa'nın açık alanlarını kapalı alanlar ibadetgah, açık alanlar sayfiye alanı diye gösteriyor yani.
0: Artık yani Yahudilerin istediği her an girebileceği şekilde bir düzenleme yapmaya çalışıyor. Şu an onun üzerinde uğraşıyorlar. Dolayısıyla biz yani Mescid-i Aksa'ya gittiğimizde artık ziyaretlerimizde her an Yahudileri görebiliriz avlusunda. Ve tabii ki geçmişten beri orada Babur Rahme mescidini sinagoga çevirme hayalleri var. Hala bu hayal bitmiş değil. Dolayısıyla bu arada ibadet şekillerini de artık artırıyorlar. Yani geçmişte sadece ibadet yapmaları yasaktı, sadece geziyorlardı. Son işte Müslümanlar açılmadan evvel Yahudilere açıldı bu arada Mescid-i Aksa. Artık tam secde yapıyorlar. Kitlesel olarak tam secde yapmaya başladılar. Bir parantez açalım. Yahudilerin tapınakları yıkıldıktan sonra secde yapmayı, ibadetini bırakmışlardı. Yeniden secdenin yapılır hale gelmesi için tapınağın yeniden inşa edilmesi şartı vardı. Ve dolayısıyla şu an tapınakların yeniden inşa edilmediği halde Mescid-i Aksa'da tam secde ibadetini kitlesel olarak artık yapıyorlar. Daha önce bireysel olarak yapmaya başlamışlardı. Şimdi artık toplu olarak bunu yapıyorlar. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı bu şekilde Yahudilerin kullanımına her an açma gibi bir hedefleri var. Bu konuda bir yasa tasarısı da mecliste diyebiliriz.
1: Evet, boğazımızdaki düğümlerin sayısını biraz daha artıralım hocam.
0: Son olarak şunu da söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Tıpkı şeyde bu 7 Ekim'den sonra hatta geçen sene yakın zamanda daha doğrusu El Halil'deki Hazreti İbrahim Camii'nin yönetimini Filistinlerin yönetimindeydi. O İslami Vakfın rolünü iptal ettiler. Artık tamamen Yahudilerin kontrolünde.
1: İşgal Belediyesi'ne devretmişler.
0: İdari olarak. Aynısı Mescid-i Aksa'nın da İslami Vakfı ortadan kaldırarak tamamen Yahudilerin idari kontrolünde olması gibi bir hedef de var. Şu an aynı zamanda onu yapma aşamasındalar.
1: Allah fırsat vermesin diyelim. Yayın başından beri birçok defa içimden geçirdim siz konuşurken de. Dediğim gibi boğazımızdaki düğümlere bir yenisini daha ekleyelim. Filistinli esirlerin idam kararları. Bunu konuşalım biraz da istiyorum. Yasa onaylandı mecliste fakat İsrail Yüksek Mahkemesi'nden henüz geçmedi. Sizce mahkeme kararı onaylar mı?
0: Onaylamaması önünde bir engel var mı?
1: Yok.
0: Her şey artık geçiyor. Yani onaylamasa bile yeniden bu konuyu gündeme getireceklerdir. Dolayısıyla İsrail böyle bir çekincesi artık kalmadı. İstediğini yapabilirim zihniyetinde. Bu arada İsrail'in yönetim kadroları da değişiyor. Yüksek mahkemedeki ekipler, İsrail ordusu, polis teşkilatı, istihbarat teşkilatında dini siyonist veya revizyonist siyonistlerin ağırlığı artık çok daha fazla artmış durumda. Dolayısıyla o eski ekip aman dışarısı ne der, aman batı ne der, tepki olmasın veya hukuk diyen ekip tasfiye ediliyor zaten. Aynı zamanda İsrail'in iç siyasetinde bir tasfiye süreci var 7 Ekim'den bu yana. Şimdi şeye gelelim. İdamla birlikte ayağa kalkmaya başladı dünya. Ama bu bana çok düşündürücü geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten 7 Ekim'den sonra İsrail hapishaneleri korkunç hale gelmişti. Ve Gazzeliler ve Filistinliler diğerleri hapishanelerde her gün ölüp ölüp diriliyorlardı. Ölümden beter işkenceler, tacizler, tecavüzler yaşıyor bu insanlar. Ve işkenceler, taciz, tecavüzden hayatını Filistinliler kaybediyorlar. Ve o kadar yani şimdi Suriye'deki Sednaya'nın bir benzeri artık bütün İsrail hapishaneleri. Bakın bunlar yaşanırken ses verilmedi. Yeterince ses çıkmadı. İdam kararı çıkınca ayağa kalkıyoruz. Tıpkı ne gibi? Zaten bu arada ayağa kalkmalıyız zaten. Ama ortada bir problem olduğunu da anlatmak istiyorum. Gazze'de İsrail korkunç bombardımanlarıyla kitlesel olarak Filistinliler katledilirken dünya sesi çıkarmıyor. Açlıktan Gazze'ler ölmeye başladığında vicdanlar harekete geçti. Bunların hepsi birer çok ilginç şeyler. Yani açlıktan ölüm olunca biz harekete geçiyoruz, bombardımanda susuyoruz. Hapishanelerde insanlar korkunç işkencelerle hayatını kaybederken ve tecavüzlerle bütün onurları yitirtilirken bu insanlara yeterince ses çıkarmıyoruz. İdam olunca bir anda silkeleniyoruz. Dolayısıyla aslında bizim çok daha evvel mahkumlara karşı harekete geçmemiz gerekiyordu. Eğer ki harekete geçmiş olsaydık idam kararını alma cüreti gösteremezlerdi. Böyle yani dolayısıyla gerçekten son aşamaya gelmeden harekete geçememe gibi bir probleme sahip dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu. Bu idam aşamasına geldiyse işler burada gerçekten bizim de görevlerimizi, sorumluluklarımızı vakti zamanında yapmamanın etkisi var maalesef.
1: Evet, tam görev ve sorumluluk demişken hocam, biz her konumuza aynı şeyi sormak istiyoruz. Çünkü bu sorulara verilecek cevaplara bizim çok ihtiyacımız var. Bireysel olarak, devletler nezdinde olanlar falan bunları konuşmuyorum. Biz bireysel olarak, ben Handan olarak mesela Gazze ve Kudüs meselesinde ne yapmalıyım, ne yapabilirim?
0: Hep aynı şeyleri söylüyorum. İslam'ın ilk emrine dönmek gerektiğini söylüyorum. Nedir İslam'ın ilk emri? Oku. Bakın biz daha yani hem dostumuz, dostlarımızı da düşmanlarımızı da tanımıyoruz. Filistin'e dair bilinç sahibi olduğumuzu sanıyoruz ama bilgimiz yok. Bizim bu kadar atıl kalmamızın, seyirci kalmamızın en önemli sebebi sahayı gerçekten bilmemek. Dolayısıyla en önce yapmamız gereken şey bilmektir bakın. Neden İslam'ın ilk emri oku? Okumadan bir iman sahibi, bir dava sahibi, bir din sahibi olamayız bakın. Dolayısıyla okumak, araştırmak, öğrenmek. Ve hala 2,5 sene geçti. Bakın ülkemizde hala 7 Ekim neden yaşandı bilmeyen bir sürü insanımız var. Bu çok üzücü bir şey. Eğer ki 7 Ekim'in gerçekten neden yapıldığını bilseydik, daha farklı, daha fazla, daha aktif olabilirdik. Bir başka şey, bizde süreklilik içinde iş yapma becerimiz yok. Neden? Yani bir olay olduğunda çok hızlı organize oluyoruz. Bu önemli bir şey, önemli, güzel bir karakterimiz. Ama hızlı bir şekilde parlıyoruz ve hızlı bir şekilde sönüyoruz. İsrail'le mücadele, Siyonizm'le mücadele süreklilik içinde uzun yıllar mücadeleyi gerektiren bir şeydir. Eğer ki biz bu özelliklerle, bu kabiliyetle kendimizi yeniden teçhiz etmezsek İsrail'le mücadelede başarılı olamayız. Bir başka şey, bir kere bizim yani Gazze, evet çok acı şeyler yaşanıyor. Ama Gazze üzerinden ilahi bir sürü ihtar içerisindeyiz. Allah bize Gazze üzerinden kendinize gelin diyor aslında bir bakıma. Neden? Biz hepimiz mesela malumunuz Gazze'yi yeniden inşadan bahsediliyor. Aslında aynı zamanda bizim Gazze ile yeniden inşa olmamız gerekiyor. Gazzelilerin bize mevcut hayat tarzlarımız gerçekten yanlış, alışkanlıklarımız gerçekten yanlış. Mevcut hayat tarzımızla Siyonizme karşı zafer kazanamayız. Çünkü biz bir sürü bakımdan bağımlıyız. Yani nedir? Mesela fikri bağımlılık, tüketim alışkanlığı anlamında bağımlılık, onların ürettiği teknolojilere vesaireye bağımlılık. Tabii ki artık o bağımlılıktan uzaklaşma gibi şeylerimiz var. Silah sistemlerimiz artık bağımlı değil vesaire. Bunlar çok önemli şeyler. Ama daha fazla bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Bu süreçte Gazze bize doğruyla yanlışı ve başka bir sürü şeyi gösteren ilahi bir okul aslında. Dolayısıyla Gazze'yi iyi öğrenmemiz ve Gazze'de hayatımızı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Son olarak dua tabii ki çok önemli. Dua Müslümanın en büyük silahı ama dua dediğimiz şey pasif şekilde olmamalı. Ve burada bir parantez açalım. Bizde şöyle bir şey var. Dua ederek Gazze'nin tek başına düzeleceğini zannediyoruz. Halbuki Allah yeryüzünün ıslah görevini kullarına vermiştir. Bakın biz yeryüzünde neden varız sorusunun cevabının farkında değiliz. Dolayısıyla Allah yeryüzünün ıslah görevini bize veriyor. Biz sadece dua ederek veya Kur'an okuyarak Allah'a bir bakıma gel sen müdahale et, Yahudileri ortadan kaldır vesaire diyoruz. Halbuki dediğim gibi yeryüzünde varlık sebebimiz yeryüzünü ıslah etmektir. Yeryüzünde varlık sebebimiz bizler Allah'ın yeryüzündeki halifesiyiz. biz Allah'ın bize verdiği misyon bu. Peki gerçekten biz o misyona sahip miyiz? Bakın bunlar çok önemli şeyler. Ve burada sorumluluk

0: istifadeli bir yayın oldu. Bir gün sizi stüdyoda da konuk etmeyi çok isterim. İnşallah canlı İnşallah. Canlı dinlesin dinleyicilerimiz.
1: İnşallah.
0: Evet sevgili dinleyenler, bu haftada Kalk Kulüse Gidelim'in canlı yayın konuğu sizin de yakından tanıdığınız sayın yazar ve Orta Doğu uzmanı Zahide Tuğba Kor hanımefendiydi. Yayınımızda Filistin meselesini, içinde bulunduğumuz zamanları ve yaşadığımız dönemi en doğru yorumlayacak uzmanları konuk etmeye devam edeceğiz. Beytülmaktis'ten haberdar olmak için yayınlarımızı takip etmeye devam edin. Efendim, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
13: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için...

0: için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
1: Avrupa'da eğitimde Janmone.
0: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Ya Kuddüs.
5: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.

Bismillahirrahmanirrahim.

Hoşçakalın.

Fahre!

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

Bismillahirrahmanirrahim.

إن هو إلا ذكر

0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, şeytanın üzerimizdeki kötülük emellerinden söz edecek olsak, aklımıza büyük haramlar, Allah'a isyan olan konular hep gelir. Şeytan bizi nasıl aldatır, bizi nasıl tuzağa düşürür şeklindeki bir soruyu cevaplandırırken, içki içittirerek, zina yaptırarak gibi cevaplar veririz. Şüphesiz bu doğru. İçki, kumar, bunlar şeytanın silahlarındandır. Ama ortada bir hakikat var. Şeytan içkiyi, silahı, zinayı, kumarı kullandığı gibi herkesin ayağına göre model ayakkabıları da vardır. Bazen Allah korkusundan sabahlara kadar ağlatarak da tuzağa düşürür. Çok nafile namaz kıldırarak da tuzağa düşürdüğü olmuştur, olur da. Sabaha kadar Kadir Gecesi namazı diye seni namaz kıldırttırıp, sabah namazını camiye gitmeni engelledi mi, kazanan şeytan olmuştur. Allah yolunda infak edeceğim, çok hayır yapacağım diye seni coşturur, çocuğuna harçlık vermeyi ihmal ettirir, çocuğu hırsız yetiştirir, bir kişi o kazanmış olur. Sen hayrınla ne yaptığını anlayamazsın. Şeytanın her ayağa göre ayakkabısı, her kafaya göre külahı vardır. Bu nedenle şeytanla mücadele etmek, sadece alkolü önlemek, zinaya karşı tedbir almak değildir. Şeytanın silahlarını da iyi bilmek, iyi öğrenmek gerekir. Bu silahlarından, en müessir silahlarından biri arkadaşlar, şeytanın mümini umutsuz hale getirmesidir. Mesela günahlarını abartarak gözünde, Allah-u Teala'nın affını unutturarak, güya tevazu kalıbına sokup, sen kim? Cennete girmek kim? Bu halinle mi? Diye tevazu oyunuyla Müslümanı cennetten uzaklaştırabilir. Mesela en basit taktiklerinden biri olarak ashab-ı kiramın pozisyonunu, Allah'a yakınlıklarını, amellerini abartıp onlara bakıldığında senin cehennemde bile yerin yok. Bırak cennete girmeyi, cehennemde bile yer kalmaz sana diye güya ashab-ı kiramla müminin bulunduğu pozisyonu kıyas ederek mümini amel yapmaktan ve imanına güvenmekten alıkoyar. Neticede kazanan o olur. Halbuki mümin, işin doğrusu nasıl? Mümin ashab-ı kirama bakar, belki sahabi olamam ama bu zamanın Ebu Bekir'i de ben olurum diye düşünür. Nasıl en fakir insan da günün birinde büyük bir zengin olmayı hayal ederek yaşar? İman da böyledir. Evet değilim. Ebu Bekir değilim. Ebu Bekir'in saçı tırnağı da değilim şüphesiz. Ama olmama engel yok. Ben de gayret ederim diye düşünmelidir mümin. Umutsuzluk, Allah-u Teala'nın cennetine girmeye kendini uygun görmemek görememek şeytan tuzağıdır. Ve bu tuzağını şeytan en müessir silahlarından biri olarak herkese kullanır. Hani sohbetler esnasında biz kim, namaz kabul olması kim şeklinde düşünürüz ya, hani bizim tuttuğumuz oruçta kabul olacağı yok ama hani bir tutalım deriz ya, ya benim paramla mı Müslümanlar kurtulacak, fitre, kaç para ki fitre diye düşünüyoruz ya, bunlar Allah'ın rızasına uygun düşünceler değil. Bir avuç buğday ne kadar ederse etsin, hatta yarım avuç buğday bile Allah'ın rızasını kazanmaya, cennetini girmeye uygun bir ameldir. Kardeşim, eğer cennet Allah'ınsa, cenneti vaat eden Allah'sa, bir kere Subhanallahil Azim ve bihamdihi diyene yerle gök arası kadar yer söz veriyor Allah. Bu bir kelimedir, bir cümledir. Bunu çabucak söyledim. Bunlar benim hesap etmem gereken şeyler değil. Vaat ediyor Allah. Aza çok veriyor, onun bileceği iş. Biz şu şekilde iman ederiz. Rabbim bana ne emrettiyse ben onu yaparım. Onun kaç para ettiğine karışmam ben. Muhasebe Allah'ın işidir. Mantık olarak da şeytanın bu tuzağı oldukça mantıksız bir yapıdır. Şimdi mümin sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ebedi cehennemden kurtulacağına inanır. Başka türlü iman etmiş olmaz zaten. Bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kaç sayfalık kitaptır? Bir cümle bu. Bir satırdan daha az bir cümle. Bunu söylemenin bedeli sonsuz cehennemden kurtulmak oluyor da, mesela yatmadan önce gece Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak yatana Allah cennet vaat ediyorsa, ki Bakara suresinin son iki ayeti 20 kelime-i tevhid yapacak kadar uzun, Allah Teala ona sadece Bakara suresinin son iki ayetine böyle büyük bir sevap, cennet sevabı vaat etmekle mantık olarak bakıldığında bile ters bir iş yapmış olmuyor. Kelime-i tevhid bir cümledir. Onunla cennette ebedi kalacağına inanıyorsun. İki rekat işrak namazı kıldığında sabahleyin sana Allah bir umre, bir hac sevabı vaat ediyorsa, mesela annenin babanın yüzüne tebessüm ettiğinde, elini öpüp dualarını aldığında senin günahlarını affedeceğim diyorsa, mesela sabah namazından sonra yerinden kıpırdamadan 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dediğin zaman sana şu kadar sevap vereceğim diyorsa, peygamberi onun lisanından konuşuyorsa, bunu niye abartı göreceğim ki ben? Kurban bayramında kes bir koç, dolabına koy, ye, afiyet olsun, ben senin günahlarını affedeyim diyorsa Allah, biz bunda abartı göremeyiz. Benim bir kurbanımla cennete girilmez diye düşünemeyiz. İşte burada şeytanın işlevi devreye giriyor. Bir kurbanla Allah senin 30 senelik, 40 senelik günahlarını affedeceğine söz veriyor. Ama sen kurban kesmeye giderken ütülü pantolonunu bile çıkarmıyorsun. Eziyete girmek istemiyorsun. Sadece uzaktan seyrediyorsun. Zaten onu bir gelenek düzeyinde görüyorsun sen. Benim günahlarımın affolacağı müthiş bir iş bu. Bir kurban kesmek ama hac gibi bir şey, Ramazan gibi bir şey, Kur'an hatmetmek gibi bir şey diye düşünmüyorsun. Aslında senin 30 senelik günahlarını temizlemeye müsait bir iş iken o, senin gözünde düşük olduğu için melekler ona o işi yaptırtmıyorlar. Kurban kesiliyor, koç boğazlanmış oluyor, senin günahların yerinde duruyor. Sen böyle bir istekte bulunmuyorsun Allah'tan zaten. Bütün ibadetler için geçerli bu. Bir Müslüman başka bir Müslümana iyilik yaptığında o Müslüman teşekkür ederim, çok mutlu oldum, günün birinde biz de size iyilik yapacağız gibi bir sürü edebiyat yerine Allah sizden razı olsun kardeşim dese, ya sen Allah razı olsun dedin diye mi Allah benden razı olacak mantığıyla baktığın için sen, belki bir mümin kardeşinin sana yapacağı o dua sayesinde kim bilir ne kadar günahından kurtulup cennette ne kadar makamlara yükseleceğin halde sırf bakış tarzı yüzünden onu kaybetmiş oluyorsun. Bu işte şeytanın içki kadar, kumar kadar, zina kadar, namazı terk ettirmek kadar güçlü bir silahıdır. Elindeki nimeti, elindeki rahmeti, sana sunulmuş bu lütfu kıymetsiz hale getirmek şeytanın en önemli silahlarından birisidir. Basit görmek. Bir ayetel kürsi'yi namazdan sonra oku diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne buyuruyor? Herhangi bir Müslüman namazdan sonra, farz namazdan sonra ayetel kürsi'yi okumayı adet haline getirirdi. Farz namazı kıldı mı ayetel kürsi'yi okursa onun cennete girmesinin tek engeli yaşıyor olmasıdır buyuruyor. Ya bir ayetel kürsi'yle mi? Ya sana ne kardeşim? Veya yarım ayetel kürsi. Yani cennetin çimento fiyatları, demir fiyatları, inşaat maliyeti var mı ki Allah Teala bir ayetel kürsi bunu yapmaz diyecek sana. Hep müteahhit kafasıyla, hep demir çimento kafasıyla mı düşüneceğiz bunları biz? Veriyor. Veriyor kardeşim. Ya söz veren peygamberi aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? 40 gün İftidah tekbirini kaçırmadan cemaate katılana cennet sözüm olsun buyuruyor. 40 gün ya. 40 çarpı 5 vakit ama iftidah tekbirini imamla beraber alacaksın. Sonra kılmazsan zaten senin yatırımın heba olacak. Ama 40 gün bu ciddiyeti gösterdin mi sen? 40 günden sonra bir gün iftidah tekbirini kaçırdın, öbür gün yetişemedin. Bunlara bakmıyor bir daha Allah Teala. 40 gün şu kampa 40 gün bir gir görsün Allah Teala. Bu kadar büyük şey vaat edilir mi? Tekrar başa dönelim. Nasıl la ilahe illallah deyince cennete inanmıştık? O daha büyük bir vaat değil mi? Allah Teala buyurdu mu ki ele bir 10 sene baraj imtihanı. Bu la ilahe illallah ciddi mi bakalım? 10 sene sonraki yatırıma göre sizi de cennete alırız buyurdu mu hiç? Bir barajı var mı bunun? Bir geçilmesi gereken bir merhale var mı? 50 sene putlara tapınıp şirk üzere yaşayan binbir melanet işleyen insanlar sadece bir kere la ilahe illallah dedikleri için hurilerle baş başa kalmadılar mı cennette? Allahu Teala'nın hangi vaadi basit ki? Bugün şu gerçeği anlamamız lazım kardeşler. Allah'ın bütün vaatleri ciddidir. Asla kandırmak için, seçim kazanmak için yapılmış vaatler gibi değildir. Ciddidir. Eğer bir kelime için cennet vaat ediyorsa o öyledir. Mesele veya sorun Allah-u Teala'nın vaadinin gerçek olup olmamasında değil, bizim o samimiyetle ona sarılıp sarılmamamızdadır. Eğer Allah Kâbesini bir defa tavaf edene bir sevap vaat ediyorsa o %100 doğrudur. Yapanın yapmadaki kalitesi ve teslimiyeti çok önemli. Kardeşler, bu anlattığımız hakikatin özeti şudur. İmanımız çok büyük bir yatırım bizim. Ama çok büyük bir yatırım. İman yatırım demektir. Mümin her adımı cennet demek olan insandır. Mümin ağzından çıkan her şey cennet olan insandır. Müminin bakışları bile cennet demektir. Müminin kulağı cennet sesi duyar. Müminin eli cennet tutar. Allah böyle, rahmeti böyle. Biz bu rahmetin bu kadar içindeyiz. %100 rahmetin içindeyiz biz. Biz iş yaparken, Allah rızası için iş yaparken, dünyevi işlerimizi dahi yaparken, çoluk

çocuğumuza oyuncak alırken, çocuklarımızla oturup oynarken, eşlerimizle oturup muhabbet ederken, eşlerimizle yatak odasında en tabii ihtiyaçlarımızı karşılarken bile Allah'ın rahmetinin içindeyiz. Kenarında, sağında, solunda değil, içindeyiz. Rahmetle %100 iç içeyiz biz. Tek sorunumuz o rahmete tutunan elimizdir. Rahmete ciddiyetle, mağfirete ciddiyetle sarılıp sarılmadığımızdır. Bir mümin olarak biz Allah-u Teala'nın rahmetine, bizi mağfiret edeceğine, her sözümüze, her duyduğumuza, her tuttuğumuza, her adımımıza cennet vaat edeceğine iman ettik bir defa. Kardeşim, Allah-u Teala söz veriyor. Verirken bir masrafı yok ki sen bunun masraflarını karşılayamadın desin. Yıllar sonra cennette fiyat artışı yok ki biz onları vaat ettiğimiz zamanki fiyatlar değişti, şimdi maliyet yükseldi desin. Kooperatif mi zannettin sen, ikide bir zam yapacak? Allah bu. Sadece ol demekle her şeyi yaratıyor. Bütün kullarına yerler gökler kadar cennet verse, bütün kulları iman etse, hiç kafir kulu olmasa, hepsine 100'er defa cennet verse Allah'ın mülkünde ne zarar var? Ne eksilme var? Bütün kulları secdeye kapansa, o secdenin karşılığı olarak herkese arşın gölgesini verse, bir karışını dolduramayız ki arşın. İman bu. Böyle iman etmemiz gerekiyor. Düşününüz kardeşler. Mesela Allah Teala bir müminin Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına sadece bakmasına, okumasına değil, sadece bakmasına bile sevap vaat ediyor. Bir Müslüman evde otururken, iftarı beklerken, bayram görüşmesi yaparken hiçbir iş yapmasa, oturup sadece annesinin, babasının yüzüne baksa, sadece seyretse, oturup ellerini öpmek değil, çaylarını yapmak değil, çamaşırlarını yıkamak değil, oturup babasını seyrediyor, annesini seyrediyor. Buna Kur'an okur gibi sevap vaat eden Allah'ımız var bizim. Annenin çamaşırını yıkadın, bu ayrı. Bu büyük iş zaten. O sana dua etti. Zaten yatırım o. Hayır hayır. Oturup seyrediyorsun. Seni doğuranı seyrediyorsun. Onun önünde hürmetle, saygıyla oturuyorsun. Allah bunu bile ibadet kabul ediyor. Buna bile sevap vaat ediyor. Bu rahmetin içinde olduğumuzu gösteriyor. %100 içindeyiz rahmetin. Bu sebeple kuralımızı kesin olarak zihnimize yerleştirmemiz lazım. Tuttuğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz, yürüdüğümüz her şeyimiz bizim Allah'ın rızasına götüren bir sevap malzemesidir. Mümin için bu fırsat böyledir. Ne yaparsa yapsın mümin, Allah'a isyan olan, batıl bir iş yapmadığı sürece ondan kazanır. Ramazan mümini kazandırır. Bayram mümini kazandırır. Hac mümini kazandırır. Müminin şeytanın tuzağına düşeceği en hassas hatalarından birisi, yaptığı işi basit görmesidir. Dilenci sadaka istiyor. Çıkarıyorsun 5 kuruş, sana göre 5 kuruş bir miktar veriyorsun, fırlatıp atıyorsun. Yanlış bir taktik bu. O 5 kuruşu basit görme. Peygamber hesabı nasıl biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir mümin yolda yürürken küçük bir taş parçasını kaldırsa bu birisinin ayağına çarpar diye, ondan bir hasene kazanır. Yani bir sevap kazanır. Ve onunla cennete girer buyuruyor. Subhanallah. Bir taş kaldırmakla bu cennet kazanılıyor da meydanlarda niye şehit olmak isteniyor bizden? Niye 30 gün oruç tutuyoruz? Niye Kur'an'ı ezberliyoruz? Herkes yoldaki kaldırımları söksün, kenara koysun, girsin cennete. O değil mantık. Mantık ne? Kardeşim, hani Allah kıyamet günü müminlerin, kafirlerin hesabını gördüğü gün ne üzerinden cennet vizesi çıkaracak? Sevaplar üzerinden. Herkesin bir sevabı günahından fazla gelmesi halinde cennete girme hakkı olacak. 49 günah, 48

sevap olunca sonuç ne? Cehennem. Maazallah. 49 sevap, 48 günah olunca cennet. Bu böyle olduğunu nereden öğrendik biz? Kur'an'dan. Emma men sekulet mevazinu fehuve fi işetir radiye. Sevabı bir puan ağır gelen mutlu hayata kavuşacak. Söz bu. Yoldan bir taş parçasını kaldırmak, anneye bir kere buyur demek, babanın bir kere elini öpmek, bir sevap mı bu? Bir sevap. Tek bir sevap terazinin artmasını veya azalmasını sağlar mı, sağlamaz mı? Sağlar. İşte cennet budur. İşte bir sevapla böyle cennete giriliyor. Hesabı çimento, demir üzerinden yapmak çok yanlış. Hesap bilgisayarla yapılmıyor. Allah'ın mizanıyla yapılıyor. Kardeşler, biz mümin olarak 4 formül üzerinden yürüdüğümüz zaman attığımız her adımla cennete yaklaşırız. Söylediğimiz her sözle cennete yaklaşırız. Dinlediğimiz her şey bize cennetten gelen bir nida olur. Tuttuğumuz cennetten tutulmuş bir taş olur. O zaman Hacerül Esved benim lavabom olur. Hacerül Esved benim merdiven korkuluklarım olur. Tuttum mu ben Hacerül Esved'i tutmuş olurum. Yeter ki 4 formülle oynamayalım. 1. Her şey imana kilitli. Kafir, iman etmeyen, bütün kainatı aydınlatsa, yeşertse, her doğan çocuğun mamasını verse, Allah katında hiçbir değeri yok. Boş çöp işlerle meşgul oluyor o. O, ruhsuz doğmuş, cansız doğmuş bir çocuğun giydirilmesi gibi işler yapıyordur. Çocuk ölü doğmuş annesinden. En modern mağazadan giydirsen onu ne olacak? Çıplak olsa ne olacak? Can yok çocukta. Kafir, her doğan çocuğun doğum masrafını vermiş. Mamalarını vermiş. Yok şehirleri kurmuş, şehirler yap filan, şunu keşfetmiş. Filan teknoloji, insanların her bir aileye buzdolabı bağışlamış. Hiçbir değeri yok Allah katında. İman yok çünkü, can yok. Giydiği elbise ütülü olsa ne olacak, ütüsüz olsa ne olacak? Ölüye pudra sürmüşsün sen. 1. formül iman formülüdür. En büyük nimet budur. En büyük lütuf budur. Mümin imanının kıymetini bilir. Rabbine hamd eder. Ne büyük nimet içindeyim diye Allah-u Teala'ya karşı minnet içinde olur yaşadığı sürece. 1. 2. Niyetsiz yapılan hiçbir işinde değeri yok Allah katında. 100 defa her gün 100 defa Kabe'yi fırıldak gibi dönsen, tavafa niyet etmedikçe hiçbir kıymeti yok. Annenin babanın yüzüne bakmak ibadet ne zaman? Allah emretti anama babama hizmet edeyim diye baktığın zaman ibadet. Hiçbir jimnastik hareketi sevap kazandırmaz. Niyet edilerek namaz kılındığında ruku sevap kazandırır. Secde sevap kazandırır. Bunun için bir zengin bir fakire olan borç alacağını sonra zekata saydığı zaman kabul olmuyor bu. Neden? Çünkü zekat için önceden niyet edilmedikçe ne kadar yüklü bir miktar olursa olsun zekata saydıramazsın. Borç diye çıkmıştı bu senin cebinden. Çıkarken cepten zekat diye çıksaydı o zekat sevabına dahil olurdu. Herkesin niyeti imanının şifresidir. İman hayatın şifresi. Niyet de imanın şifresi. Bunun için camide eğilip kalkmak çok önemli değil. Önemli olan camiye niyetle girmektir. Çocuğu sussun diye kucağına almak bir sevap türü değildir. Allah'ın emaneti olduğu için kucağına almaktır sevap olan tür. Dolayısıyla biz iman olmadan şartelin açılmadığına inanıyoruz. Niyet de enerjinin nereye, niçin gittiğini gösteren şifre olarak elimizde duruyor. Her şey imana kilitli, imandan sonra da niyetimize göre adam olacağız, niyetimize göre kazanacağız. Allah-u Teala

bir kere ayet-el kürsüyü okuyana filan sevabı vaat ediyor. Ama onu toplantıda sen de bir ayet-el kürsü oku dendiği için ayet-el kürsü okuyana vaat etmiyor. Dolayısıyla bir kere İhlas suresini okuyup içine gömen mümin o İhlas suresiyle cennete de girer, Adın cennetlerine de girer, Havz-ı Kevser'in etrafında doya doya da içer. Ama zengin olduğu için şehrin sesi güzel hafızlarını toplatıp arkasından onlarca yüzlerce hatim okutup bağırtıp çağırtanlar Allah'tan bir şey bulacaklarını beklemesinler. Çünkü taşıma suyla Allah değirmen çevirttirmiyor. Niyet çok önemliydi. Kur'an cennete sokar. Âmennâ ve saddaknâ. Hem neresine sokar? Cennet Kur'an demek zaten. Ama o bülbül gibi hafızın niyetinde senin cennete girmen var mı hiç? O oraya niye geldi? Canım onun niyeti para ama bizim niyetimiz sağlam. İyi de sen suyun üstüne yatırım yapmışsın. Niyet çok önemli. Kur'an cennete koyar Allah için okunduğu zaman. Tesbih bir kere Subhanallah demek Levh-i Mahfuz'a kadar çıkar Allah için dendiği zaman. Reklam için veya başka bir maksatla ya da elinde boş züppe tesbisi var, sen de o tesbihle sallayıp duruyorsun. Buna sevap yazmıyor melekler. Züppe tesbisinin, mahkumların elindeki tesbinin bir sevabı yok arkadaşlar. O değil sevap olan. Allah'ın de emrine uyarak denmiş şeyler kıymetli. Allah'ın yap sözüne uyularak yapılmış şeyler kıymetli. İman bir, niyet iki. Niyetin ne kardeşim? Üçüncü şartımız, yaptığın iş standartlara uygun olacak. Standart dışı işin de değeri yok. Nedir standart? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıdır. Onun dışında standart yok. Bir iş yapıyorsun, o iş senin icadın. Öyle bir vaat yok Allah'ın. Namazdan sonra ayet-el kürsüyü oku dedi. Karşılığında ne vaat etti? Cennet vaat etti. Bu bir standarttır. Sen de namazdan sonra, farzdan sonra ayet-el kürsüyü okursan, standarda uygun bir iş yaparsan, sözü söz Allah'ın. Ama sen açık gözlük yapıp namazdan sonra Bakara suresini oku daha uzun. Ayet-el kürsü Bakara'nın içinde bir ayet sadece. Sen Bakara suresini okudun. Standart dışı bu. Bunu sen icat ettin. Böyle bir vaat yok Allah Teala'nın. Namazdan sonranın vaadi belliydi. İmam Malik rahmetullahi aleyhe soru sormuşlar. Demişler ki bir grup Müslüman sabah namazından sonra mescitten çıkmıyorlar. O bahsedilen hani 10 defa şu tesbih, şu kadar denen tesbihi topluca yapıyorlar. Ne dersiniz diye sorulmuş. İşin aslı doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diyene sevap vaat ediyor. Müthiş sevaplar vaat ediyor. Ama seccadenin başında huşu içerisinde ne dediğini anlayarak sen yapacaksın bunu. Bu ve benzeri şeyleri topluca yapıyorlar. Malik bin Enes'e soruluyor. Cevap olarak diyor ki o bahsettiğiniz insanlar deli mi? Yok yok diyorlar. Kafir mi? Yok diyorlar. Boş iş yapıyorlar o zaman diyorlar. Neden? Standart dışı iş yapıyorlar ondan. Ashabın yapmadığı işte hayır yok. Müslüman babası ölünce, yakını ölünce bütün tanıdıklarını dolaşır. Babamın size borcu var mıydı sorar. Kur'an'ın emri budur, standart budur. Bunu yaparsan bu evlatlıktır. Akşam bizde hatime gelin, ashab-ı kiramın yaptığı iş değil, standart dışı o. Açık gözlük yapma. Sen oturup baban için günlerce Kur'an okuman lazımdı. İşini gücünü bırakmak istemiyorsun, kiralık insanlara okutturuyorsun. Millet orada yemek yemeye de, helva yemeye de gelsin, melekler de babanın defterini temizlesinler. Bu standart dışı. Hatim okumak yok mu?
okutmaktan söz ediyorum. Okutmak, kiralamak. Hayır, okumak var. Evlat değil hatim okumak. Bismillahirrahmanirrahim dese baba için yeter bu. Standart bu çünkü. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görerek yaptığı bu. Bu standarda uyan kurtulur. Bunun dışındaki yatırımlar kör yatırım. Tutup tutmayacağı belli olmayan yatırımlar en iyi ihtimalle. Eğer zarar değilse. Yaptığı iş standart olacak. Standartla neyi kastediyoruz? Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı bunu yaptı. O standart odur. Ashab-ı kiram ve onların önündeki peygamberleri aleyhissalatü vesselam aileleriyle oturdular, çocuklarıyla oturdular. Ha, bunlar demek bir standart. Belli şakalar yaptılar, standart. Bazı hayırlar yaptılar, vakıflar yaptılar, standart. Bunun dışında heykel diktin, işte kaldırımlara boya sürdün filan, böyle şeyler yok arkadaşlar. Yani Allah'ın vaadi yok. Ama plaket alırsın, ona diyecek bir şeyim olmaz. Yani plaket verilmez, böyle şeyler yapanlara demiyorum. Plaket alabilirsin. Ben cennet neye verilir, neye verilmez onu konuşuyorum. Hangi şeyler rahmetin %100 içinden yapılıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki iman en büyük şart. Mümin olmayana hiçbir vaat yok. Niyetsiz işe vaat yok. Standart olmayana da vaat yok. Standartlara uygun olacak. Dördüncüsü, sen bir defa %100 kani olarak bunu yapacaksın. İnanacaksın. Ramazan gibi çok büyük bir müjdeye, hani Ramazan'ın sonu mağfiret ayı filan, bunları duyuyoruz ya. Mesela haccı bakıyoruz ne kadar sevap vaat ediyor, Kur'an okumaya ne kadar sevap vaat ediyor. O arada hadisi şeriflerdeki bir kelime hep kulaklara gizlice giriyor veya kaybolup gidiyor gürültüde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kadir gecesinden mesela bahsederken imanen ve ihtisaben buyuruyor. İman ehli olacak, Allah'ın o sevabı vereceğine %100 inanmış olacak buyuruyor. İhtisab. Yapalım, ya tutar ya tutmaz. Öyle bir şeye sevap vaadi yok Allah'ın. Mümin umut dolu olacak. İtimat edecek Allah'a. Peygamberinin vaatlerine itimat edecek. Bu dördüncü şart. Çok riskli bir şekilde elimizden gidiyor kardeşler. Bir amel yapıyoruz, onu biz baştan basit görüyoruz. Ne olacak ki? Bir yetimi doyursan ne olacak ki diyor. Benim 50 liramla ayağa mı kalkacak, bu cami mi yapılır buyuruyor. Hayır hayır hayır, bu yanlış. Bir tek buğday tanesi bile olsa, ona Allah sevap vaat ediyor mu? Ediyor. Bir tek Kur'an'ın kelimesine sevap vaat ediyor mu? Ediyor. Bizim vazifemiz gramajını, tonajını hesaplamak değil ki bunun. Yani biz kaç ton geliyor bu sevap, bunu mu hesap edeceğiz? İhtisap, yani Allah-u Teala'nın bu sevabı vereceğine ve cennete bizi koyacağına itimat etmek, bu şuurla iş yapmak dördüncü büyük şartımız kardeşler. Eğer biz bu dört şarttan birini bozar veya dışarı kaydırırsak, o zaman dağlar kadar amel yapsam bile ne olacak? Mesela çok enteresan bir örnek vereyim kardeşler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac ibadetiyle ilgili ne buyuruyor? Kim çirkin bir iş yapmadan, bir kul hakkına tecavüz etmeden gider haccını yaparsa, o annesinden doğduğu günkü gibi geri döner buyuruyor. Ne demek annesinden doğduğu günkü gibi? Bir bebek, 2 saatlik bebek ne kadar günahı olur, ne günahı olur? Bebek, masum melek gibi bir şey. İşte o şekilde geri döner. Başka bir hadise dikkat ediniz, bakın ne buyuruyor. Haccın en son işi nedir? Cemaratta şeytan taşlamaktır. Şeytan taşlandı mı 3. gün hac ibadeti biter.
Hacı geri dönebilir. Şimdi bakın ne buyuruyor. Hac etmiş bir mümin, taşlamayı bitirmiş, elbiselerini giymiş, bavulunu hazırlıyor, memleketine dönecek. İlk işlediği günah ne olabilir sizce? İlk işlediği günah ne olur biliyor musunuz? Düşünür ki ben hac yaptım ama bakalım kabul etti mi Allah bu hacı, daha garantisi yok, bir şeysi yok bunun. İlk günah bu. Neden? İhtisap yok. Ya Allah Teala vaat ediyor ki anandan doğduğun günkü gibi seni affedeceğim diyor. Sen hac etmiş bir hacı efendi daha Allah'ın sözünden şüphe ediyorsun. Hani sen çocuğuna şunu alacağım deyip kandırıp sonra almıyorsun ya. O mantık büyümüşsün, hala kafada duruyor. Sen çocuğu öyle kandırdın, Allah da seni kandırır mı zannediyorsun? İlk günah bu. İtimat çok önemli kardeşler. İnsan, mümin Allah'a itimat edecek. Sanki verdiği şey çok mu Allah için? Bu mantığımız, bu dört anlayışımız, iman, niyet, standartlar dahilinde iş yapmak ve Allah'a itimat ederek, %100 güvenerek bir iş yapmak, bütün işlerimizde geçerli arkadaşlar. Sabah namazına camiye giderken ölçümüz bu bizim. Hacca giderken ölçümüz bu. Bir vakıfa, bir camiye, bir hayır yerine gidip hizmet ederken ölçümüz bu. Cebimizden bir şey infak ederken ölçümüz bu bizim. Standardımız bu bizim. Böyle iş yapıyoruz biz. Çocuk yetiştirirken de böyle yapıyoruz. Kur'an okurken de böyle yapıyoruz. Eğer mantığımız bu ise bizim, o zaman tuttuğumuz her şey Allah'ın rızasıdır. Baktığımız her şey Allah'ın rızasıdır. Çektiğimiz her sıkıntı Allah'ın rızasıdır. Şimdi kardeşler, bazı hadisi şerifleri, farklı konularda seçilmiş hadisi şerifleri okuyacağım. Bu hadisi şeriflerden ne kadar büyük bir umutla yaşadığımızı, rahmete ne kadar tutunmuş olduğumuzu, İslam'ın, cennetin sadece hac etmekle, sadece Filistin'de cihad etmekle elde edilmediğini, çok basit gördüğümüz şeylerin çok yüksek oranda cennet umudu ve enerjisi dolu olduğunu gösteren hadis-i şerifler okuyacağız. Pek çoğumuz sonra esef edeceğiz aslında. Ya bu denen şey bende vardı. Dün bu fırsatı kaçırdım demek ki. Yani biz şehitliği büyük görüyoruz. Amenna ve saddakna. Elbette cihadı büyük görüyoruz. Elbette hac etmenin yeri bir başka bizde. Ama hac edemeyenin, şehitlik yolları kendisine açılmayanın oturduğu yerde düşünürken, normal günlük doğal işlemlerini yaparken bile çok büyük makamlara, çok büyük ecirlere kavuşabileceğini de düşünüyor olmamız lazım. Şu hadisi şerifleri kardeşler, kulağımızı küpe ederek gidelim. Hangi nimetiyle Allah'ın ne kadar yüz yüze kaldığımızı ve aslında cennete bir adımdan daha kısa bir mesafede olduğumuzu düşünmemize inşallah bu hadis-i şerifler vesile olsun. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kur'an'ı iyi bir şekilde okuyan, yani güzel tecvidine uygun olarak okuyan kiramın berare, en yüksek melekler seviyesindedir. O Cebrail'in arkadaşı. Ama müzik notaları eşliğinde değil, manasını yansıtan o Arapça telaffuzuna uygun okunan Kur'an'ı, Kur'an'ın hakkıyla okunan. Peki bir Müslüman da 60 yaşından sonra Kur'an öğrenmiş veya Kur'an'ı genç öğrenmiş ama iyi bir hoca ona rastlamamış, okurken eğri büğrü okuyor, yanlışları çıkıyor, zorlanıyor, bir kelimeyi bir daha okuyor. Millet bir sayfa okuyor, hala o üçüncü satırda. Mukabele izliyor, mukabelede bir orada şaşırıyor, bakıyor nereye gittiler, onu tacir, o onu bakıyor. Yani onun Kur'an okuması, dinlemesi eziyetten başka bir şey değil. O iki defa ecir kazanıyor. Bir, Kur'an okuduğu için, iki, eziyet çektiği için. Kardeşler, muttefakun aleyh bir hadisten söz ediyorum. Burada mümin, zamanında düzgün öğrenseydin sen, 70'ine kadar bırakmasaydın Kur'an okumayı demiyor Allah. Sen üstelik zorlanıyorsun okurken, mukabele izliyor, eliyle sürüyor, bir bakıyor ki millet sayfa bitirmiş, hala orta yerlerde trafik levhasını arıyor.
buna eziyet çekiyor diye sevap yazıyor Allah. Rahmetin %100 içinde miyiz? %100 içindeyiz. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuş. Cevaplar almış. Biraz geçimi zor bir sahabi Ebu Zer. Efendimiz de zorlamış. Bakın nerede zorlamış. Ne büyük müjdeler toplamış bizim için. Arkadaşlar, hadis demek haber bülteni demek değildir. Hadis Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına söylediği söz demektir. Dikkatli dinleyelim. Elbette her hadis hadis değildir ama hadis hadisse, mesela bunu İbn Hibban'ın sahihinden ben almışım, bu hadis. Uydurma bir haber değil. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Zer radıyallahu anh'ın arasında geçen konuşmaya dikkat ediniz. Ya Resulallah, bir insanın kendisini cennete götürecek amellerinden bana söyler misin? Soru sormuş. Bir Müslüman cennete nasıl girecek ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, Allah'a iman eder. Ya Resulallah, iman yeter mi? Bir şeyler yapması gerekmez mi? Elbette. En azından Allah'ın verdiği nimetlerden infak etsin, sadaka versin. Yani o imandan sonra ne yapalım deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaten namaz kılıyor Ebu Zer, oruç tutuyor, infak kapısını açmış, sadaka versin buyurmuş. Bunun üzerine ya Resulallah, adam çulsuzun tekiyse eğer ne olacak o zaman? Buyurmuş ki o zaman gider dilini kullanarak hayır yapar. İnsanlara güzel sözler söyler, onun hayrı da o olur. Ya Resulallah, konuşmayı beceremeyen kekeme biriyse ne olacak? Buyurmuş ki o zaman işinde gücünde zorlanan bir Müslümana gider, yardım eder, eşyasını taşır, tarlasına yardım eder, onun sevabı bu olur. Ya Resulallah, kabul et, yaşlı başlı eli ayağı tutmayan bir adam olduğunu kabul et. Buyurmuş ki o zaman aklı çalışmayan birisinin elinden tutar, evine götürür onu. Yani çocuk, deli, küçük, yolda kaybolmasın. Bu da onun için sevap olur. Ya Resulallah, kabul et, kendisi ahmak adam. Zaten yol, kendi yol bilmiyor. Ne yapıyor? İlla bir şey çıkartacak ağzından. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer, yahu sen bu adama hiçbir hayır kapısı bırakmadın ki. Ben sana bunlar yeter diyorum. Bunun üzerine dönmüş, ya Resulallah demiş, İşi sen çok kolaylaştırdın ama. Meğer bu işin bu kadar kolay olup olmadığını test etmek istiyor. Şimdi arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ahmak adamı bile cennete sokan müjdesine, ya bu çok kolay oldu diyen Ebu Zer'e verdiği cevaba dikkat ediniz. Ebu Zer, beni yaratan Allah'a yemin ederim ki şu sana saydığım şeylerden ne saydı? Allah yolunda infak etmek, imandan sonra tabi. İnfak edecek biri değilse diliyle gidip insanlara güzel söz söylesin, selam versin, nasılsın desin, hasta ziyaret etsin. Onu da yapamıyorsa git tarlada çalış, adamın kazmasını vur, yardım et. Onu da yapamıyorsan yahu git bari bir çocuğu evine götür, kaybolmasın, araba ezmesin onu. Kendi de çocuk kafalı bir adam, hepten işi suladı. Bunlardan herhangi birini Allah rızası için, sadece Allah rızası için yaptığı zaman bir mümin, sen bunları basit görüyorsun Ebu Zer, adama selam vermeyi basit görüyorsun, tarlasında kazma vurmayı basit görüyorsun, bunlardan birini Allah rızası için yaptığı zaman bir mümin, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki kıyamet günü ben onun elinden tutarım, cennete girinceye kadar yanında olurum. Kim bu? Büyük su halkları açıp binlerce insana su içiren bir hayır sahibi mi? Yok canım. Kim bu? Filan camileri yaptıran büyük bir zengin mi? Hayır. İş Allah için olunca küçüğü yok. Değil mi sen bunu Allah için yapıyorsun? Bu küçük iş değil. Allah için olmadıktan sonra da hiçbir işin değeri yok zaten. Bir başka hadisi şerife bakıyoruz kardeşler. Kim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim
3 tane kız çocuk sahibi olur da, o kız

çocuklarını yetiştirmedeki sıkıntılara sabreder. Onları dövmeden, kırmadan, üzmeden büyütürse Allah o üç kız çocuğu sayesinde onu cennete koyar. Arkadaşlar, üç kız çocuğu bir babanın, bir annenin cennete girmesi için yeterli. Ama bu kız çocuklarının saçı görülmeden büyütülmüş olmaları lazım. A4 kağıdına feda edilmeyen kızlardan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hiçbir şekilde iffetleri lekelenmeden evlendirilecekler. Müjde burada değil ama. Sahabinin biri demiş ki, ya Resulallah, iki kız olsaydı bunlar, üç kıza müjde hazır. İkisi için de var buyurmuş. İkisi için de, iki kız çocuk büyüten için de. Ya Resulallah, bu bir kızsa eğer, bir kız için bile var buyurmuş. A4 kağıdı ile değiştirilmemiş kızlardan söz ediyorum. Bu hadisi nereden aldım? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden, İbn-i Hibban'dan, Şuhab-ül İman'dan, Tirmizi'den ve İbn-i Mace'den aldım. Gazete haberi okumadık arkadaşlar. Bir başka hadisi şerife dikkat ediyoruz. Neyi ölçüyoruz burada arkadaşlar? Cennetin içinde dolaştığımızı ama buna rağmen kıymetini bilmediğimizi anlatmaya çalışıyorum. Bakınız ne buyuruyor. Herhangi bir Müslüman öldüğünde 4 Müslüman, bu müminin iyi bir insan olduğuna biz şahidiz derlerse Allah bu şahadeti kabul eder. Müthiş bir şey arkadaşlar. 4 tane Müslüman senin cenazende bulunuyorlar ve bu iyi mümindi diyorlar. Ama bu kartı taşıyan çok iyi bir gençtir diye yazan palavracı şahit Müslüman için değil bu. Allah'tan korkup bir gün o musallaya geleceğini bilen adam için konuşuyoruz. Partisi, derneği, vakfından dolayı kart yazanı konuşmuyorum. Akrabasını kollayan adamdan söz etmiyoruz. Kendisi de sabah namazını cemaatle kılmış birisi. Öğle namazında gelmiş, camide cenaze var, tanıyor. Bu arkadaşlar namaz kılınmadan önce yapılan şehadettir. Arabanla durdun, öğle namazı kılacaktın. Baktın cenaze kılınıyor. Nasıl bilirdiniz Mevta'yı? Çok iyi bilirdiniz. Kim bu adam, ne bileyim? Nasıl iyi bildin? Şahitlik be de, o yatar gibi atıyor. Flamasının rengi günü güzel gördüğü partiyi o yatıyor, ne olacak? Hayır hayır, bundan söz etmiyor. Bu yalancı şahit. Demek ki 4 iyi müminin bu iyidir, ya Rabbi şahidiz bunun iyi olduğuna demesi Allah-u Teala'nın cennete koyması için yeterli. Ya Resulallah, 4 kişi değil de 3 kişi rastlarsa bizim cenazemizde 3'ü için de geçerli buyurmuş. Ya Resulallah, bu 2 kişi olsaydı ikisi için de geçerli buyurmuş. Sonra sahabi diyor ki, keşke bir kişi için de geçerli mi sorsaydım diyor. Onu unutmuş. Allah sordurtmadı. Demek en az 2 mümin Allah'tan korkarak sana şahitlik edecekler. 2 mümin. Sabah namazı kaçırmaz, faiz yemez, müminlerin iffetini A4 kağıdına değiştirmez. Mümin cennetlik belgesi. Bu hadisi şerifi de Buhari'den, Nesai'den ve Ahmet bin Hanbel'den aldık. Arkadaşlar, bir başka hadisi şerifini aleyhissalatü vesselam Efendimizin dinliyoruz. Kim Kur'an'dan bir harf okursa onun bir sevabı olur. Sonra Allah o sevabı onunla çarparak defterine yazar. Dikkat edin. Mesela Bakara suresinin ilk ayeti Elif Lam Mim'dir. Sakın Elif Lam Mim'i bir harf zannetmeyin ha. Elif derken bir harftir, Lam derken bir harftir, Mim derken bir harftir. Dolayısıyla mümin Bakara suresinin ilk ayeti Elif Lam Mim'i dediği zaman 30 sevap kazanmış olur. Bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz. Buyuruyor ki, kim Allah'tan ciddi bir şekilde şehit olmayı arzu ederse, isterse, o yatağında bile ölse Allah onu şehitlerle beraber kaldırır. İş nereye kilitlendi? Samimiyete kilitlendi. Keyifli, yazlığındaki yatakta öldün. Korkma kardeşim, sen ne istiyordun Allah'tan? Şehitlik. Ciddi miydin? Ciddiydin. Gerçi adam şehitlik istiyor, zekatını kaçırıyor.
Buna melek

0: cennete giremeyene buyurmuş. Arkadaşlar, 60'tan sonra herkes yaşlıdır, dikkat edin. Ya benim babam bildiğin gibi değil, benden sağlam tarlada çalışıyor. 60'ı geçti mi geçti, o yaşlı hükmünde. 60'tan sonrası yaşlı. 70'ten sonrası pir ifani. Çünkü Allah Teala Efendimizin lisanından bize haber verdi. Kimi 60 sene yaşatırsam onun bana söyleyecek sözü kalmamıştır buyuruyor. Demek ki yaş standardı 60. Ondan sonrası geri sayıyor. Ondan önce de geri sayar adam. Hatta hiç ileri de gitmez de. Yani genel standart olarak. Kardeşler, 60'tan sonra babası olan, annesi olan cennetin içinde dolaşıyor. Sen 60 yaşında, 67 yaşında, 68 yaşında, 70 yaşında annen sağ, hala cennete giremiyorsun. Peygamber aleyhisselam senin için ne buyuruyor? Burnun sürtünsün senin. Yani senden adam olmaz, belli bir şey. Bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir Müslüman, ayağına batan bir diken, başına gelen bela, çocuklarından çektiği sıkıntı, üzüldüğü, ağladığı her neyi varsa, her biri için Allah onun bir günahını siler. Telefon ettiler, filan yerdeki akraban trafik kazasında öldü, gözyaşı akıttın, o arada senin günahın silindi. Neden? Mümin olarak eziyet çektin diye. Rahmetin ne kadar içerisindeyiz arkadaşlar. Bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz. Kim bana iki dudağının arasındaki dilini, iki bacağının arasındaki organını garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Demek ki ahlaksız konuşmayan, namusuna dikkat eden cennete sonunda girecek arkadaşlar. Rahmetin bu kadar içindeyiz. Bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz. Herhangi bir Müslüman yanında olmayan uzaktaki bir mümin kardeşine dua ettiği zaman, ya Rabbi filan mümin kardeşime şifa ver, filan mümin kardeşimin çocuğuna ıslah nasip et, filan mümin kardeşimin borcuna yardım et diye dua ettiği zaman, bir melek der ki senin için de aynı şeyler olsun. Şimdi arkadaşlar, bir beşer olarak sen Ahmet'e dua ediyorsun, duası reddolmayan bir melek sana aynı duayı yapıyor. Rahmetin %100 içerisindeyiz. Bir başka hadisi şerife dikkat ediyoruz. Kim Ramazan-ı Şerif'i tutar, Ramazan'dan sonra da Şevval ayında 6 gün daha oruç tutarsa bütün yılı oruç tutmuş gibidir. Tabi 4 şart burada gene geçerli. Kardeşler, rahmetin %100 içindeyiz. Tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bunları şeytan da biliyor. İblis bunları biliyor. O da ona göre yatırım yapıyor. Düşmanımızın bize ait sırları bilmesi bizim için bir miktar zorluk olabilir. Ama imkanı elimizden kaçırmıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize

0: kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
2: Bugün buradayız, yarın yokuz. Her şeyin hiç uzayıp kısalmayan bir ömrü var bu dünyada. Parmak uçlarımdan serinliğini içtiğim bu masa, gün gelecek eski bir yalana dönüşecek. Oturduğum sandalye yokluğa karışacak bir gün. Oturduğum oda yokluğun çelik zırhına bürünerek tarihin kara deliklerine gizlenecek zamanı geldiğinde. Soluduğum bu hava benim ciğerlerimde şişirmeyecek yelkenlerini. Konuştuğumuz bütün bu sözler sanki hiç söylenmemişçesine kaybedecekler seslerini. Ne biz böylece yaşayıp gideceğiz, ne de bizim hayatlarımıza tanıklık edenler taşıyacaklar varlığımızın kanıtlarını yarınlara. Bugün burada olanlar yarın burada da olmayacaklar. Sırası gelenler ölerek, çürüyerek, eskiyerek ve unutularak tek tek varlıklarını yitirecekler. Zaman döne döne o kadar büyüyecek ki kimsenin bir esamesi kalmayacak bu kocaman yumakta. Kimseye kalmayacak dünya. Ulaşmak için ömürlerimizi gözden çıkardığımız hedefler zamanın borsasında pul bile etmeyecekler. Biz fazla karışına damarlar dolusu kan döktüğümüz topraklar üzerimizi örtmeye yetmeyecek kuru mezralarımızda. Her şeyi ifade etmeye yettiğini sandığımız fikirlerimiz sonsuzluk fikrinin ihtişamı karşısında çöldeki bir kum zerresi kadar yer tutmayacaklar. Dünyayı yakmaya değeceğini sandığımız geleceklerimiz biz hayatın küçük yutkunmalarında sabırsızlanırken sararıp geçmişe dönüşecekler. Hikayelerimiz yaşandıkları andan itibaren kuru çınar yaprakları gibi çürüyüp gidecekler. Uğruna iyilikleri kurban ettiğimiz kötülükler ilk rüzgarla birlikte alacaklar avuçlarımızdan kara nimetlerini. Başarılar başarıldıkları anda eskiyecekler. Bütün kaprislerimize hiç sesini çıkarmadan boyun eğen bu günler kapısını yüzümüze çarpan acımasız yarınlarla yer değiştirecekler. Bugün burada olanlar yarın olmayacaklar ve dünya kimseye kalmayacak.

Bizler yaşayıp kendimizi tükettiğimizle, hırslanıp kaybettiğimizle kalacağız. Kendine bu dünyanın sonrasında bir sonsuzluk bulamayanlar, dünyanın kirine bulaşmaktan başka bir kazanç sağlayamayacaklar bu kısa deneyimden. Kendini bu dünyanın sonrasındaki sonsuzluğa saklayanlar, bakıp bakıp gülümseyecekler geçmiş zaman faniliklerine. Her şey yerli yerine oturacak. Varlık varlığını, yokluk yokluğunu perçinleyecek. Dünyanın perdesi kapandığında bütün yaşayanlar yeniden varlıkla dolacaklar. Bütün yaşananlar hatırlanacaklar. Dünyayı cebine indirdiğini düşünenler ceplerindeki boşluğun büyüklüğüyle sarsılacaklar. Zamanın boy aynasında kendilerine bakanlar insanlıklarının boy ölçüsünü görünce şaşıracaklar. Bugün dünyanın kara güçlerini kuşananlar yarın orada kolsuz, kanatsız kalacaklar. Muhteşem zincirlerle dünyaya bağlananlar ihtişamlarını çok arayacaklar. Bugün burada hak edilmemiş saltanatlarını sürenler yarın orada kendi ruhlarından kaçacaklar. Dünyanın kara kargaşasında hayat hakkı bulamayanlar ebediyetin huzurlu vadilerinde hayat bulacaklar.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet.
2: Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kisbe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler isek diyoruz ve sürçülisan edebileceğimizi de kesinlikle unutmuyoruz. Şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en azından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimiz olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri. Herhalde sesimden de anlamışsınızdır. İki haftadır sizlerle beraber olamadık. Sebebi belli. Çünkü bugün bile hala devam ediyor. Ama artık o iki haftanın arkasından sizleri bu haftada hani kendimi sizleri kendimden yok. Mahrum olmamak için sizlerden geldim, öyle diyeyim. Böyle kendimi bir an sanki Kaf Dağları'na çıkaracak gibi oldu sözler. Öyle değil. Sizlerden mahrum kalmamak için, hani programdan mahrum kalmamak için geldim. İnşallah bu programın sonunda iyileşip mikrofon başından ayrılmayı ümit ediyoruz, düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirlerimiz, birbirinden güzel eserlerimiz var. Tabii programımız içerisine artık Yaz Sezan da dahil olduğu için programımızı biraz kısmak zorunda kaldık. Ama olsundu. Yine birbirinden güzel şiirleri, eserleri sizlere ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bugün programa davet ederken sizleri dünyadan bahsettik. Sonra bir bakıyorsun Allah en sevdiğin yerden sınıyor seni ve diyor ki bak kulum, dünya fani. Evet, dünyanın fani olduğunu Allah-u Teala bize bazı sınamalarla, değil mi, imtihanlarla gösteriyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. O yüzden ağzımızdan çıkan sözlere sahip olmak lazım. Çünkü çıkan her söz dua niyetinedir ve dua yerine geçebilir. Öyle bir anda söylersiniz ki o sözü, o an duaların kabul edildiği bir ana denk gelir ve başınıza olmadık işler gelebilir. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Zaman zaman da belki sizlerle paylaşmışızdır. Çok seviyorum. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur diyor. Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Evet, o yüzden dikkat etmek lazım. Sözlerimize dikkat etmek lazım. Dualarımıza dikkat etmek lazım. Dileklerimize. Dünya ile alakalı bugün yine güzel bir yazıyla başladık. Ta 1999 yılında kaleme alınmış bir yazı. Dünya kime kalacak? Kime kalmış? 900 küsür yıl ömür süren Hazreti Nuh'a mı kalmış? İlk insan Hazreti Adem'e mi kalmış? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, değil mi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e mi kalmış? Kimseye kalmamış. Bize de kalmayacak. Fakat bize kalmayacak bu dünya için çok büyük dertler ediniyoruz. Çok büyük böyle sıkıntılara giriyoruz. Hani bir karış toprak için kanlar döküyoruz, değil mi? Bakıyorsunuz. Fakat bütün bunların hepsi geçecek, gidecek. Yarın kimse olmayacak ve bu dünya kimseye kalmayacak. Dünyaya kimseye kalmadığı gibi, dediğim gibi, burada yaşadıklarımızdan dolayı da bir de hesap vereceğiz. Öyle değil mi? Bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı bir de hesap vereceğiz. Hani unutacağız yaratılış nedenimizi, gayemizi ve bu dünyaya bağlanacağız, bu dünya için koşturacağız, bu dünya için çırpınacağız, çabalayacağız. Sonrasında bir bakacağız ki onlar bize birer külfet olarak geri dönmüş. O yüzden dikkatli olalım. O yüzden kesinlikle bir saniyesine bile garantimiz olmayan bu dünyada ne yanar döner olalım, ne çarkı felek olalım, ne rüzgar gülü olalım, ne de dediğim gibi kendimize dert olacak şeyler biriktirme peşine düşmeyelim. Yazının son kısmında diyor ya, bugün burada hak edilmemiş saltanatlarını sürenler yarın orada kendi ruhlarından kaçacaklar. hak edilmemiş saltanatlarını sürenler, dünyanın kara kargaşasında hayat hakkı bulamayanlar da ebediyetin huzurlu vadilerinde hayat bulacaklar. Evet, bu dünya güzel bir söz, başka bir söz, onu da belirtelim, hassas kalpler için bir cehennem. Goethe söylemiş bunu. Goethe içinde değişik şeyler var, ifadeler var. Gerçekten muhteşem böyle sözleri var. Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir diyor. Gerçekten dünyanın, eskiden insanlar hani dünyanın yükünü, derdini yüklenirlerdi. Eskiden insanlar dünyanın derdini yüklenen insanların dünyası neydi? Kendi ailesi, kendi hayatı, mahallesi, bilemediniz köyü, ilçesi, hadi bilemediniz şehriydi. Şimdi gelişen teknolojiyle, sosyal medyasıyla, televizyonuyla vesairesiyle vesairesiyle dünyanın derdi insanın sırtına yüklenmiş durumda. Artık dünyanın yükü dediğimiz zaman gerçekten dünyanın yükü oluyor. Dünyanın yükünü yükleniyor insanlar ve hassas kalpler de bunu kaldıramıyor. O yüzden onlar için bir cehennem olması doğaldır. Bir cehennem olması kadirdir. Ama dediğim gibi vurdum duymaz insanlar için de vur patlasın, çal oynasın. Umurunda değil dünya. Öyle değil mi? Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı dünya diye böyle bir söz vardı ya. Zaman zaman belki mizah yaptığımız dönemde kullanmışızdır. İsmail YK'nın bir şeyi var. Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine biraz deli ol, dünya senin kahrını çeksin. Öyle davranmak lazım. Fakat dediğim gibi bizler bunu beceremiyoruz. Bizler bunu yapamıyoruz. Bugün programa davet ettik sizleri. Sağ olun, sizler de programımızın reklamını yapmışsınız. Ümit Şahin kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Ziyaret etmek istiyorum ama diyor imkan olmadı diyor. Mine Yıldız Hanımefendi'ye, Bekir Pak kardeşime, Fatih Teke ağabeyime, Süreyya Açıkgöz kardeşime buradan gönül dolusu selamlar. Şimdi güzel bir şiirimiz, güzel bir eserimiz var. Daha doğrusu eser üzerine okuyacağımız bir şiirimiz var. Bunu öncelikle 26 Nisan evlilik yıl dönümü olan Dilara Zeynep ve Ömer Faruk Akan çiftine, değerli kuzularıma hediye edeceğim. Sonrasında da bir başka kuzuya, Esra Öztürk Yılmaz ve Furkan Yılmaz. Onların da bugün evlilik yıl dönümleriydi. Onlara hediye edeceğim. Dördü de bizim kuzumuz, öyle diyelim. Bünyamin Öztürk kardeşimin kıymetli kerimesi Esra Öztürk Yılmaz ve evladı artık Furkan Yılmaz'a bugün onların evlilik yıl dönümü. Onlara hediye edeceğiz. Değerli kardeşim İsmail Çelik'in Dünyanın En Nadide Çiçeğine şiiri var. Sümer Ezgün'ün Sevdan eseri üzerine okuyacağız inşallah. Bu güzel eser İsmail amcalarından, Mahmut Esad amcalarından, babalarından onlara hediye olarak gelsin. Bu güzel eser ve bu güzel şiir onlara gitsin. Hadi bakalım.

sürüklese rüzgar, varıp dalında durur. Aşk, gönlümden gözene damlayan sessiz yağmur. Duy sessizliğimin fırtına öncesini. Yudum yudum em kalbe sevda yüklü hecesini. Bir hazanlık cansın sen, öyle açıp geçecek. Şu güfteye kulak ver, haydi nadide çiçek.

0: ellerini olacaktım.
1: Gel, el ele tutuşup iklimlerden iklime, taşıyalım bu kalbi yepyeni bir mevsime. Sonsuzluk sarayında alttan ırmaklar akar, kurulmuş tahtlarına gözler sonsuza bakar. Muhteşem hazinenin alıp anahtarını, kaçalım bu diyardan, kurtaralım yarını.

0: olacaktır.
1: Ey gönlümün yarısı, var mısın ahesteye, gök kubbe altındaki hoş sedalı besteye, hala naz etmektesin, içimdeki bensin sen, solmayan bir renk ile, bendeki de sensin sen. Ey kalbim, gel etme, bırak oyalanmayı, şu bir lahza dünyanın yalanına kanmayı.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor. Tekrar bugün evlilik yıl dönümü olan Esra Öztürk Yılmaz ve Furkan Yılmaz çiftine, 26 Nisan'da evlilik yıl dönümleri olan Dilara Zeynep Akan ve Ömer Faruk Akan çiftine gönül dolusu selamlarımızı, muhabbetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kuzularımız inşallah Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin. Şöyle bir bakalım, bugün sizlerle paylaşacağımız şiirlerimiz var, eserlerimiz var dedik, sözlerimiz de var. Bu güzel sözlerden birkaçını sizlere aktaralım, arkasından da güzel bir şiirle kısa bir araya gideceğiz. Ara dönüşünde de eserimizi dinleyeceğiz inşallah. İnsan hiçbir şeyle gelir, her şeyin peşine düşer, sonra her şeyi bırakıp hiçbir şeyle gider. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Yine programın başında okuduğumuz yazıya dönüyoruz. Yine dünyanın kimseye kalmayacağına dönüyoruz. Dünyada kazanılanların size herhangi bir fayda sağlamayacağına, daha doğrusu onları ahirete götüremeyeceğinize dönüyoruz. İnsan hiçbir şeyle geliyor gerçekten. Çırılçıplak değil mi? Küçücük. Hani poponuza atılan bir tokatla ağlamaya başlıyorsunuz. O şekilde geliyorsunuz. Her şeyin peşine düşüyoruz. İnsanın bir vadi dolusu kızıl devesi olsa diyor, ikinci vadi ister diyor Hazreti Ali Keremallahu Veçeh Efendimiz. Gerçekten öyle, insanın gözünü hiçbir şey doyurmuyor. Her şeyi istiyor, her şeyin peşine düşüyor. Ha, bu kötü bir şey mi? Değil aslında. Ama kanaat da insana gerekir, kanaatkar olmak değil mi? Kanaatkar olmak insanı daha mutlu, daha huzurlu eder. Bazen ulaşamayacağımız şeyler için mücadele edeceğiz. Mutlaka yani bir şeyler kazanmak için mücadele edeceğiz. Fakat bütün amacımız o olmamalı. Onu kazanamadığımız zaman dünyamızın bittiği, hani sona geldiği vehmine kapılmamalıyız. Sonra her şeyi bırakıp hiçbir şeyle gider. Zengin insanlar için zaman zaman böyle menkıbeler anlatılır değil mi? Şu kadar zengindi, şöyleydi, böyleydi. Ne yapıyordu? Bir çorbaya mahkum olmuştu. Hiçbir şey yiyemiyordu. İnsanın rızkı boğazından geçen, yoksa kazandıkları değil bakın. İnsanın rızkı boğazından geçen, kazandıkları değil. Gerçi geçen hafta değil de son programlarımızın birinde rızık sadece boğazdan geçen değil, iyi arkadaş da büyük bir rızıktır demiştik. İnsana yarar sağlayan şeyler rızkı onun. Ve bir başka güzel söz Paulo Coelho, simyacının yazarından geliyor. Simyacıyı okumayan varsa bugüne kadar okusun mutlaka. Gerçekten güzel bir kitap. Paulo Coelho diyor ki, her fırtına hayatınızı bozmak için gelmez. Bazıları yolunuzu temizlemek içindir. Evet, biz fırtınaları genellikle böyle ne yaparız? İnsanı veya işte doğayı tahrip eder. Siz söyleyin, insana zorluklar çıkarır. Öyle düşünürüz değil mi? Fırtına deyince böyle bir ürpeririz. Kasırgalar, fırtınalar. Fakat hepsi hayatınızı bozmak için gelmiyor. İnsanın hayatında yaşadığı bazı fırtınalar yolunu temizlemek için geliyor. Ona da sabretmek lazım. İnsan bir belaya düştüğünde ona da sabrederse insan için hayırdır. Bir nimete kavuştuğunda ona şükrederse mümin için o da hayırdır. Müminin her hali hayırdır aslında. Fakat biz bunun farkında değiliz. Biz bunu kesinlikle hayatımıza aksettiremiyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde başlıyoruz dövünmeye. Belki de yani dövünmeye başladığımız o şey bizim hayatımızın başka evrelere geçmesine, başka yollara dönmesine sebebiyet verecektir. Bunu hiç düşünmüyoruz. Öldüm bittim, hemen ağıtlar yakmaya başlıyoruz. Hani ağıtçı hanımlar var ya, böyle cenazelere gidip ağıt yakanlar, onlar gibi oluveriyoruz birden. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Bir gün anlarsın diyeceğiz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu güzel şiirini paylaşalım. Arkasından da kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında da güzel bir eserle geri döneceğiz inşallah. Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizliğini ağlarsın. Onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığın ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için burkulur. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın.

0: Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzün ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir bir ardınca gerçekler, acı. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bu kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi bir gün anlarsın.
1: Vakti muhabbet, kısa bir aranın ardından sizlerle. Vakti muhabbet.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ankara için yatsı ezanı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti muhabbet.
1: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti muhabbet.

Yalan değil, kısa bir sürede olsa devam edecek. Artık sona eriyor vakti muhabbet. Betül Derin kardeşime Mehmet Soylu Beyefendi'ye buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşim Mehmet Mete'ye, sizler de tanıyorsunuz tabii, buradan gönül dolusu selamlar. Fatih abi, ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih Teki abime buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onun şahsında Afitap çalışanlarına buradan gönül dolusu selamlar göndermiş olalım. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Sizlerle paylaşacağımız güzel sözlerimiz var. O güzel sözleri paylaşalım. Ne güzel söylemiş Sabahattin Ali diyor. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Güzel söz gerçekten. Hayatınız kalbiniz gibi geçsin diye bir başka güzel söz var. Kalbin iyiyse, hani bazıları kalbim temiz diyor, benim kalbim iyi diyor ya, öyle değil. Gerçekten kalbiniz iyiyse hayatınız da ona göre geçsin inşallah. Her insanın yaşadığı en az iki hayatı var diyor Oğuz Atay. Biri bildiğimiz vitrinlik, diğeri bilmediğimiz derinlik. Gerçekten öyle. İnsanların genellikle böyle iki hayatları oluyor. Birisi vitrinlik, bakıyorsun şen şakrak değil mi? Böyle gülüyor, eğleniyor, şey yapıyor. Bir bakmışsınız, hani o meşhur palyaço hikayesinde olduğu gibi, somurtkan, derinlere dalmış, kendine gelmiş. Mevlana'ya sormuşlar, o kadar okur, o kadar yazarsın, peki ne bilirsin? Mevlana cevap vermiş, haddimi bilirim. Evet, İslam'ın şartı 5 derler, bazıları 6 derler. Altıncısı nedir? Haddini bilmek. Bazıları 7 derler, yedincisi nedir? Haddini bilmeyene haddini bildirmek. Hadsize haddini bildirmek 40 yetime kaftan giydirmekten daha evladır der Seferdal Hazretleri. Ve şu ayeti hiç unutma diye güzel bir ayet almışız. Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak. Duha suresi 5. ayet. Ve söyleyeni belli olmayan iki güzel söz, bunlarla bitirmiş olalım sözlerimizi. İnsanı farklı yapan affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan vazgeçtikleridir. Bir başka laedri, söyleyeni belli olmayan bir başka söz, iyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir. Evet, insan bazen böyle ufacık bir zorlukla karşılaşınca vazgeçiyor, vazgeçmemek lazım. Ve programın son dakikaları yine Gazze'nin. Gazze yine zulüm altında. Gazze'de çocuklar katlediliyor dünyanın gözü önünde. Ve dünya halkları tabii ki seslerini çıkarıyor. Global Sumut filosu yine Gazze'ye gidiyordu. Gidemedi, durduruldu. Gözaltına alındı. Zulümlere uğradılar kardeşlerimiz. Rabbim onlara inşallah ecirlerinin verecektir. Yaptıkları işlerin karşılığını mutlaka verecektir. Rabb, Gazze için ne yapabiliriz? Dua deriz. Duamız varsa duyan da var. Dualarınızda Gazze'yi eksik etmeyin. Sadece Gazze değil, Sudan, Yemen, İran, Myanmar, Arakan, Nepal, Hindistan, dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlar hep zulüm altında ve Müslümanlar hep soykırıma uğruyorlar. İnşallah buradaki kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Doğu Türkistan değil mi? Doğu Türkistan. Kardeşlerimizi dualarımızda mutlaka analım. Ve bir başka dikkat etmemiz gereken konu boykot konusu. Ne yazık ki bu konuda hepimiz sınıfta kaldık. Ya çok basit aslında, içmeyeceksiniz kardeşim, yemeyeceksiniz. Yemeyince ölmezsiniz. Ama siz yerseniz bir kardeşiniz sizin yediğiniz o ürüne verdiğiniz parayla alınan mermiyle öldürülüyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Ha, bilmediğiniz şeylerden sorumlu değilsiniz. Hani gittiniz, tamam araştırın, gözünüzden kaçtı, almışsınızdır bir şeyi. Bu kesinlikle hani sizin şey yapmaz, suçlu yapmaz. Ama bile isteye milletin gözüne sokar gibi bazıları da gidip alıyorlar ya, sanki marifet yapıyormuş gibi. Elin yedi kat yabancısı, hani Hristiyanı, belki Musevisi, başka yerlerde yaşayanlar, bunlara dikkat ederken ne yazık ki kardeşimiz dediğimiz insanlar katledilirken onları katledenlere finans sağlıyoruz. O yüzden dikkat edelim, boykota dikkat edelim.
ve 17'sinde yapılacak

küresel işgale karşı küresel direniş yürüyüşü var. Onu da hatırlatmış olalım 17 Mayıs'ta. Bizim başka bir program var. Ne yazık ki katılamayacağız. Bir ağabeyimizin, bir evladımızın düğünü var. Orada olmamız gerekiyor. İnşallah gönlümüz orada olacak. Gönlümüz Gazze'deki kardeşlerimizle, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizle, Myanmar'daki kardeşlerimizle, Sudan'daki kardeşlerimizle, dualarımız, gönüllerimiz onlarla. Ve son dakikalarda Mahmut Derviş'in Gazze için şiirini sizlerle paylaşacağız. Arkasından da güzel bir Gazze eseri gelecek Harun Beyaz'dan. Bu güzel eserle de programımızı nihayete erdirmiş olacağız. Haftaya tekrar birlikte olmak isteriz. Siz de bizimle birlikte olmak isterseniz saatler günlerden çarşamba saatler 21 gösterdiğinde gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Def'te hedefradyo.com adresinde biz mikrofon başında olmaya gayret edeceğiz. Rabbim bir mani vermezse sizleri de tüm sevdiklerinizle birlikte bekliyoruz efendim. Unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

Gazze, yorgun gecelerin şehri, denizin sesi yankılanır sessiz bir ağıt gibi. Her dalga bir çocuk, bir anne, bir umut, kırık duvarlar altında sıkışmış bir hayat. Sen ey Gazze, direnç dolu bir rüzgarsın. Her nefesin bir halkın iradesiyle dolu. Ellerinde taşlar değil, onurun yükü var. Senin topraklarında kök salan zeytin ağaçları gibi. Karanlık gökyüzünü deler bakışların. Yıldızları çeker kendine, her birine bir dilek asar. Ve çocuklar bir sabaha uyanır. Kanla yazılmış tarihini silmeye kararlı. Ey Gazze, senin adını unutturamazlar. Bir kent, bir halk asla boyun eğmez. Direncin, sevdan, öfken ve umudun bir gün zaferin şiirini yazacak ellerinle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kur'an-ı Kerim'in Mü'min suresinin 1. ayet-i kerimesinde Yaradanım şöyle buyuruyor: namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir. Evet dostlar, bilinmelidir ki alimler huşu kelimesini korkmak yani çekinmek gibi kalp eylemlerinden sayarlar. Sükunet ve kendini tamamen teslim etmek. Kelime manası budur. Yani diğer bir noktada oynamak, sağa sola bakmak veya oynaşmak veya adapte olamamak kelimesinden geri sayarlar. Fıkıh alimleri huşunun namazın farzlarından mı olduğunu yoksa faziletlerinden mi olduğu konusunda çeşitli düşüncelere varmışlar. Ama birinci görüşü savunanlar kainatın efendisinin şu hadisine tabi oluyorlar. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor: kulun ancak aklı tam yerindeyken kıldığı namaz namaz yerine geçer. Ve Yaradanım Taha suresi 14. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: namazı beni hatırlamak için kıl. Allahu Ekber. Ve diğer bir hadiste Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinde Yaradanım şöyle buyuruyor: sakın gafillerden olma. Allahu Teala'ya ibadet, zikir, namaz. Bu dönencelerin hepsi hakiki bir Müslümanın gitmesi gereken yolu tebliğ ediyor. Hasan radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular: beş vakit namaz, birinizin evinin önünden akan suyu çok bir nehir gibidir. Her gün beş kere bu nehre gidip yıkanırsa üzerinde kir namına bir şey kalır mı? Kesinlikle kalmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yani demek istiyor ki, büyükleri dışında bütün günahları geride hiçbir şey bırakmamak üzere beş vakit namaz giderir, günahları giderir. Elbette ki bu durum huşu içinde ve kalp huzuru ile kılınan bir namazdır. Zaten kalp huzurda olmadıktan sonra elbette ki insan kıldığı namazdan o an için gafildir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz güzel sözcüklerinin arasında bir gün şu hadisi şerifi bildiriyor: dünyanın her şeyi ile ilgisini keserek iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş bütün günahları affedilir. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Fakat dostlar, dünyadan her şeyini ilgini keserek, bunun altını biraz çizmek lazım. Tabii ki bizler elimizden geldiği kadar gayret eden kişileriz. Birçok sorunlarımız var ama elimizden geldiği kadar Allahu Teala'nın emrini yerine getirmeye çalışan müminleriz. Mümin yolunda olan insanlarız. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor: dünyadan bütün ilgisini keserek iki rekat namaz kılabilecek kişi var mı diye. Ona diyor cübbemi vereceğim. Allahu Ekber, ne kadar güzel bir hediye. Sahabeler hepsi birbirinden toparlanıyorlar. Kılabilir miyiz acaba aklımıza hiçbir şey gelmeden? Yapabilir miyiz diye. O arada Hazreti Ali, Allahu Ekber, ilmin kapısı Keremallahu Ecevu, diyor ki ya Resulallah ben kılarım. Peki diyor ya Ali, hadi sen kıl. Ve Hazreti Ali Keremallahu Ecevu geçiyor, seccadenin üzerine, o anda kıldığı yerin üzerine geliyor, Allahu Ekber diyor, ellerini bağlıyor. Ve bu sultan namaz kılarken işte Peygamber Efendimizin hadisi üzerinde olacak olay vakı oluyor ve Hazreti Ali'nin aklına

geliyor. Acaba diyor namazdayken aklına gelen şey, iki cübbesi vardı. Biri eski biri yeni olan. Acaba hangisini verecekti kainatın efendisi diye. O arada diyor ki eyvah. Namazda kendimi vermeliydim. Ve ondan sonra namazı bitiriyor. Başı önünde tevazuyla kainatın efendisinin yanına yaklaşıyor. Ya Resulallah diyor. Kılamadım. Burada güzel bir mesaj işleniyor. Yani müminlere, Müslümanlara güzel mesajlar geliyor. Hazreti Ali o nasıl namaz kılardı ki? Elbette ki huşu içerisinde. Ama ümmetine güzel mesajlar geliyor. Siz de böyle kılabilirsiniz, böyle şeyler olabilir ama dikkat edin diye. Aynı zamanda sayfayı çeviriyorsun. Hazreti Ali'nin ayağına tekrar bir gün savaşta bir ok giriyor. Bileğinden içeri. Allahu Ekber. Rivayetlerde. Doğruyu Mevlam bilir. İçeri bir ok giriyor. Ve diyorlar ki bu ok normal şekillerde çıkmaz. Çektikleri zaman Hazreti Ali'nin canı çok acıyor. Diyor ki Hazreti Ali ben namaza durayım ondan sonra çıkartın. Ve sultanların sultanının evladı Hazreti Ali kelimallahu veçehu Allahu Ekber deyip huşuyla ellerini bağlıyor. Ve namaza durduktan sonra o oku Hazreti Ali'nin ayağından çıkartıyorlar. Çekip çıkartıyorlar. Ve namazı huşu içinde tamamlamış. Namaz bittikten sonra çıkardınız mı diyor Hazreti Ali. İşte size bir örnek daha. İşte namazda bunlar hep bizlere örnek dostlar. Çok dikkat etmek lazım, gayret etmek lazım. Muhakkak ki bizler yavaş yavaş gerek dünya meşgalelerinin içerisinde gerekse o anki atmosferimizle namaz kılmaya gayret ediyoruz. Hani Allah dostlara diyorlar ya devamlı hal mahaldir. İnsan devamlı hal üzerine bulunamaz diye. Madem öyle biz de gayret göstereceğiz değil mi dostlar? Allah bizi affetsin inşallah. Çünkü amelimiz temiz, niyetimiz temiz. Hakkın rızasını yerine getirebilmek. Ufak tefek hataklarımız var ama Yaradanımız çok büyük ve Gafurur Rahim. Ben Rabbimin rızasını kazanmak için namaz kılıyorum. Sen de o niyetle kılıyorsun. Elhamdülillah. Yaradanım hatalarımızı affeder inşallah dostlar. Ama gayret. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Namaz kılmak, hacca gitmek, Beytullah'ı tavaf etmek ve diğer usullü belirtilen ibadetler Allah'ı hatırda tutmaya sağlamak için emredilmiştir. Hatırlanan hakkındaki asıl amaç ve hedef odur. Kalbinde saygı ve ürperme bulunmayınca böyle bir hatırlamanın ve zikrin ne kıymeti vardır? Güzel bir söz. İnsan Allahu Teala'yı zikrettiği zaman kalbinde bir yanıklık hissedebiliyor mu? Devamlı hal mahal biliyoruz, öğrendik çünkü. Her zaman aynı hal üzerine olamayız ama hiç içinize ürperti hissettiniz mi? Allahu Teala'yı zikrettiğinizde, hay dediğinizde tüyleriniz diken diken oldu mu? İşte eğer diken diken oldu ise, göz pınarlarının ucunda küçük yaşlıklar olduysa, göz damlacıkları ve bu tükürük boğazınıza gelip yumruk gibi sıkıştıysa, o anda bil ki Rabbin de seni anıyor ve bereketi senin üzerinde, rahmeti senin üzerinde. Çünkü hissediyorsun bunu. Ama bundan ayrı isen, Allah dedi, elbette ki mükafatı var. Fakat kendini vermediysen, zikrinde eksiklik var dostum. Onu toparla, düzelt. Onu toparlayıp düzelttiğin zaman senin namazın da düzenir. Allahu Teala'yı olan kulluğun da düzenir. Çok şeyi kendinde fark edersin. Ve kulluğunun şuuruna varırsın inşallah. Kainatın efendisi sallallahu kötü ve çirkin davranışlardan sahibini alıkoymayan

Namaz, kulun Allah'tan daha uzaklaşmasına vesile olabilir. Çünkü ibadeti yapmaya başladığında, Allahu Teala'ya kulluğun artmaya başladığında ve namazında da huşu aldığın zaman, namaz seni tamamen sarmış ve kolları arasına almış, seni korumaya başlamıştır. Çünkü hayatının akış gayesi değişir. Çünkü namazda intizam var, namazda düzen var. Namaz insanın hayatını düzene sokar. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, günde 5 sefer seni Allahu Teala'nın huzuruna götürür, getirir ve kalbinde daima Allahu Teala'nın zikrini oluşturur. Ama namazdan gafil isen, namazı kılmaya eriniyor isen, o zaman böyle bir zikrin sende oluşması çok zor. Çünkü niçin? Allahu Teala'yı zikirden bir kul gafil olursa, Allahu Teala'nın onun üzerinde ne kadar rahmeti olur? Ama onun yanında Allahu Teala'nın zikrine ulaşan, ibadetini yapan, namazlarını kılan ve davasının emrettiği şekilde yaşayan din kardeşim, Müslüman kardeşim, Allahu Teala'nın zikrinden neşe duyar. Elhamdülillah. Çünkü insanlar yaptıkları ibadetlerin kendilerini nereye götüreceklerini bilirler. Akıllı müminler. Allahu Teala emretmiş, niçin emretmiş? Benden bunu niçin istiyor? İşte sana çok güzel bir imtihan sahası. O zaman Allah-u Teala'nın emri üzerinde olman gerekir. İbadetlerinden lezzet alman gerekir. Ve o ibadeti yapman gerekir dostum. Hani bir hesap yaptık. O hesabı yine yapalım. Örnek verelim dostlar. Bir insanın ömrü ne kadar? Takriben Yaradan'ın bilir 60 sene. Bakın. 60 senelik bir hayat ölçüsünü değerlendirelim. Bunun yarısı uykuyla geçiyor dostum. Yarısı uykuyla, 30 senesi. Günün yarısını uyuyoruz çünkü. Evet. 30 senenin içerisinde 30'u da ortadan ikiye böl. Akıl bali durumlarına gel. Namaza başlama dönemleri. Akıl bali oldu. Kaldı mı sana 15 sene? 15 senenin içerisinde. 15 senenin içerisinde. Ne kadar zamanda namaza başladın ve ne kadar zaman geri attın? 5 sene mi namaz kıldın? 10 seneyi mi bıraktın? İşte 60 senenin içerisinde 5 senelik bir namaz var. Eğer onu da huşu ile kılabildin ise belki 1 sene var. 15'in içinde belki 1 sene var. Yeni namaza başladın. Tövbe istiğfar. Öyle bir şekilde o namaza yapışacaksın ki Rabbil Alemin'in emriyle inşallah ve izniyle belki o 1 sene içerisinde Allahu Teala'ya yaptığın kulluğun bereketiyle Rabbil Alemin mağfiret deryasında seni affederek cennetine koyabilir. Hesap yanlış mı dostlar? Yarısı uykuyla geçiyor. 30 sene. 30'un yarısında akıl bali olana kadar say 15 senede. 12-13. Bunun içerisinde kaç sene namaz kıldın? 15'inde kıldıysan Allah mübarek etsin. 60'ın içinde 15'te ölçüyle değerlendiriliyorsun. Uyuduğun zamanlar uzaksın. Ha, uykularının bir bölümünde namazla geçirdiysen Allah dereceni âli eylesin inşallah. Hesabı mantıkla yaptığın zaman dostum, çok az bir zaman kalıyor. Onu da eğer namazsız geçirir isen Allah affetsin inşallah. Çünkü elinde bir şey kalmadı ki sermaye olarak. Bari o az olan seneni değerlendir. Belki onun hatırına Rabbil Alemin affeder. Çünkü Yaradanımın nereden bağışlayacağını, nereden seni affedeceğini bilebilir misin ki? Bilemezsin. Belki çok hayırlar yaparsın, onun sevabı sana verilir ama belki birinin gönlünü alırsın, Allah razı olsun dedirtirsin, Allahu Teala onun hatırına seni cennete verir, seni cennetine koyar. Yaradanımın rahmeti çok geniş. Sen yeter ki kullukta gayret et, birazcık ilerle. Allahu Ekber. Said'in Tehmuni rahmetullahi aleyh diyor ki, namaz kılarken diyor bu sultan,
yanağından diyor süzülen gözyaşları.

namaz bitinceye kadar dinmezdi. Devamlı gözlerinden yaşlar akardı namazda. O da bir kul. Ve diyor ki anlatıldığına göre Hazreti Ali Keremallahu veçehu, Hazreti Ali diyor namaz vakti girince diyor titremeye başlardı. Tiril tiril titrerdi diyor koca Ali. Rengi atardı diyor. Derlerdi ki ne oluyor sana ya emir el müminin? Böyle dediklerinde Hazreti Ali derdi ki diyor, göklere ve yere ve dağlara arz edilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime aldığım emanetin vakti geldi. Yani namaz vakti geldi diye böyle titrerdi diyor Hazreti Ali. Keremallahu veçehu. Çünkü niçin? Namazın ne manaya geldiğini biliyor. Ve Allah-u Teala'nın namaz üzerinde ne kadar ciddi olduğunu biliyor. Aşere-i mübeşşere bir kere Hazreti Ali Keremallahu veçehu. Allah-u Teala onun hatırına bizleri affetsin inşallah. Ve o halde bile titreyerek, korkarak namaz kılıyor. Bundan sonra dostum sen ve ben ne kadar ciddi olmamız gerektiğini sen anla. Tabii bizler namazda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama koca oğlan rahat durduğu sürece bir de koca oğlanla çekişmelerimiz var namazda. Bazen farkındasınızdır. Hepimizin belki başından geçer. Belki değil, çoğunlukla da geçmiştir. İstisna kişiler hariç. Namaz için hazırlandın. Seccadenin üzerine geldin. Ortamını ayarladın. Allahu Ekber tekbirini bağladın ve namaza durdun. Sen namaza durdun, koca oğlan harekete geçti gene. Çünkü Allah-u Teala'nın huzurundasın ya, seni oradan uzaklaştıracak. Ondan sonracığıma namaza başladın. Zamlı surelerde devam ederken bir baktın koca oğlanın bir çermesi geldi. Biraz önce yaptın. Belki ticarethane sahibisin. Belki de evinde bazı hesapların var. Koca oğlan sana namazda hesap yaptırıyor. Şunu şuna verelim, buna buna verelim. Peki bunun hesabını nasıl yapacağız? Şuna şu kadar ödeme yaparsak bir dahaki gelen paraları nereye vereceğiz? Ona benzeri şeyler. Çatır çatır hesap makinesi hariç namazda namaz kılıyorum ama içimde hesap yapıyor. Sonra namazın bitti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hemen ayağa kalkıyorum. Hemen elimde kağıt kalem varsa belki bir ticarethane sahibiyim. Hemen yazıyorum unutmadan. Aklıma geldi ya şuradan şu ödemeyi yapacaktım. Şunu şuraya verirsem daha iyi olur. Ondan sonra tekrar dönüyorum. Allahu Ekber bir daha. Çünkü namazda hesap yapmaya başladım. Başımıza gelmiyor mu dostlar? Veya ama evindesin, ev hanımısın. Evin içerisinde namaz kılıyorsun, aklına bir şey geldi. Kaybolan bir şey geldi. Ya ben buraya baktım mı diye. Namaz aklına geldi. Namazı bozup da çıkamayacaksın. Çünkü oraya adapte oldun. Sonra selamun aleyküm ve rahmetullah. Selam verdin. Allahu Ekber. Ayağa kalktın. Koştun hemen oraya baktın. Aa belki buradaymış diye. Allah beni affetsin. Vallahi dostlar bu hataya çok düşüyoruz. Biz burada namazı huşu ile kılabilir isek, elimizden geldiği kadar bize ne kadar yardımcı olacak onun hesabındayız. Yoksa eleştiri değil. Bu eleştiriler başımıza gelen şeyler. Burada tenkit yok. Burada dostum dikkat et var. Dikkat et. Belki bu hataya gene düşebilirsin. Ama aklına geldiği anda kes, oradan sıyır kendini. Orada sıyır ki kalan namazının diğer tarafını tehlikeden kurtar. Ondan sonra elhamdülillah onun rahmeti bereketiyle belki Rabbil Alemin seni affedebilir. Çünkü affedeceği korkuyla ümit arasındayız. Namazda da öyle. Korkuyla ümit arasında olmak lazım. Onun için Yaradan'ımın kabul edebilmesi için gayret göstermek zorundayız. Allah-u Teala bizi affetsin inşallah. Rivayete göre Hatem-ül Asam radıyallahu anh namazı nasıl kıldığı hakkında bir soru soruldu. O da şöyle cevap verdi. Bakın bu da bir gönül sultanı. O da nasıl cevap vermiş ona adapte olalım inşallah. Diyor ki namaz vakti girince güzelce abdest alır, namaz kılacağım yere varırım. Azalarım yerine otursun diye önce bir müddet otururum. Sonra kalkar, kaşlarımın arasına Kabe, ayaklarımın altına Sırat köprüsü,

Sağımda cennet, solumda cehennem, arkamda ölüm meleği olan Azrail varmış gibi farz ederek ve kılacağım son namazmış gibi kabul ederek, korku ve ümit arası bir ruh haliyle usule uygun bir şekilde bir tekbir alır namaza dururum. Düzenli bir şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure okurum. Tevazu içinde rükûya vararak huşu içinde secdeye kapanırım. Sonra sol ayağımın dışını yere, sağ ayağımı baş parmak üzerine dikerek oturur ve bu yaptıklarıma ihlas halini katarım. Sonra da namazım bitince kıldığım namaz acaba kabul oldu mu olmadı mı derim. Korkuyla ümit arasındayım çünkü diyor. İşte bir namazın nasıl kılınması gerektiğine güzel bir örnek değil mi dostlar? İbni Abbas radıyallahu anh der ki, tefekkür hali içinde kılınan ne uzun ne kısa iki rekatlık namaz. Bakın, tefekkür hali içinde kılınan iki rekatlık namaz, başıboş bir kalp ile kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır. Elhamdülillah. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına affetsin dostlar. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor cemaatine, buyuran ümmetine. Diyor ki, ahir zamanda ümmetimden öyleleri gelecek ki camilere varacaklar. Oralarda oturacaklar. Dillerinden dünya ve dünya sevgisi düşmeyecektir. Öyleleriyle oturup kalkmayın. Allah'ın onlara haceti yoktur. Allahu Ekber. Evet dostlar, hadi açalım bu hadisi. Namaz vakti geldiği zaman veya yaklaştığı zaman mümin nasıl olmalı? Eğer ibadetin derecesini yükseltmek istiyorsa 27 derece daha, huşu içerisinde camiye doğru gider değil mi? Abdestini alır da ezanı Muhammediye'den önce. Ve ondan sonra caminin içerisine geçer, bir köşeye çekilir, başını da şöyle kalbine doğru indirir, önüne doğru. Gözlerini de kapar ve huşu da namaza adaptasyon olabilmesi için içinden eline de oradan bir tesbih alır. Allah der. La ilahe illallah der. Yapabildiği kadar zikre girer ve namaza hazırlar ol. Namazı huşu içinde kılmaya çok yardım eder. Ama diğer giden abilerimiz, büyüklerimiz, dedelerimiz de var. Onlar da giderler. Ama onlardan bazıları farkında olmadan, bakın altında incitme yok, ürkütme yok, korkutma yok. Belki o anki atmosferde ezanı Muhammediye, Allahu Ekber diye camide başlayınca o abilerimiz hala sohbetine devam ederler. Ve insanın aklına şu geliyor, affınıza sığınarak. Acaba diyorum, öyle mi olması gerekirdi? Yoksa sohbetiniz namazdan çıktıktan sonra mı olsa daha iyiydi? Çünkü dünya kelamı konuşmak için daha çok zaman var inşallah. Nasibin olursa camiden çıktıktan sonra, ama bırak Allah-u Teala'nın evinde kalbin Allah'la beraber olsun. Hasan el-Basri radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, size insanlar arasında en çirkin hırsız kimdir haber vereyim mi buyurdu. Orada bulunan sahabiler dediler ki, kimdir ya Resulallah? Öyle deyince Peygamberimiz buyurdu ki, namazından çalandır diye cevap verdi. Oradakiler dediler ki, ya Resulallah, namazından çalması nasıl olur, bize anlatır mısın diye. Ve kainatın efendisi şöyle cevap verdi, namazın rükûnu ve secdesini eksik

Eksik yaparak cevabını verdiler. Eksik eksik. Hani geçen sohbetimizde dedik ya, tavuğun yerden yem yediği gibi hızlı hızlı. Hani Allah dostları var ya, onların namaza geçtiği zaman öyle beklerler, zannedersin ki onlara bir şey mi oldu, öyle bekliyorlar rükuda, secdede, kıyamda. Öyle değil de hızlı hızlı. İşte namazın içerisinde ne kadar güzel bir ibadet yapıyorsun, onu anla. Eksik eksik ya Rabbi Setar. Bu da bir teşbihti dostlar, dikkat etmek lazım. Peygamberimiz buyuruyor ki, kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazdan yana bir eksiği çıkmadığı takdirde hesabı kolay geçer. Fakat kainatın efendisinin gözümün nuru dediği namaz. Fakat eğer namazdan yana bir eksiği çıkarsa, Allahu Teala diyor ki meleklerine, yaradanım, bu kulumun nafile ibadetleri varsa ondan borca kalmış farzları yerine koyun diye buyuruyor. İşte yaradanım seni beni affedebilmek için nafile namazları bile hesaba koyuyor. Bu kulumu cennete koyayım diye. Yaradanım beni benden daha çok düşünüyor. Ve affedebilmek için sebepler arıyor yaradanım. Onu bulamazlarsa diyor ki rivayette, zikir meclislerinde bulunmuş mu? Oralarda Allah demiş mi? Beni zikretmiş mi kulum? Onu koyun hesaba. Sonra onu da belki buluyorlar. Belki diyor ki devamlı, benim sevdiğim bir kulumun yanına gidip onu ziyaret etmiş mi? Ona bakıyorlar. Ve diyor ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş mi? Onun hatırına diyor cennete koyun. Allahu Ekber. Benim yaradanım, benim onu ne kadar çok zikretmem gerektiğini, ben şuurluyken, şuurum yerindeyken bunu yapamıyor iken, yaradanım beni benden daha çok düşünüyor. Ve ondan sonra da bütün kainatı benim hizmetime verip o cennetteki bütün güzellikleri bana verebilmek için yaradanım birçok sebepler halk edip affedebilmek için sebepler arıyor ve ben ona asi oluyorum ve yaradanımın emri olan namazı kılmamaya gayret ediyorum, uzaklaşıyorum, dünya sebeplerini ve meşgalelerini öne sürüyorum. Ve o zaman dostum soruyorum, işte burada tekrar altını çizerek, ben ne kadar samimi Müslümanım diye. Allah sevdiklerinin hatırını affetsin. Ve yaradanım inşallah yine cennete koyacak. Niçin mi? Kalbinde olan imanın ve ağzında söylediğin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin, cümlesinin hatırına Allahu Teala yine cennete koyacak inşallah. Ve benim utanıp alnım secdede ağlayarak tövbe istiğfar etmem lazım.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kainatın efendisi şöyle buyurdular: bir kula verilebilecek en hayırlı hediye, iki rekat namaz kılsın diye kendisine izin vermektir. Hamdolsun ya Rabbi, ne kadar güzel değil mi? Diyor ki, namaza duracağı vakit Hazreti Ömer radıyallahu anh böğürleri titrerdi diyor ve dişleri takırdardı. Bu halin sebebi kendisine sorulunca, emaneti yerine getirmenin ve farz borcunu ödemenin vakti geldi, bilmem ki onu nasıl yerine getireceğim diye düşünür ve böyle söylerdi koca Ömer. Kainatın efendisinin, benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelir dedi. Aşere-i mübeşşer eden, cennetle müjdelenmiş, namaz vakti gelince böyle bekliyor. Var sen kendini ona göre düzelt. Allah rahmet eylesin. Hasan Basri'nin naklettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis bildirdi kainatın efendisi: namaz kılanın üç büyük hususiyeti vardır. Bunlardan biri, ayağının bulunduğu seviyeden itibaren göklere kadar meleklerin onu kuşatmasıdır. İkincisi, göklerden üzerine rahmet yağmasıdır. Üçüncüsü de bir meleğin şöyle nida etmesidir. O melek şöyle der: eğer bu namaz kılan kişi kime münacat ettiğini bilseydi namazdan hiç ayrılmazdı diye buyurmuş. Elhamdülillah ya Rabbi, kime münacat ettiğini bilseydi. İşte şuur burada. Kimin kapısını çaldığını bilseydi, kiminle konuştuğunu bilseydi namazdan hiç ayrılmazdı diyor. Kulluğun şuuru burada dostlar. Hani diğer konularda işlemiştik ya, kainatın efendisi gece yarıları ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Benim peygamberim gelmiş ve gelecek her şeyi affedilmiş, bütün insanların kurtuluş odağı kainatın efendisi. Kainat Allah-u Teala'nın yarattığı her şey emrine verilmiş olan yüce peygamberim. Allah-u Teala onun hatırına bizi affetsin inşallah. Ve benim efendim sabahlara kadar gözyaşları içerisinde ağlayarak geceleri namaz kılıyor. Ve ben onun ümmeti. Dedik ya, ben de gözüm şişinceye kadar horul horul sabahları uyuyorum. Sabahlara kadar. Onun ümmetiyim ya. İşte o benim peygamberim ve mahşer gününde şefaat isteyeceğim ondan. Ya Resulallah, ne olur bana şefaat eyle diye. Ve şunu da iyi biliyorum ki dostlar, Rabbim izin verirse inşallah, ben böyle olduğum halde Mevlam izin verirse inşallah, o peygamberim bana şefaat edecek, sana şefaat edecek, öbürlerine şefaat edecek, bütün Müslümanlara. Ve biz onun ümmetiyiz. Ümmetlerin en şereflisi, cennete girecek olan kavmin en öncüleri, kainatın efendisinin ümmeti. Ve şimdi böyle bir zamanda, ahir zamanda, imanın uçlar içerisinde kor gibi zor olduğu bir zamanda
ben en önemli şey olan namazı arkama atıyorum. Ve bu yüzden de mahşer gününde

0: kainatın efendisine diyeceğim ki ya Resulallah, ne olur bana şefaat eyle.
1: Ben belki bunu istemekten utanmayacağım orada. Ama Allahu Teala'nın rahmetine gark olmuş olan kainatın efendisi, onun hatırına Yaradan'ın belki beni cennetine koyacak.
0: Sonra düşünüyorum kendi kendime, ben bu kadar zayıf bir Müslüman mıyım diye. İslamiyet için ne yapabiliyorum ki? Namazı belki kılıp kılamıyorum. Hayır noktasında belki imkanlarım dahilinde az veya çok yetişemiyorum. Emri bil maruf nehyanel münker yapamıyorum. Sordukları zaman çok şükür Müslümanım diyorum. Elhamdülillah Müslümanız. Hamdü senalar olsun. Diyoruz ya işte Allahu Teala işte o imanın hatırına yine cennete koyacak diye. Ama hesap var, o ayrı bir olay. Ve ondan sonra ellerimi açıyorum Yaradanıma. Ya Rabbi beni ne olur affeyle diye. Evet, dua müminin silahı. Sonra Yaradanıma secde etmekten acizim. Şunları şunları istiyorum ya Rabbi diyorum, utanmadan. Ve ben bu öyle dediğim halde Yaradan'ın belki birçok gene sebepler halkederek gene rızkımı gönderiyor. Kimin için? Vallahi Resulullah'ın hatırına. Zanneder misin ki bir amelinin hatırına geliyor? Yediğin her lokma, attığın her adım, içtiğin bir damla su, başına gelecek belki büyük musibetlerden korunma. Vallahi hepsi kainatın efendisinin hatırına geliyor. Zannetme ki kendi amelindendir. Derse ki ümmetim, benim gözümün nuru namazdır. Niçin kılmadın? Hadi şimdiden hazırla kendini. Tasavvur et kainatın efendisinin yanında olduğunu ve sana derse ki kulum, benim en önemli sünnetim olan namazı niçin kılmıyorsun? Resulullah karşında olsa cevap verebilir misin? Dünya işleri ağır geliyor diye, nefsime zor geliyor diye. Resulullah yanındayken diyemezsin değil mi? Ama Allahu Teala'nın huzurundasın 24 saat. Resulullah'ın da sahibi olan Yaradan'ın huzurundasın günün 24 saati. Her nefes alışverişinde. Peki bunun hesabı Yaradan'a nasıl verilir? Onu da düşün. Ve ondan sonra da ne kadar samimi bir Müslüman olduğunu ölç. Ve ondan sonra da hala namaz kılmamak için kendini diretirsen, dostum, bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Allah seni affetsin diye sana dua ederiz. Çünkü ben kainatın efendisinin ümmetiyim. Ben beddua etmem. Ben ancak kainatın efendisinin sünneti üzerine dua ederim. Allah yardımcımız olsun derim. Allahu Teala sizlerin hatırına bizleri İslam'ı yaşamak nasip etsin diye dua ederim. Sizlerin hatırına, dinleyenlerin hatırına inşallah. Sonra da sevdiklerinin hatırına kainatın efendisinin yanında onun dostlarıyla beraber olabilmesi için bizim de onların yanında olabilmemiz için dua ederiz. İşte dostlar, ne kadar samimiyiz ve ne kadar samimi olmamız gerekiyor, herkes kendi aklı dağarcığınca düşünsün.
2: Allah ondan razı olsun. Hatta oğlu Ömer şöyle anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşman üzerine bir ordu göndermiş. Bu orduda düşmana ani ve müthiş bir baskın yaparak çok miktarda ganimetle kısa zamanda geri geldiğini buyurmuştu. Bunun üzerine halktan bazıları Allah Resulüne şöyle dediler: ya Resulallah, biz senin gönderdiğin bu ordudan daha

atış ve hamleci ve daha çok ganimet getiren bir orduyu şimdiye kadar ne gördük ne de duyduk ya Resulallah. Onların bu sözleri üzerine kainatın efendisi şöyle buyurdular: benim bu ordumdan daha hamleci ve daha çok ganimete konanları size söyleyeyim mi? Onlar dediler ki, evet ya Resulallah, buyurunuz söyleyiniz. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şunları söyledi: sabah namazını cemaatle kılan, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden, daha sonra da iki rekat kuşluk namazı kılarak evine veya işinin başına giden bir topluluk, hamle ve ganimet hususunda benim bu ordumdan daha üstündür dedi. Allahu Ekber. İşte o zamanlar davası için İslamiyet savaş peşindeydi. Kainatın efendisi şu anda sana güzel bir mesaj gönderdi. Söyleyene değil dostlar, söyletene bakın. Sabah namazını cemaatle kıl. Camiye gidemiyorsan evinde kıl cemaatle. Hanımınla, çoluğunla, çocuğunla kaldır namazdan. Uykudan kaldır ve namaza oturtur. Allahu Ekber'de beraber cemaatle namaz kılın. Sabah namazlarına uyanmak çok ciddi bir mesele. Eski zamanlarda İslamiyet'in samimi yaşandığı dönemlerde çocuklar diyor, bebekler, küçük bebekler, daha annesinden süt emen çocuklar sabah namazı vaktinde diyor, sabah namazının saatine ezanı Muhammediye'ye alıştırabilmek için diyor, anne namaza kalktığı zaman, baba namaza kalktığı zaman diyor, ezan okunduğunda o küçücük bebeğin burnunu sıkıştırır, yanağını cimbiklermiş tatlı tatlı onu uyandırarak. Niçin mi? Sabah namazına şimdiden yavrum alışsın diye. İşte İslamiyet ne kadar güzel, ne kadar ince. İşte benim dinim ne kadar güzel, ne kadar hassas, ne kadar duygu yüklü. İnceliklerle çevrilmiş. Elhamdülillah. Bu kadar güzel ve ince ve duygu yüklü bir dinin sahibi olan Allahu Teala bana namazı emrediyor, ibadet emri veriyor ve ben onu geçiştiriyorum, öyle mi? Ah dostum, İnsan hayatta bir kere yaşar. Allahu Teala insana bir sefer fırsat verir. O fırsatı kullanabilirsen Allah mübarek etsin. Allah ondan razı olsun. Halit oğlu Zeyd Cenni'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: evlerinizde de namaz kılınız. Namazsızlık sebebiyle oraları kabir haline getirmeyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Namazsızlık sebebiyle kabir haline getirmeyiniz. Al işte. Elhamdülillah. Açıklamaya gerek var mı dostum? Anladın değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: kişinin evinde kıldığı nafile namaz bir nurdur. Öyleyse ey ümmetim ve ashabım, nafile namazlar kılarak da evinizi nurlandırınız. Peygamber Efendimiz'in verdiği güzel hadis-i şerife bak. Evini nurlandırınız diyor. Nurun ne olduğunu bilmiyoruz ama Peygamber Efendimiz nurlandırınız dediğine göre çok güzel şey olsa gerek. Gerek ne kelime? Çok güzel bir şey. Diyor ki kainatın efendisi, kim ki akşam ile yatsı arasında diyor, yatsı namaz arasında

kaza namazı yok. Nafile namaz kılmak isterse akşam ile yatsı namaz arasında 20 rekat namaz kılarsa diyor. Hadis bu şekilde. 20 rekat nafile namaz kılarsa veyahut da kazası var onu kılıyor. Allah onun çoluğunu, çocuğunu, malını, dinini, dünyasını, ahiretini korur diyor. Şimdi sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar yerinde oturur, Allahu Teala'yı zikreder. Sonra da 2 rekat kuşluk namazı kılar ise ve ondan sonra kalkarsa Allah kıyamet günü onunla cehennem arasına bir perde koyar buyuruyor. Ömrüne şükürler olsun ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'in rivayetine gele şöyle çok güzel bir hadis rivayet ettiler. Diyor ki hakikaten çok dikkatli dinleyin dostlar. Hadiste ne kadar güzel bir incelik var. Dinleyince anlayacaksınız inşallah. Belki de bu hadisi ilk defa duyuyorsunuz. Kainatın efendisi buyuruyor ki yeryüzünde üzerinde bir vakit namaz kılınan veya zikir çekilen herhangi bir yer parçası sırf bu sebepten ta 7 kat yerin derinliğine kadar sevince gark olur. Ayrıca bu yer parçası etrafındaki yerlere karşı övünür. Yeryüzünün ıssız herhangi bir yerinde namaz kılmak isteyen bir kimse için orası hemen güzelleştirilir buyuruluyor. Hamdolsun ya Rabbi. Yeryüzünde üzerinde bir vakit namaz kılınan veya zikir çekilen yer. Yerin 7 kat derinliğince ve yükseliğince sevince gark olmuyor. Benim üzerimde namaz kılındı diye. Ve etrafındaki yerlere karşı o da seviniyor diyor. Sevince boğuluyor. Benim üzerimde namaz kılındı, Allah zikredildi diye. Yer parçası seviniyor. O toprak parçası seviniyor. Ve de diyor ki ıssız bir yerde, sessiz sakin bir yerde namaz kılmak isteyen bir kimse için orası hemen diyor mana aleminde güzelleştirilir. Sen ben göremem ama Yaradan'ım güzelleştiriyor. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Allahu Ekber. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allah ondan razı olsun. Midanoğlu Halit şöyle anlatıyor. Duyduğumuza göre şanı mübarek ve yüce olan Allah meleklerine karşı 3 sınıf insanla övünür. Bunlardan biri hiç kimsenin bulunmadığı ıssız bir yerde tek başına ezan okuyup kâmet getirerek namaz kılandır. Bir kimse böyle ıssız bir yerde tek başına ezan okuyup kâmet getirerek namaza durunca şanı mübarek ve yüce olan Allah meleklerine hitaben der ki ey melekler benim şu kuluma bakın. Benden başka hiçbir kimsenin görmediği bu ıssız yerde tek başına namaz kılıyor. Şimdi ben emrediyorum. Hemen 70 bin melek insin, onun peşinde namaz kılsın buyuruyor. Allahu Ekber. Arkanda 70 bin melek namaz kılıyor. Yaradanım emrediyor. Hamdolsun ya Rabbi, bu ne güzellik. Yine şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu meleklerine karşı kendileriyle övündüğü insanlardan ikincisi için buyuruyor ki geceliğin kalkarak hiç kimsenin görmeyeceği bir zamanda tek başına namaz kılanlar ve namaz kılarken secdede uyuyup kalanlar, Allah bunlar için de yine meleklerine hitaben buyuruyor ki benim şu kuluma bakın ki ruhu benim yanımda, bedeni ise bana secde etmekle meşgul buyuruyor.
Şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın meleklerine karşı övündüğü kullarından üçüncüsü de Allah yolunda savaşan ve bu savaşta sebat gösterenlere nihayet şehit olanlardır buyuruyor. Allah ondan razı olsun. Cübeyroğlu Said Hazretleri şöyle anlatılar. Bir defasında biz İbn Abbas ile birlikte Taif'te bir camide bulunuyorduk. Mehranoğlu Meymun, İkrime ve Ebu'l-Ali'ye oradaydı. Masabın ileri gelenlerinden daha başka kimseler de vardı orada. Allah onların hepsinden razı olsun. Vakit gelince müezzin ezan okumaya başladı. Ancak müezzin daha Allahu Ekber, Allahu Ekber der demez İbn Abbas şiddetle ağlamaya başladı. Öyle ki elbisenin ön tarafı ıslandı. Bundan başka gözleri kızardı. Boyun damarları şişti ağlamaktan. İçini çeke çeke hüngür hüngür ağlıyordu. Yanındakilerin hepsi onun bu halini görmüştü. Hepsi çok duygulandılar. Çok üzüldüler. Bu sırada Ebu'l-Ali'ye kendisine şöyle dedi. Ey Resulullah'ın sevgili amcasının oğlu, bu ağlayış niye? Bu sızlama niçin? Ezanı biz de senin gibi işitiyoruz. Fakat ağlamıyoruz. Biz senin ağlamana ağlıyoruz dedi. Ağlamanı bana anlatır mısın? Ebu'l-Ali'ye bu sözlerin üzerine İbn Abbas şöyle dedi. Eğer insanlar müezzinin ne dediğini bilmiş olsalardı, ne istirahat edebilirler, ne de o anda uyuyabilirlerdi. Ve merak ettik, İbn Abbas bu sözlerle neyi kastediyordu? Ve kendisine sorduk. Ey Resulullah'ın sevgili amcasının oğlu, müezzinin ne dediğini bana da anlatır mısın? Biz de dinlemek istiyoruz diye. Ve İbn Abbas anlatmaya başladı. Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber deyince Allah yücelerin yücesidir. Allah yücelerin yücesidir dediği zaman şunu demek ister. Ey meşguller, ezan için işi bırakın. Bedenlerinizi dinlendirin. Amellerinizin en hayırlısına koşun, namaza koşun demektir. Sonra Eşhedü en la ilahe illallah, yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır dediği zaman şunu ifade etmek istiyor. Ey insanlar, sizi Allah'a davet ettiğime dair kıyamet günü şehadette bulunmaları için yerde ve göklerde bulunan bütün mahlukatı şahit tutuyorum demektir. Her bir ezanda. Sonra üçüncüsünde Eşhedü enne Muhammedin Resulullah deyince ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür dediği zaman şunu demek istiyor. Ey insanlar, Allah yolunu günde 5 defa size hatırlattığıma dair yarın kıyamette Muhammed Aleyhisselam ve diğer peygamberler bana şahitlik edeceklerdir demektir manası diyor. Sonra Hayya Aleyhisselam, namaza gelin dediği zaman şunu ifade etmek istiyor. Şanı mübarek ve yüce olan Allah bu dini sizin için kurdu. O halde siz de onu ayakta tutun demektir. Sonra Hayya alel felah, felaha koşun, kurtuluşa koşun dediği zaman şunu demeyi ifade ediyor. Allah'ın rahmetine dalın. Hidayetten nasibinizi alın demektir.
Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince

isterseniz getirmeyiniz. Her iki halde de işin sonunu siz düşününüz demek istiyor. Onun için her ezanı Muhammediye'de hüngür hüngür ağlarım diyor. Kainatın efendisinin evlatları ezanı Muhammediye'yi duyunca tiril tiril titriyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Sonra da kalkmışım diyorum ki ya Rabbi benim şu işimi rast getir ya Rabbi. Çok sıkıştım ya Rabbi, paraya ihtiyacım var. Çok sıkıştım ya Rabbi, şu işimin düzelmesi için bana yardım eyle. Elimi açtım, yaradanımdan istiyorum. Rabbim dilerse yine verir dostum. Ama ben Müslümanlığın hala neresindeyim, onu anlamaya çalışıyorum. Bu örnekte de siz de anlayın dostlar, siz de neresindesiniz. Hiçbir amelime güvenmiyorum, tekrar söylüyorum. Allahu Teala sevdiklerinin hatırına beni affetsin. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Güvendiğim tek şey var. Allahu Teala'nın rahmeti. Beni kurtaracak olan sadece o. Ama o rahmeti dileyebilmek için de ne kadar Müslüman olmam gerekir ve hala namazları arkaya atmam mı lazım, yoksa ağlıya ağlıya ya Rabbi beni ne olur affet, bu zamana kadar kulluğumun şuurunda değildim, bundan sonrasının güzel olabilmesi için ya Rabbi bana yardım et diyerek secde mi etmem lazım? İşte ben buraları düşünüyorum dostum. İnşallah sen de düşün.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü.

0: Ölü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ya Allah ya Ber.
5: Ya Ber.
6: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
3: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, bugün bu dersimizde Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İ'tisam bil Kitabe ve Sünne, Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye bağlanma bölümünde 18. baba gelmiş bulunuyoruz. Bu 18. konuda müellifimiz İmam Buhari iki ayet-i kerimeyi bab başlığı, bölüm başlığı olarak seçmiş bulunmaktadır. Babu kavlihi teala ve kânel insânu ekthara şeyin cedela. Kehf suresi 54. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İnsan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنْ İkinci ayet-i kerime başlıkta şu şekilde yer alıyor. Kitap ehliyle, Yahudi ve Hristiyanlarla ancak en güzel şekilde, en güzel tarzda, en güzel metotla mücadele edin. Müslümanların kitap ehliyle fikri mücadeleleri, kitap ehliyle yaptıkları tebliğ ve davet diyaloğu konusunda billeti hiye ahsen, en güzel tarzı, en güzel metodu, en güzel üslubu seçmesi emredilmektedir. Ankebut suresi 46. ayeti kerimede. Her konuda İhsana tabi olan, her konuda en güzel şekilde davranması emredilen mümin kul, mücadelede, münakaşada, tartışmada en güzel metot, çağa göre, zamana göre, kişiye göre, ilme göre, mantığa göre en güzel üslup, en güzel tarz neyse onu izleyecektir. Çünkü yine Kur'an-ı Azimüşşan ödu'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hi ahsen. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yani yerli yerinde ölçülü, ince, hassas sözlerle davet et. Vel mev'izatil hasene, güzel öğütlerle davet et. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Onlarla, çevrende bulunan insanlarla en güzel şekilde mücadele et buyurmaktadır. Yani muhatabımız o halde mümin de olsa, muhatabımız Yahudi de olsa, muhatabımız Hristiyan da olsa bizim en güzel metodu arayıp bulmamız ve o metotla, o pedagojik, o psikolojik, o sosyolojik metotla, o hitabet metoduyla mücadeleyi, tartışmayı yerine getirmemiz istenmektedir. 7347 no'lu hadisimizde İmam Buhari senediyle beraber şu olayı bize naklediyor. Haddesene Ebul Yeman akbarana Şuayb aniz Zuhriyi tahvil haddeseni Muhammed ibn Selamin أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال evet, ابن شهاب الزهري علي بن حسين'den o babası Hazreti Hüseyin'den o da dedesi Hazreti Ali radıyallahu anh'dan naklediyor. Yani Ehl-i Beyt tarikiyle gelen bir hadis-i şerif. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre kale inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarakahu ve Fatıma aleyhisselam binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ve kızı Hazreti Fatıma'ya ziyaret için gelmişti. Fekale lehum ela tusallun. Sizler namaz kılmıyor musunuz?
Demek ki gece yarısı kızına ve damadına geliyor. Siz gece namazı kılmıyor musunuz diye soruyor. Fekale Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali diyor ki, fekultu, bunun üzerine şöyle dedim. Ya Resulallah, innema enfusuna biyedillah. Bizim gönüllerimiz ancak Allah'ın elinde. Feyze şe'en yeb'atena ba'atena. Eğer uyanmamız, uyandırmak istediği zaman bizi uyandırır. Burada diriltmek istediği zaman bizi diriltir. Yani uykudan uyanma, dirilmeye, diriltilmeye benzetilmiştir istihare sanatıyla. Yani bizi Cenab-ı Hak uyandırmak isterse uyandırır. Yani bizim uyanmamız kendi elimizde değil.

Cenab-ı Hakk'ın elinde ifadesini kullanıyor. Yani sarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine kâle lehu zâlik. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu söyleyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun yanından oradan ayrıldı. وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهِ شَيْئًا Hazreti Ali'ye herhangi bir şekilde cevap vermedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gayet güzel bir soru sormuş. Siz gece namazı kılmıyor musunuz? Hazreti Ali radıyallahu anh doğru bir cümleyle cevap vermiş. Ya Resulallah, Rabbim isterse, nasip ederse bu bir nafile namaz. İsterse bunu nasip eder. O uyandırmak istediğinde bizi uyandırır gibi bir cevap. Hafif yollu böyle bir itiraz gibi. Sümme semi'ahu ve huve mudbirun yadribu fehidehu. Sonra Peygamber Efendimizin ayrılırken elini dizlerine vurduğunu ve huve yekul şöyle buyurduğunu Hazreti Ali radıyallahu anh işitmişti. Ve kânel insan ekzere şeyin cedela. Şu insanoğlu tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Bir doğru söyledim. Yani niye bunu tartışmaya açıyoruz? Cenab-ı Hak isterse uyandırırsa. Yani bu ifadeyi kullanmasını pek hoş karşılamamıştı. Bu hoş karşılamamasını aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir ayetle yani Kehf suresi 54. ayeti kerimesiyle açıkladı. Zaman zaman tartışmalarda haktan sapma meydana gelebilir. Tartışma bir alışkanlık haline geldiği zaman sürekli itiraz eden kimse gerçeklere de itiraz edebilir. Ne sürekli kabul isteniyor ne sürekli itiraz. Gerçeklere uymamız isteniyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Müminler sözü dinleyen ve en güzeline uyan kimselerdir. Bize bir hakikatten söz edildiğinde kabul etmemiz ama münkerattan, batıldan, Kur'an ve sünnete aykırı bir şeyden söz edildiği zaman da reddetmemiz isteniyor. Kale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah İmam Buhari'nin künyesidir. Ebu Abdillah diyor ki, yani İmam Buhari diyor ki, يُقَالُ مَا اَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٍ Geceleyin gelip kapını çalan kimseye Tarık denir. Ve yukal et-tariku en-necim. Tarık aynı zamanda bir yıldız ismidir. Ve thâkibu el-mudî. Thâkib kelimesi de aydınlatan demektir. Yani ve necmu thâkib ifadesinde bu aydınlatan, ışık veren, ışık saçan yıldız anlamındadır. Yukalu ethkib nârake lil mukit. Ateş yakacak kimseye şu ateşini yak bakalım, alevlendir bakalım denir. Aynı kökten. Thâkib kelimesi ethkabe kökünden gelmektedir. Evet, burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin makul ve meşru bir emre itiraz edilmemesi konusuna önem verdiğini görüyoruz. Şu insanoğlu ne kadar da tartışmayı çok sever anlamında ayeti kerime okuyor. O kânel insan ekzere şeyin cedela. Yani her şeyden daha çok tartışmaya düşkün. İnsan oğlunun psikolojik kabiliyetinin tartışmaya eğilimli olduğunu ifade ediyor. Evet, tarih boyunca ilmi tartışmalar yapılmıştır. Gerçekten bu ilmi tartışmalardan çok faydalı sonuçlar elde edilmiştir. İslami ilimlerde de elbette Müslüman aklını kullanacak, iradesini kullanacak, ilmini kullanacak, delillere, hüccetlere bakarak elbette ilmi tartışmalarda bulunacaktır. Ama seviye bellidir, nefis kokmamalıdır, benlik, gurur tartışmalara hakim olmamalıdır. Tartışmalardaki üslup tatlı bir üslup olmalıdır ve tartışmalar sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmaya, ümmetin, milletin menfaatlerini gerçekleştirmeye sebep olmalıdır. Nefsi tatmin anlamında veya bir kompleks, aşağılık kompleksi anlamında yapılan tartışmalar faydalı, bereketli tartışma olmayacaktır. Evet, bir sonraki hadisimize geçiyoruz.
قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا كتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد biz mescitte bulunduğumuz sırada خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı yanımıza geldi. فقال انطلقوا إلى يهود haydi Yahudilerin yurduna gidiyoruz dedi. فخرجنا معه biz de onunla beraber çıktık. حتى جئنا بيت المدراس بيت المدراس okuma evi müzakere evi gibi bir mana. Oraya geldik. Beytül Midras Yahudi ilim adamlarının Tevrat okudukları bir yer. Bu manada Beytül Midras medrese ders dirase kökünden geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le beraber oraya vardık. Fekamen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta durdu. Fenadahu onlara şöyle seslendi. Fekale ya ma'şara yahud. Ey Yahudiler cemaati. Eslimu teslemu. Müslüman olun, kurtulun. Yani dünya ve ahirette selamete erin. Dünya ve ahirette mutluluğa erin. Dünyada cezadan, ahirette azaptan kendinizi koruyun. Fekalu bellagde ya Ebel Kasım. Dediler ey Ebul Kasım sen bir peygamber olarak tebliğini yaptın. Teşekkür ederiz sağ olun. Yani itaat etmediler, kabul etmediler. Sen vazifeni yaptın dediler, sen söyledin. Ondan sonrası bize ait. Kale Ebu Hureyre devam ediyor. Fekale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. Zalike uridu eslimu teslemu. Bu defa ifade biraz daha şiddetli. Ben sadece şunu istiyorum. Müslüman olun, kurtulun. Yani demek ki burada bir askeri birlikle Yahudiler sarılmış. Yoksa yani burada yaşamanız mümkün değil anlamında. Fekalu kad bellagte ya Ebul Kasım. Ebul Kasım'da saygı ifadesi var. Ey Ebul Kasım. Peygamberimize hitap ediyorlar. Onun künyesiyle sen tebliğini yaptın. Fekale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalike urid. Ben bunu istiyorum. Bunu yapmanızı istiyorum. İfade. Sümme kale hethelâte üçüncü defa söyledi. Fekale en son cümlesi i'lemû. Şunu iyi bilin ki ennemel ardu lillahi ve rasûlih. Yeryüzü Allah'ın ve Resulünündür. Ve inni uridu en ucliyekum min hazihil ard. Ben sizleri ihanetiniz sebebiyle, bizi arkadan vurmaya teşebbüs etmeniz sebebiyle bu topraklardan çıkarmak istiyorum. Uzaklaştırmak istiyorum. Uridu en ucliyekum. Sizi buradan çıkarmak istiyorum. Çünkü siz Hendek Savaşı'nda bizim düşmanlarımızla işbirliği yaptınız. Bizimle sözleştiğiniz, antlaştığınız halde düşmanlarımızla işbirliği yaptınız. Siz artık bu diyarda kalamazsınız. Madem ki yeryüzü Allah'ın ve Resulünün, madem ki ben de Allah'ın Resulüyüm, size artık burada müsaade etmiyorum. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ Sizden kim kendi malından taşıyamayacağı bir şey varsa onu satsın. Ve illa aksi takdirde fa'lemu ennemel ardu lillahi ve rasuli. Şunu iyi bilin ki yeryüzü Allah'ın ve Resulünündür. Cenab-ı Hak bana bu imkanı verdi. Ben Medine'de bizi arkadan vurmaya teşebbüs edecek bir kabile artık istemiyorum. Beni Kureyza, Beni Nadir oğulları, Beni Kaynuka oğulları. Üç ayrı. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza. Kureyza oğulları, Kaynuka oğulları, Nadir oğulları. Evet bu üç kabile
Medine-i Münevver'de yapıyor.

Yahudi kabileleri edin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kabilelerle ilgili hükmünü verdi. Evet, burada şunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Yahudileri önce uyardığını görüyoruz. Devlet başkanı yetkili olduğu halde Medine site devletinin sorumlusu, yetkilisi olduğu halde orada azınlık hükmünde bulunan Yahudileri önce uyarıyor. İslam olun, Müslüman olun, kurtulun. Eslimu teslemu. Aksi takdirde bu topraklar Allah'ın ve Resulünündür. Cenab-ı Hak bana bu hakkı verdi. İhanetiniz sebebiyle sizleri cezalandırma hakkını bana verdi buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Burada peki konuyla ilgisi nedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ankebut suresinde buyuruyor ki وَلَا تُجَادُلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ Ehli kitapla, Yahudilerle, Hristiyanlarla en güzel şekilde mücadele edin. Evet, mücadelemiz, tartışmalarımız en güzel şekilde olacak. İtiraz olursa ona göre, savaş istiyorlarsa, barış istemiyorlarsa ona göre ama biz Yahudi ve Hristiyan İslam'a çekebilmek için tebliğ, davet, irşat üslubunu en tatlı bir şekilde ortaya koyacağız. Bu manada diyalogta en önemli şart kendimizi onlarla eşit görmemektir. Batıl din mensuplarına hak din mensubu gibi davranmamız mümkün değil. İnsani davranışlarımız olacaktır. Örfi davranışlarımız olacaktır. Ama kalben bir Müslümanın bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı sevmesi mümkün değil. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ İçinizden kim onları samimi dost edinirse, o da onlardan olur buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan. Dolayısıyla biz insani olarak bir takım hususları öne alarak o noktadan onlarla bir karşılıklı tartışma ortamı içerisine girebiliriz. Ama bugün Müslümanlar arası sıcak diyaloğu kuramayan kimselerin, Müslümanlar arası sıcak iletişimi henüz kuramayan kimselerin Yahudi ve Hristiyanlarla diyalogdan söz etmeleri çok anlamsızdır. Önce aynı durumda değiliz. Onlar kendilerini süper güç olarak görmekte, bizi azınlık olarak görmekte. Dolayısıyla böyle bir kimseyle oturmamız mümkün değil. Önce diyalog yapın. Arkadaş, önce şu kanı durdurun. Yeryüzünde kan döküyorsunuz. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, dün Makedonya'da, Bosna'da kan döken insanlar sizdiniz. Bunlara siz izin verdiniz. Siz bunları şımarttınız ve hala siz destekliyorsunuz demek ve ondan sonra diyalog masasına oturmamız gerekiyor. Şu cümleyle başlayamayız. Efendim hak dinler, İbrahim'i dinler ifadesiyle başlayamayız. Yeryüzünde tek din var, o da İslam'dır. İnne dine indallahil İslam. Ve men yebteğ gayral İslami dinen felen yukbele min. Kim İslam'dan başka bir din arzu ederse asla kabul edilmeyecektir. Bu kimse ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Mücadelemiz, tartışmamız devam edecektir ama billetihi ahsen en güzel şekilde. Rabbim dinine, imanına sahip olanlardan, dinine, imanına bağlı olanlardan, Kur'an ve sünneti yaşayanlardan eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 29. cüz. Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

0: Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ
0: Sonra gözünü iki kez daha çevir, tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

Onlar da, evet bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: Fa'terafu bizenbihim fesuhqan li ashabis sa'ir.
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: الصدور.
1: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
1: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ
0: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.
1: اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ
0: Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ
1: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
0: وَلَقَدَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
1: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu.
0: اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür.

0: الْقُرْآنِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورٍ
1: Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
0: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
1: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara, işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

0: فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
1: De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, ne dersiniz, size kim bir akarsu getirebilir? Kalem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette, kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ.
1: Nun. Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
0: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz, bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri, sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp, inşallah da demiyorlardı.

0: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da, hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
1: Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?
1: Em lehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn.
0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.

O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

0: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
1: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ
0: Ey Muhammed!

Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.
1: وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ

0: Doğrusu inkar edenler, Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakkah Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: O.
1: Kıyamet.
0: Melhakko.
1: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
0: Ve mâ edrâke melhakko.
1: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
0: Kezzebet Semud ve Adun bil kâri'e.
1: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
0: Fe emmâ Semud fe uhlikû bit tâgiyeh.
1: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
0: Ve emmâ Adun fe uhlikû bi rîhin sarsarin âtiyeh.
1: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.
0: Sekharaha aleyhim seb'a leyalin ve thamaniyete eyyamin husumen feteral kavme fîhâ sar'a. فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: İnne lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariye linec'alaha lekum tezkireten ve te'iyaha udunun va'iyeh.
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir

0: İbret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
0: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
1: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
0: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: قَرَؤُوا كِتَابِيَهْ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
1: Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise, keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

Allah zebanilere şöyle der: "Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun." Çünkü o, yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

0: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
1: Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.
0: Fela uqasimu bima tubasirun.

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
0: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kâfirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette, Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.

0: واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.

0: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
1: Fasbir sabran cemile innehum yarawnahu ba'ida ve narahu qariba.
0: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
0: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost, dostunun halini soramaz.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'aten lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe'u'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyanı kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a İzâ messehu'ş-şerru cezû'a ve izâ messehu'l-hayru menû'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.

0: Ancak namaz kılıp namazlarına devam edenler bunun dışındadır.
1: وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar?

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: فَلَا اُقَسِمُ بِرَبِّ

0: hum ve ma nahnu bimesbuqin.
1: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
0: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
0: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
1: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.

0: أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
0: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا
1: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
0: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ

0: أَيْمَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا.
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
0: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
1: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
0: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: lekum enhara.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
1: Allah, yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ''Ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.''

0: وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yeğus, Yeğuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

0: كَفَّارًا
1: Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbim.

0: تَبَارَا.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerin ise sadece helakini arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
1: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
0: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
1: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا
0: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.
1: وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا
0: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.
1: وَاَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا

0: وقددا.
1: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.
0: وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: رَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.
0: وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا.
1: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
0: وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: ahada.
1: Ey Muhammed, de ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
1: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.
0: قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
1: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

0: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve Peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
1: Hatta izâ ra'ev mâ yû'adûne feseya'lemûne men ad'afu nâsiran ve eqallu adedâ.
0: Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
1: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
0: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
1: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا
0: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

0: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
1: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدَ اَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
0: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.

0: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوْ يَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnne senulqi aleyke kavlen fakila.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
0: İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vequ'en ve aqvem kila. İnne leke fin nehari sebahan tavila.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يلًا.
1: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا.
1: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.

0: nimeti ve mehilhum qalila.
1: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
0: İnne ledeyne enkelen ve cehime ve tu'amen ve gussatin ve azaben elime.
1: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
1: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: şahiden aleykum şahiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir'aûne rasûlâ fe'asâ fir'aûnur rasûle fe'ehadnâhu ehzen ve bîlâ.
1: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

0: mef'ûlâ.
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
0: İnne hâzihi tezkiretun femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ.
1: Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar.

0: indallahi huve hayran ve a'zama ecra. Vestagfirullaha innallaha gafurur rahim.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için

yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret.

0: alel kafirine gayru yesir.
1: Sura üflendiği zaman işte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
0: Zerni ve men halaqtu vahida ve cealtu lehu malen memduda ve banina şuhuda ve mehhedtu lehu temhida.
1: Ey Muhammed, sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak. Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
0: Kalla innehu kana li ayatina anida.
1: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
0: Seurhiquhu sa'uda.
1: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
0: İnnehu fekkara ve kadder. Fekutile keyfe kadder.
1: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
0: Thumme kutile keyfe kadder.
1: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
0: Thumme nazar. Thumme abese ve beser.
1: Sonra baktı. Suratını astı, kaşlarını çattı.
0: Thumme edebera ve stekber.
1: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
1: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ.
1: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ.
1: Sekar'ın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer. İnnehâ le ihdel kuber. نَذ۪يرًا لِلْبَشَرُ
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Ay'a, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: O, İçinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: Kullu nefsin bima kesebet rahine.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: عَنِ الْمُجَرِم۪ينَ مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرُ
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar, sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkârların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطَلِّينَ

0: Hatta etânel yakîn.
1: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık.

0: Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
0: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
1: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
0: O halde onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
0: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
1: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
0: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
1: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: ehlü't-takva ve ehlül-mağfire.
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki, siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنْ

0: inne aleyna cem'ahu ve kur'aneh.
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ.
1: Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: Vucuhun yevme izin nâzira ilâ rabbihâ nâzira.
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevme izin bâsira. تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ.
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ
0: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
0: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى
0: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
1: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى
0: Sonra yine layıktır sana azap layık.
1: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى
0: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
1: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
0: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى
0: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
1: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى
0: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا
0: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

0: بَصِيرًا
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.
0: İnne hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kafûrâ.
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kâfir.
0: İnne اَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَع۪يرًا
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: اِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
1: Şüphesiz ki iyi kimselerde karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ve la şükura. İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.

0: وَلَا زَمْهَر۪يرًا
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: قوارير.
1: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
0: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
1: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
0: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
1: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
0: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
1: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.

0: اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
1: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
1: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
0: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

0: rabbuhum ve sekahum rabbuhum şeraben tahura.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.

0: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
1: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
0: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kâfirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: innallâhe kâne alîmen hakîmâ.
1: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nashirati nashra. Fel fariqati farqa. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ
1: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
0: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
1: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir?
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ
1: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe, hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline!

0: ذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
0: أَلَمْ

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline.

كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ

Kıyamet günü kâfirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline!

Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.

Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.

Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline!

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin, eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline!

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 29. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene

Allah'ın kulunu sevmesi. Allahü Teala'nın kullarını sevdiğine Kur'an-ı Kerim ayetleri şahittir. Allahü Teala Maide suresi 54. ayetinin ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurdu. Saf suresi 4. ayetinde biliniz ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever buyuruldu. Bakara suresi 222. ayeti sonunda şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever. Pisliklerden pak olanları da sever buyuruldu. Allahü Teala'nın sevgilisi olduklarını sanan bazı kimseleri Maide suresi 18. ayetinin

baş tarafında şöyle reddediyor. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Onlara de ki, o halde niye günahlarınızdan ötürü Allah size azap ediyor? Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit günah ona zarar vermez, yani günah işlemez ve günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurdu ve sonra muhakkak Allah tevbe edenleri sever ayeti kerimesini okudu. Bunun manası Allahü Teala kulunu sevdiği vakit kul ölmeden günahlarını bağışlar. Ona tövbe imkanlarını verir ve bu suretle geçmiş olan küfründen zarar görmediği gibi geçmiş günahları çok da olsa onlardan da zarar görmez. Yine Allahü Teala muhabbet için günahların bağışlanmasını şart koşmak üzere Ali İmran suresi 31. ayetinde Resulüm şöyle de eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Ahireti ise ancak sevdiğine verir buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte Allah için tevazu ve alçak gönüllülük göstereni Allah yükseltir. Kibir edeni de Allah alçaltır. Allah'ı çok zikredeni Allah sever buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsîde Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kulum nafile ibadetlerle bana öyle yaklaşır ki ben onu severim. Onu sevdiğim vakit işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum. Zeyd bin Eslem diyor. Allahü Teala kullarından bazılarını o kadar sever ki kulum ne yaparsan yap ben seni mağfiret ederim buyurur. Muhabbet ile ilgili haberler sayılamayacak kadar çoktur. Sözlük bakımından muhabbet ve sevgi, uygun olan bir şeye gönlün meyletmesi, aşk ise gönlün aşırı derecede temayülüdür. Yine ihsan ile cemalin nefse uygun olduğunu, cemal ile ihsanın bazen basar yani baş gözü ve bazen basiret yani akıl ve kalp gözüyle bilindiğini, sevginin ise hem basar ve hem basiretle bilinene tabi olup, yalnız birine bağlı olmadığını tekrar söylemek yerinde olur. Fakat Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin bu manalarda anlaşılması mümkün değildir. Zira isimler Allah'a ve başkasına ıtlak edildikleri zaman her iki tarafta aynı manada kullanılamazlar. Hatta vücut dediğimiz varlık müşterek bir sözdür. Çünkü her madde vücutta ortaktır. Allahü Teala'ya mevcut denir. Fakat bu vücut kelimesinin mahluktaki anlamıyla Halik'taki anlamı bir olamaz. Çünkü Allah'tan başka her şeyin vücudu ve varlığı Allah'tandır. Böyle başkasına tabi olan vücut var olmakta muhtaç olduğu kimse gibi olamaz. Eşitlik yalnız isimdedir. Bunun benzeri şeylerin cisim isminde müşterek olmasıdır. Hiçbiri cisimde asıl olmamak şartıyla hepsine cisim denebilir. Çünkü cismin anlamında ortaktırlar. Hepsinde cisim benzerliği vardır. Fakat hiçbiri cismi diğerinden almış değildir. Halbuki Allah'a ve yaratıklara vücut adını vermek böyle değildir. Çünkü Allah'ın varlığı kendisinden, diğerlerinin varlığı ise Allah'tandır. Bu uzaklık ve ayrılık, diğer varlıklardaki isimlerde daha açıktır. İlim, irade, kudret ve benzerleri gibi. Bunların hiçbirinde Halık, mahluka benzemez. Zaten lügat koyucu bu isimleri yaratıklar için koymuştur. Çünkü ilk

göze çarpan yaratıklardır. Bu isimleri yaratana vermek, istiare, mecaz ve nakil yoluyladır. Bunu böyle anladıktan sonra, muhabbet demek, mülayim ve muvafık bulduğu şeye, nefsin meyli demek olduğuna göre, bu ancak noksan olan nefislerde düşünülür. Kendine muvafık olan şeyi kaybetmiştir. Onu elde etmekle kemale ulaşır, sevinir ve bundan zevk alır. Bu anlamda muhabbet, Allahü Teala hakkında muhaldir. Çünkü kemal, celal ve cemalin her çeşidi Allahü Teala'da mevcuttur. Ezeli ve ebedidir. Yokluğu ve yeniliği düşünülemez. Bu başkasıdır diye başkasına bakmaz. Onun bakışı yalnız zat ve ef'alinedir. Çünkü zat ve ef'alinden başka bir mevcut yoktur. Bunun için Şeyh Ebu Said el-Miheniye, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Maide suresinin 54. ayetinin ortasındaki kısım okunduğu zaman, hakkıyla onları sever. Çünkü o, yalnız kendi zatını sever. Yani o, bir küldür. Varlıkta ondan başkası yoktur. Yalnız zatını ve zatının tasniflerini sevenin sevgisi, zatını ve zatıyla ilgisi olması bakımından, zatına tabi olanları sevmesini öteye geçmez. Buna göre onları sevmekle kendini sevmiş olur, dedi. Binaenaleyh, Allahü Teala'nın kullarını sevmesi hakkında varit olan lafızlar tamamen tevillidir. Bunun manası, kalbinden perdeyi kaldırır, kalbiyle Allah'ı görür ve o kulunu kendisine yaklaştırır. Onun sevdiğini sevmesi, ezeli iradesine taalluk ettiği vakit, ezeli, kulun kalbinden perdeyi kaldırmaya nispetle de sebebinin hadis olması ile hadistir. Nitekim hadis-i kutsi'de Allahü Teala, kulum nafilelerle bana yaklaşa yaklaşa ben de onu severim buyurmuştur. Kulun nafilelerle Allah'a yaklaşması, kalbinin temizlenmesine, perdenin kalkmasına ve Rabbisine yaklaşmasının husulüne sebep olur. Bütün bunlar Allahü Teala'nın işi ve lütfu keremidir. İşte Allahü Teala'nın muhabbeti bu demektir. Bu şöyle bir misal ile daha güzel açıklanır. Hükümdarın kölelerinden birine meyletmesi, ona yardım etmesi, ondan hoşlanması, onunla istişare etmesi veya yiyeceğini hazırlaması için onu yanına alması sonucu bunu görenler, hükümdar köleyi sevdi derler ki, bunun anlamı onu gönlüne ve tabına uygun bulduğu için ona meyletti demek olur. Bununla beraber bazen de yukarıdaki sebeplerin hiçbiri olmaksızın, yalnız hükümdara yaklaşacak fazilet ve güzel huya sahip olduğu için, hükümdar onu kendisine yaklaştırır ki, aslında onun bu iyi vasıflarına da hükümdarın bir ihtiyacı yoktur. Yine hükümdar aradan perdeyi kaldırıp onu sohbetine aldığı vakit, hükümdar onu sevdi derler. Kendisi de olgunlaşıp bu iyi nitelikleri kendisinde topladığı vakit, kendini hükümdara sevdirdi denir. İşte Allahü Teala'nın kulunu sevmesi, birinci manada değil, ikinci manadadır. Bununla beraber, ikinci mana anlaşılmasının da şartı vardır. Mesela, bu adam, kemal vasıflarını kendisinde topladığı vakit, kurbiyet ve yakınlığın değişmesiyle, Allahü Teala'da bir değişiklik olduğu düşünülmemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın zatında ve ilminde değişiklik olmaz. Zira yaklaşan Allah değildir, kuldur. Sevgili olan Allah'a yaklaşmış oluyor. Allah'a yakınlıksa hayvani ve şeytani vasıflardan uzaklaşmakta ve ilahi olan güzel ahlak ile ahlaklanmaktadır. Demek ki bu yakınlık mesafe bakımından değil, sıfat bakımındandır. Uzaktayken yakınlaşanda bir değişiklik olur. Şimdi bu yakınlık halinin yenilenmesiyle hem kulun ve hem de Allah'ın niteliklerinde değişiklik olduğu sanılır. Çünkü yakın değil iken yakın oldu ki bu bir değişikliktir. Halbuki Allah hakkında
tegayyür ve değişiklik

Değişiklik muhaldir. O ezelde olduğu gibi la yezalde de aynı kemal, celal ve azamet içindedir. Onda hiçbir surette değişiklik olmaz. Dediğimiz gibi kulun yakınlığı mekan ve mesafe bakımından değil, şeytani ve behimi hasletleri atıp ilahi hasletlerle mevsuf olmasındadır. Öğrenci ilmin cemal ve kemalinde hocasının derecesine yükselmek ister. Hoca ise ilminin kemalinde yerinde durur. Hocasına ulaşıncaya kadar cehalet vadilerinden ilim şahikalarına yükselmek için uğraşır durur. İşte kulun Allah'a olan yakınlığını böyle anlamak gerekir. Ve nispette olgun vasıflara yükselir. Eşyanın hakikatini ihata eden gerçek ilme sahip olur. Şeytanın ümidini kestirip onu kendisinden uzaklaştırmakta ne derecede başarıya ulaşır ve zilletten uzaklaşırsa, o nispette kendi niteliklerine yaklaşmış olur. Şüphesiz kemalin son mertebesi Allahü Teala'dır. Herkesin Allah'a yaklaşması edindiği kemali nispetindedir. Evet, bazen talebe hocasına yaklaşabilir, onun seviyesinden de yükseldiği ve hatta onu geçtiği de olabilir. Ancak Allahü Teala hakkında böyle şeyler düşünmek muhaldir. Çünkü onun kemalinin sonu yoktur. Halbuki kulun kemal derecelerine girmesi hudutludur. O ancak belirli bir yere kadar yükselebilir. Bundan dolayı Allah ile müsavat hiçbir vakit düşünülemez. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesi, meşgale ve masiyetleri ondan uzaklaştırmak için onu dünya lekelerinden temizlemek, kalbinden perdeyi kaldırmak suretiyle ve kalbiyle müşahede imkanlarını ona bahşetmektedir. Kulun Allah'ı sevmesi ise kaybettiği bu kemal derecesini elde etmeye meyletmesi demektir. Şüphesiz o kaybettiğine müştaktır. Ondan bir şey anladığı vakit zevk almaya başlar. İşte bu anlamda şevk ve muhabbet Allahü Teala hakkında muhaldir. Sual: Allahü Teala'nın kulunu sevmesi belli olmayan bir şeydir. Kul Allahü Teala'nın sevgilisi olduğunu ne ile ve nasıl bilebilir? Cevap: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kulunu sevdiği zaman onu iptila eder, dert verir. Fazla sevdiği vakit onu iktina eder. Yani mal ve evlat diye kendisinde bir şey bırakmaz buyurmuştur. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin alameti onu başkalarından uzaklaştırmak ve başkalarından kalbinin ilgisini kesmektir. Hazreti İsa'ya aleyhisselam, "Sana bir merkep alsak da binsen olmaz mı?" dediklerinde İsa aleyhisselam, "Allahü Teala'yı bırakıp da merkep ile meşgul olmaktan ben Allah katında daha azizim." demiştir. Yine haberde, "Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit onu iptila eder. Eğer sabrederse onu tercih eder. Razı olursa onu ihtiyar eder, kendine seçer." diye varit olmuştur. Âlimin birisi de, "Sen Allahü Teala'yı sevdiğin ve Allahü Teala da seni belalarla imtihan ettiği vakit bil ki seni temizlemeyi kastetmiştir." demiştir. Müritlerden birisi şeyhine, "Gönlümde Allah sevgisi gibi bir şey uyandı. Ne dersin?" diye sorunca şeyh başka bir sevgiyle seni denedi de sen o sevgiliyi Allah için terk ettiğin oldu mu?" diye sordu. Mürit, "Böyle bir şey olmadı." dedi. Bunun üzerine şeyh, "Sen muhabbet makamını tamah edip durma. Zira Allahü Teala insanı böylece iptila etmeden o makamı ona vermez." demiştir. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit ona kendisinden bir vaiz,
kalbinden kendisini men edecek

bir men edici yaratır da ona emreder ve onu men eder buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala kuluna hayrı murad ettiği vakit kendi kusurlarını ona gösterir buyurmuştur. Allahü Teala'nın kendisini sevdiğinin en hususi alameti kendisinin Allah'ı sevmesidir. İşte bu Allah sevgisinin açık bir delilidir. Bir kimsenin Allahü Teala tarafından sevildiğine delalet eden işe gelince bizzat Allahü Teala onu iltizam edip zahir ve batınını, gizli ve aşikare durumunu korumasıdır. Ona işaret eden, onu sevk ve idare eden, ahlakını güzelleştiren, azalarını çalıştıran, içini ve dışını doğrultan, bütün sıkıntılarını bir sıkıntıda toplayan, dünyadan kendini nefret ettiren, tenhalarda münacaat zevkiyle onu ünsiyet ettiren, marifetiyle kendi arasındaki perdeyi kaldıran, bizzat Allahü Teala'nın olmasıdır. İşte bu anlattıklarımız ve benzerleri Allah sevgisinin alametleridir. Şimdi de kulun Allah'ı sevmesinin alamet ve belirtilerini anlatalım. Zira kulun Allah'ı sevmesi de Allah'ın kulunu sevmesinin alametidir. Allah sevgisini herkes iddia eder. En kolay bir iddia ve en önemli bir davadır. Fakat nefis Allah sevgisini iddia ettiği vakit gerekli alametlerle onu imtihan etmeyip sağlam delillerle davayı ispat etmedikten sonra onun aldatmalarına ve nefsin hilelerine kapılmamak lazımdır. Muhabbet temiz bir ağaç, kökü sağlam, dalları göklere doğru yükselmiş, meyveleri ise gönüllerde, dil ve azalarda görülür. Bunlardan marifet ve zikir meydana gelir, azalarda kendini gösterir. Bundan da amel doğar. Böylece kalp, dil ve azalarda zahir olan marifet, zikir ve amel eserleri, dumanın ateşe, meyvenin ağaca delaleti gibi muhabbete delalet ederler ki bu alametler pek çoktur. Bunlardan birisi cennette müşahede ve keşif yoluyla Allah'a ulaşmayı sevmektir. Gönlün sevdiği kimseye mülaki olup onu görmeyi arzu etmemesi diye bir şey düşünülemez. Gönül sevdiğini görmek ve ona ulaşmak ister. Ne zaman ki ölmeden sevdiğine ulaşamayacağına inanırsa, ölümü de sevip ondan kaçmaması gerekir. Zira seven bir insan, sevgilisine ulaşıp onu görmek ve onunla sohbet etmek zevkine ermek için, vatanından yola çıkmak kendisine ağır gelmez. Ölüm ise mülakatın anahtarı ve içeri girip müşahede etmenin kapısıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı seveni Allah da sever buyurmuştur. Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde sevgili kapıya geldi. Pişman olan iflah olmaz dedi. Seleften birisi Allah katında Allah'a ulaşmak sevgisinden sonra en sevimli haslet fazla secde etmektir dedi. Ve Allah sevgisini secde üzerine takdim etti. Allahü Teala sevginin gerçekliğinde Allah uğrunda katli şart koştu. Onlar Allah sevgisini iddia edince Allah yolunda ölüp öldürmeyi ve şehadet mertebesine ulaşmayı alamet göstererek Saf suresi 4. ayetinde doğrusu Allah kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi savaşanları sever buyurmuştur. Tevbe suresi 111. ayetinin ortasında onlar Allah yolunda savaşır, ölür ve öldürülürler buyuruldu. Ebu Bekir'in Ömer'e radıyallahu anhüma tavsiyesinde hak ağırdır, ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Eğer tavsiyeme uyarsan